0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir F-16 uçağının eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğradığını, pilotun atlayarak kurtulduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gazi ve şehit yakınlarının yeşil pasaport alabilmesine ilişkin detayları paylaştı. CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba'nın soru önergesini yanıtlayan Bakan Çiftçi, mevcut mevzuat kapsamında gerekli kadro derecesi kriterlerini sağlayan harp ve vazife malulleriyle ailelerinin SGK'dan alacakları hak sahibi belgesiyle yeşil pasaport başvurusunda bulunabileceğini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e ait dokunulmazlık dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bulgaristan İçişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmede özellikle sınır aşan suçlar kapsamında yeni nesil suç örgütüyle mücadele konusunda kapsamlı değerlendirme yaptıklarını belirterek asıl buraya gelişimizin gayesi de o dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyonla mücadele merkezimiz aracılığıyla dijital platformlarda yayılan yanlış ve yanıltıcı bilgileri yakından takip ediyor, kamuoyunu doğrulanmış bilgilerle buluşturmanın mücadelesini veriyoruz dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, dezenformasyon sürecine katkı sağlayacak yeni bir adım hazırlığında. Motorin üzerinden alınan ÖTV tutarında indirime gidilmesi planlanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 13-14 Ağustos tarihlerinde Mısır'a ziyarette bulunacak. Bakan Fidan'ın ziyaret kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi tarafından kabul edilmesi ve üst düzey Mısırlı yetkililerle görüşmelerde bulunması öngörülüyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, toplu ulaşım aracında fenalaşan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştiren otobüs şoförü Mustafa Höktem'i tebrik etti. Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ve CHP'li meclis üyeleriyle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiklerini duyurdu. Başkan Güleser konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bugün geldiğimiz noktada mensubu olduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yaşanan gelişmeleri, parti yönetimindeki anlayışı ve siyasetin yürütülme biçimini kendi vicdanımızda yeniden değerlendirmek zorunda kaldık," dedi. Kocasinan ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde sona gelinen kentsel dönüşümle ilgili konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, buradaki etaplarla birlikte Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanının tamamını çözüme kavuşturmuş olacağız. Bir kentsel dönüşüm bitiyorsa yeni bir kentsel dönüşüm projesinin müjdesini veriyorum dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, meclisten geçen çerçeve yasası hakkında şunları söyledi.
2: "Ben doğrusu bu konuda oy veren milletvekillerine de eseflerimi bildiriyorum. Bugün şunu görmekten de hicap duyuyorum. Maalesef muhalefet de bir meşruiyet arayışı içerisindeymiş. Bu kanundaki hükümleri uygulayanlar ve çıkaranlarla ilgili dokunulmazlık yasası çıkardılar. Yani bu konuyla ilgili hiç kimse yargılanamayacak. Şimdi ben size soruyorum. Çıkardığınızdan eminseniz, bunun bir yasal güç olduğundan eminseniz, 400 küsür milletvekiliyle bunu çıkardıysanız niye dokunulmazlık zırhı oluşturuyorsunuz? Türk toplumu yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Erken seçimse erken seçim, referandumsa referandum. Bunu halkınıza sormadan kendi seçtiğiniz ve size sadık olan milletvekilleriyle yaptık diye bir kağıt parçasını bize dayatamazsınız. Bunu kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Referandum istiyoruz."
1: Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi hizmete alınan yeni D blok ile fiziki kapasitesini iki katına çıkardı. Yaklaşık 40 metrekare kapalı alana ve toplam 399 diş ünitesine ulaşan fakülte, yeni yatırımla birlikte hasta yoğunluğunu azaltmayı ve sağlık hizmetlerine erişimi hızlandırmayı hedefliyor. Kayseri şehirler arası otobüs terminalinin 10 yıllığına işletilmesi için geçtiğimiz gün gerçekleştirilen ihalede kazanan firma belli oldu. Kayseri İl Afet Risk Azaltma Planı üst düzey bilgilendirme toplantısı Vali Gökmen Çiçek Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı. Köşk Mahallesi'nde meydana gelen olayda aracın iş yerine girmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı. Kayseri sporlu futbolcu Benhur Keser, Sivas Spor maçı öncesi taraftara çağrıda bulundu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Trafikte güvenli hayat, kurallara uymakla olur.
0: Radyo Radar 91.8.

Senden saçlarım beyazlanmış arkadaş. Sana da benim gibi çektiren mi var? Neden saçların beyazlanmış arkadaş? Sana da benim gibi çektiren mi var? Görüyorum ki her gün meyhanedesin, yaşamaya küs.

okul yolu sensiz. Ölüm kadar sessiz. Geçtim o yoldan dün. İçim doldu hüzün. Yapraklar solarken

de gel. Eylül'de okul yoluna. Konuşmadan yürüyelim. Gireyim koluna. Görenler dönmüş. Hem de mutlu diyecekler. Ağaçlar sevinçten başımıza konfeti gibi yaprak dökecekler.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir F-16 uçağının eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğradığını, pilotun atlayarak kurtulduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gazi ve şehit yakınlarının yeşil pasaport alabilmesine ilişkin detayları paylaştı. CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba'nın soru önergesini yanıtlayan Bakan Çiftçi, mevcut mevzuat kapsamında gerekli kadro derecesi kriterlerini sağlayan harp ve vazife malulleriyle ailelerinin SGK'dan alacakları hak sahibi belgesiyle yeşil pasaport başvurusunda bulunabileceğini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e ait dokunulmazlık dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bulgaristan İçişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmede özellikle sınır aşan suçlar kapsamında yeni nesil suç örgütüyle mücadele konusunda kapsamlı değerlendirme yaptıklarını belirterek asıl buraya gelişimizin gayesi de o dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyonla mücadele merkezimiz aracılığıyla dijital platformlarda yayılan yanlış ve yanıltıcı bilgileri yakından takip ediyor, kamuoyunu doğrulanmış bilgilerle buluşturmanın mücadelesini veriyoruz dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, dezenformasyon sürecine katkı sağlayacak yeni bir adım hazırlığında. Motorin üzerinden alınan ÖTV tutarında indirime gidilmesi planlanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 13-14 Ağustos tarihlerinde Mısır'a ziyarette bulunacak. Bakan Fidan'ın ziyaret kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi tarafından kabul edilmesi ve üst düzey Mısırlı yetkililerle görüşmelerde bulunması öngörülüyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, toplu ulaşım aracında fenalaşan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştiren otobüs şoförü Mustafa Höktem'i tebrik etti. Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ve CHP'li meclis üyeleriyle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiklerini duyurdu. Başkan Güleser konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bugün geldiğimiz noktada mensubu olduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yaşanan gelişmeleri, parti yönetimindeki anlayışı ve siyasetin yürütülme biçimini kendi vicdanımızda yeniden değerlendirmek zorunda kaldık," dedi. Kocasinan ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde sona gelinen kentsel dönüşümle ilgili konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, buradaki etaplarla birlikte Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanının tamamını çözüme kavuşturmuş olacağız. Bir kentsel dönüşüm bitiyorsa yeni bir kentsel dönüşüm projesinin müjdesini veriyorum dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, meclisten geçen çerçeve yasası hakkında şunları söyledi.
2: "Ben doğrusu bu konuda oy veren milletvekillerine de eseflerimi bildiriyorum. Bugün şunu görmekten de hicaplıyorum. Maalesef muhalefet de bir meşruiyet arayışı içerisindeymiş. Bu kanundaki hükümleri uygulayanlar ve çıkaranlarla ilgili dokunulmazlık yasası çıkardılar. Yani bu konuyla ilgili hiç kimse yargılanamayacak. Şimdi ben size soruyorum. Çıkardığınızdan eminseniz, bunun bir yasal güç olduğundan eminseniz, 400 küsür milletvekiliyle bunu çıkardıysanız niye dokunulmazlık zırhı oluşturuyorsunuz? Türk toplumu yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Erken seçimse erken seçim, referandumsa referandum. Bunu halkınıza sormadan kendi seçtiğiniz ve size sadık olan milletvekilleriyle yaptık diye bir kağıt parçasını bize dayatamazsınız. Bunu kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Referandum istiyoruz."
1: Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi hizmete alınan yeni D blok ile fiziki kapasitesini iki katına çıkardı. Yaklaşık 40 metrekare kapalı alana ve toplam 399 diş ünitesine ulaşan fakülte, yeni yatırımla birlikte hasta yoğunluğunu azaltmayı ve sağlık hizmetlerine erişimi hızlandırmayı hedefliyor. Kayseri Şehirler Arası Otobüs Terminali'nin 10 yıllığına işletilmesi için geçtiğimiz gün gerçekleştirilen ihalede kazanan firma belli oldu. Kayseri İl Afet Risk Azaltma Planı üst düzey bilgilendirme toplantısı Vali Gökmen Çiçek Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı. Köşk Mahallesi'nde meydana gelen olayda aracın iş yerine girmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı. Kayseri sporlu futbolcu Benhur Keser, Sivas Spor maçı öncesi taraftara çağrıda bulundu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
0: Radyo Radar 91.8.

neden sanki öyle dudak büküyorsun? Yoksa açık söyle, hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum, neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun?

Daha masamızda bir şişe şarap. Gecelerden bir gece bezginiz. Üstelik adam akıllı.

0: Radyo Radar 91.8.
1: Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renk

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta kollarımda benim ilk bahar.

eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hep

bıraktığım bütün bu hayatım, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini ver.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir F-16 uçağının eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğradığını, pilotun atlayarak kurtulduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gazi ve şehit yakınlarının yeşil pasaport alabilmesine ilişkin detayları paylaştı. CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba'nın soru önergesini yanıtlayan Bakan Çiftçi, mevcut mevzuat kapsamında gerekli kadro derecesi kriterlerini sağlayan harp ve vazife malulleriyle ailelerinin SGK'dan alacakları hak sahibi belgesiyle yeşil pasaport başvurusunda bulunabileceğini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e ait dokunulmazlık dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bulgaristan İçişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmede özellikle sınır aşan suçlar kapsamında yeni nesil suç örgütüyle mücadele konusunda kapsamlı değerlendirme yaptıklarını belirterek asıl buraya gelişimizin gayesi de o dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyonla mücadele merkezimiz aracılığıyla dijital platformlarda yayılan yanlış ve yanıltıcı bilgileri yakından takip ediyor, kamuoyunu doğrulanmış bilgilerle buluşturmanın mücadelesini veriyoruz dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, dezenformasyon sürecine katkı sağlayacak yeni bir adım hazırlığında. Motorin üzerinden alınan ÖTV tutarında indirime gidilmesi planlanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 13-14 Ağustos tarihlerinde Mısır'a ziyarette bulunacak. Bakan Fidan'ın ziyaret kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi tarafından kabul edilmesi ve üst düzey Mısırlı yetkililerle görüşmelerde bulunması öngörülüyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, toplu ulaşım aracında fenalaşan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştiren otobüs şoförü Mustafa Höktem'i tebrik etti. Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ve CHP'li meclis üyeleriyle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiklerini duyurdu. Başkan Güleser konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bugün geldiğimiz noktada mensubu olduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yaşanan gelişmeleri, parti yönetimindeki anlayışı ve siyasetin yürütülme biçimini kendi vicdanımızda yeniden değerlendirmek zorunda kaldık," dedi. Kocasinan ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde sona gelinen kentsel dönüşümle ilgili konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, buradaki etaplarla birlikte Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanının tamamını çözüme kavuşturmuş olacağız. Bir kentsel dönüşüm bitiyorsa yeni bir kentsel dönüşüm projesinin müjdesini veriyorum dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, meclisten geçen çerçeve yasası hakkında şunları söyledi.
2: "Ben doğrusu bu konuda oy veren milletvekillerine de eseflerimi bildiriyorum. Bugün şunu görmekten de hicap duyuyorum. Maalesef muhalefet de bir meşruiyet arayışı içerisindeymiş. Bu kanundaki hükümleri uygulayanlar ve çıkaranlarla ilgili dokunulmazlık yasası çıkardılar. Yani bu konuyla ilgili hiç kimse yargılanamayacak. Şimdi ben size soruyorum. Çıkardığınızdan eminseniz, bunun bir yasal güç olduğundan eminseniz, 400 küsür milletvekiliyle bunu çıkardıysanız niye dokunulmazlık zırhı oluşturuyorsunuz? Türk toplumu yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Erken seçimse erken seçim, referandumsa referandum. Bunu halkınıza sormadan kendi seçtiğiniz ve size sadık olan milletvekilleriyle yaptık diye bir kağıt parçasını bize dayatamazsınız. Bunu kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Referandum istiyoruz."
1: Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi hizmete alınan yeni D blok ile fiziki kapasitesini iki katına çıkardı. Yaklaşık 40 metrekare kapalı alana ve toplam 399 diş ünitesine ulaşan fakülte, yeni yatırımla birlikte hasta yoğunluğunu azaltmayı ve sağlık hizmetlerine erişimi hızlandırmayı hedefliyor. Kayseri şehirler arası otobüs terminalinin 10 yıllığına işletilmesi için geçtiğimiz gün gerçekleştirilen ihalede kazanan firma belli oldu. Kayseri İl Afet Risk Azaltma Planı üst düzey bilgilendirme toplantısı Vali Gökmen Çiçek Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı. Köşk Mahallesi'nde meydana gelen olayda aracın iş yerine girmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı. Kayseri sporlu futbolcu Benhur Keser, Sivas Spor maçı öncesi taraftara çağrıda bulundu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Unutmayın, uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır.

0: Radyo Radar 91.8.
1: Giden günlerim oldu, seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir F-16 uçağının eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğradığını, pilotun atlayarak kurtulduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gazi ve şehit yakınlarının yeşil pasaport alabilmesine ilişkin detayları paylaştı. CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba'nın soru önergesini yanıtlayan Bakan Çiftçi, mevcut mevzuat kapsamında gerekli kadro derecesi kriterlerini sağlayan harp ve vazife malulleriyle ailelerinin SGK'dan alacakları hak sahibi belgesiyle yeşil pasaport başvurusunda bulunabileceğini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e ait dokunulmazlık dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bulgaristan İçişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmede özellikle sınır aşan suçlar kapsamında yeni nesil suç örgütüyle mücadele konusunda kapsamlı değerlendirme yaptıklarını belirterek asıl buraya gelişimizin gayesi de o dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyonla mücadele merkezimiz aracılığıyla dijital platformlarda yayılan yanlış ve yanıltıcı bilgileri yakından takip ediyor, kamuoyunu doğrulanmış bilgilerle buluşturmanın mücadelesini veriyoruz dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, dezenformasyon sürecine katkı sağlayacak yeni bir adım hazırlığında. Motorin üzerinden alınan ÖTV tutarında indirime gidilmesi planlanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 13-14 Ağustos tarihlerinde Mısır'a ziyarette bulunacak. Bakan Fidan'ın ziyaret kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi tarafından kabul edilmesi ve üst düzey Mısırlı yetkililerle görüşmelerde bulunması öngörülüyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, toplu ulaşım aracında fenalaşan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştiren otobüs şoförü Mustafa Höktem'i tebrik etti. Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ve CHP'li meclis üyeleriyle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiklerini duyurdu. Başkan Güleser, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bugün geldiğimiz noktada mensubu olduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yaşanan gelişmeleri, parti yönetimindeki anlayışı ve siyasetin yürütülme biçimini kendi vicdanımızda yeniden değerlendirmek zorunda kaldık," dedi. Kocasinan ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde sona gelinen kentsel dönüşümle ilgili konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, buradaki etaplarla birlikte Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanının tamamını çözüme kavuşturmuş olacağız. Bir kentsel dönüşüm bitiyorsa yeni bir kentsel dönüşüm projesinin müjdesini veriyorum dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, meclisten geçen çerçeve yasası hakkında şunları söyledi.
2: "Ben doğrusu bu konuda oy veren milletvekillerine de eseflerimi bildiriyorum. Bugün şunu görmekten de hicaplıyorum. Maalesef muhalefet de bir meşruiyet arayışı içerisindeymiş. Bu kanundaki hükümleri uygulayanlar ve çıkaranlarla ilgili dokunulmazlık yasası çıkardılar. Yani bu konuyla ilgili hiç kimse yargılanamayacak. Şimdi ben size soruyorum. Çıkardığınızdan eminseniz, bunun bir yasal güç olduğundan eminseniz, 400 küsür milletvekiliyle bunu çıkardıysanız niye dokunulmazlık zırhı oluşturuyorsunuz? Türk toplumu yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Erken seçimse erken seçim, referandumsa referandum. Bunu halkınıza sormadan kendi seçtiğiniz ve size sadık olan milletvekilleriyle yaptık diye bir kağıt parçasını bize dayatamazsınız. Bunu kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Referandum istiyoruz."
1: Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi hizmete alınan yeni D blok ile fiziki kapasitesini iki katına çıkardı. Yaklaşık 40 metrekare kapalı alana ve toplam 399 diş ünitesine ulaşan fakülte, yeni yatırımla birlikte hasta yoğunluğunu azaltmayı ve sağlık hizmetlerine erişimi hızlandırmayı hedefliyor. Kayseri şehirler arası otobüs terminalinin 10 yıllığına işletilmesi için geçtiğimiz gün gerçekleştirilen ihalede kazanan firma belli oldu. Kayseri İl Afet Risk Azaltma Planı üst düzey bilgilendirme toplantısı Vali Gökmen Çiçek Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı. Köşk Mahallesi'nde meydana gelen olayda aracın iş yerine girmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı. Kayseri sporlu futbolcu Benhur Keser, Sivas Spor maçı öncesi taraftara çağrıda bulundu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Trafikte kural önemlidir, uyanlar hep güvendedir.
4: Sağlık Rehberi
5: 91.8'de Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde, Sağlık Bakanlığı'nca hayata geçirilen uzaktan hasta değerlendirme sistemiyle vatandaşlar uzaktan psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetlerinden yararlanabiliyor. Sağlık Bakanlığı bu yılın ilk 6 ayında 1311'i acil, 8782'si diğer endikasyonlar kapsamında olmak üzere 10.093 hastanın hiperbarik oksijen tedavisinden yararlandığını duyurdu. Demastan uzak bir yaşam için tam olarak nelerin etkili olduğu henüz netleşmemiş olmakla birlikte, işitme kaybından hava kirliliğine kadar birçok risk faktörünün varlığı biliniyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde etkisini gösteren büyük Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısının 4000'i aşması üzerine yetkililer virüsün mutasyona uğramış olabileceğinden endişe ediyor. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, kademeli önlemler döneminin sona erdiğini açıklayarak müdahale planını en üst seviyeye çıkaracak. Hava sıcaklığındaki artışın önemli ölçüde dikkat kaybına yol açtığına dikkat çekerek uzun yolda araç kullanacaklara düzenli aralıklarla su tüketmeleri ve mola vermeleri tavsiyesinde bulunuldu. ABD'li araştırmacılar yapay zeka kullanarak 16 virüs üretti. Virüslerin yalnızca bakterileri enfekte ettiği, insanlar için herhangi bir tehdit oluşturulmadığı ifade edildi. Gelinen nokta hastalıkların tedavisinde yeni bir dönemin kapısını açabilecek çok önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirildi. Son 35 yılda dünyanın farklı bölgelerinde yürütülen ALS çalışmalarını inceleyen bilim insanları, iş ortamında pestisitlere maruz kalan kişilerin ALS geliştirme riskinin %61 ila %71 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
4: Sağlık Rehberi.
0: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: onur duyduklarını belirterek, bugüne dek 10 Antarktika, 6 Arktik bilim seferini Türk bilim insanları gerçekleştirdi, dedi. Türkiye, ilk kez katıldığı Uluslararası Nükleer Bilim Olimpiyatı'nda tüm yarışmacılarıyla dereceye girerek 1 altın ve 3 bronz madalya kazandı. Dünyanın önde gelen uzay aktörleri 5-9 Ekim'de Antalya'da düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde uzayın barışçıl kullanımı temelinde dünyanın daha fazla alana ihtiyacı var teması altında bir araya gelecek. Havelsan'la Türk Dil Kurumu arasında Türk Dili Bilgi Sistemi projesi için imzalar atıldı. İşbirliği kapsamında Türk Dil Kurumu'nun kurumsal arşivleri Havelsan'ın yerli büyük veri platformu Orion'la güvenli şekilde analiz edilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamuda şeffaflık ve hesap verebilirliği artırmak amacıyla devreye aldığı yapay zeka destekli muhasebe ve ileri analitik projesiyle bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi. Türkiye'de merkezi yönetim bütçesinden araştırma ve geliştirme faaliyetleri için geçen yıl 253 milyar 544 milyon lira harcama yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G abone sayısının 4 ayda 44,5 milyona ulaştığını açıkladı.
1: Dijital Manşet. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir F-16 uçağının eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğradığını, pilotun atlayarak kurtulduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gazi ve şehit yakınlarının yeşil pasaport alabilmesine ilişkin detayları paylaştı. CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba'nın soru önergesini yanıtlayan Bakan Çiftçi, mevcut mevzuat kapsamında gerekli kadro derecesi kriterlerini sağlayan harp ve vazife malulleriyle ailelerinin SGK'dan alacakları hak sahibi belgesiyle yeşil pasaport başvurusunda bulunabileceğini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e ait dokunulmazlık dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bulgaristan İçişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmede özellikle sınır aşan suçlar kapsamında yeni nesil suç örgütüyle mücadele konusunda kapsamlı değerlendirme yaptıklarını belirterek asıl buraya gelişimizin gayesi de o dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyonla mücadele merkezimiz aracılığıyla dijital platformlarda yayılan yanlış ve yanıltıcı bilgileri yakından takip ediyor, kamuoyunu doğrulanmış bilgilerle buluşturmanın mücadelesini veriyoruz dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, dezenformasyon sürecine katkı sağlayacak yeni bir adım hazırlığında. Motorin üzerinden alınan ÖTV tutarında indirime gidilmesi planlanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 13-14 Ağustos tarihlerinde Mısır'a ziyarette bulunacak. Bakan Fidan'ın ziyaret kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi tarafından kabul edilmesi ve üst düzey Mısırlı yetkililerle görüşmelerde bulunması öngörülüyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, toplu ulaşım aracında fenalaşan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştiren otobüs şoförü Mustafa Höktem'i tebrik etti. Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ve CHP'li meclis üyeleriyle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiklerini duyurdu. Başkan Güleser konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bugün geldiğimiz noktada mensubu olduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yaşanan gelişmeleri, parti yönetimindeki anlayışı ve siyasetin yürütülme biçimini kendi vicdanımızda yeniden değerlendirmek zorunda kaldık," dedi. Kocasinan ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde sona gelinen kentsel dönüşümle ilgili konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, buradaki etaplarla birlikte Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanının tamamını çözüme kavuşturmuş olacağız. Bir kentsel dönüşüm bitiyorsa yeni bir kentsel dönüşüm projesinin müjdesini veriyorum dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, meclisten geçen çerçeve yasası hakkında şunları söyledi.
2: "Ben doğrusu bu konuda oy veren milletvekillerine de eseflerimi bildiriyorum. Bugün şunu görmekten de hicaplıyorum. Maalesef muhalefet de bir meşruiyet arayışı içerisindeymiş. Bu kanundaki hükümleri uygulayanlar ve çıkaranlarla ilgili dokunulmazlık yasası çıkardılar. Yani bu konuyla ilgili hiç kimse yargılanamayacak. Şimdi ben size soruyorum. Çıkardığınızdan eminseniz, bunun bir yasal güç olduğundan eminseniz, 400 küsür milletvekiliyle bunu çıkardıysanız niye dokunulmazlık zırhı oluşturuyorsunuz? Türk toplumu yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Erken seçimse erken seçim, referandumsa referandum. Bunu halkınıza sormadan kendi seçtiğiniz ve size sadık olan milletvekilleriyle yaptık diye bir kağıt parçasını bize dayatamazsınız. Bunu kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Referandum istiyoruz."
1: Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi hizmete alınan yeni D blok ile fiziki kapasitesini iki katına çıkardı. Yaklaşık 40 metrekare kapalı alana ve toplam 399 diş ünitesine ulaşan fakülte, yeni yatırımla birlikte hasta yoğunluğunu azaltmayı ve sağlık hizmetlerine erişimi hızlandırmayı hedefliyor. Kayseri Şehirler Arası Otobüs Terminali'nin 10 yıllığına işletilmesi için geçtiğimiz gün gerçekleştirilen ihalede kazanan firma belli oldu. Kayseri İl Afet Risk Azaltma Planı üst düzey bilgilendirme toplantısı Vali Gökmen Çiçek Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı. Köşk Mahallesi'nde meydana gelen olayda aracın iş yerine girmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı. Kayseri sporlu futbolcu Benhur Keser, Sivas Spor maçı öncesi taraftara çağrıda bulundu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, trafikte cesaret hızda değil, gösterilen sabırdadır.
4: Sağlık Rehberi.
5: 91.8'de Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde, Sağlık Bakanlığı'nca hayata geçirilen uzaktan hasta değerlendirme sistemiyle vatandaşlar uzaktan psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetlerinden yararlanabiliyor. Sağlık Bakanlığı bu yılın ilk 6 ayında 1311'i acil, 8782'si diğer endikasyonlar kapsamında olmak üzere 10.093 hastanın hiperbarik oksijen tedavisinden yararlandığını duyurdu. Demastan uzak bir yaşam için tam olarak nelerin etkili olduğu henüz netleşmemiş olmakla birlikte, işitme kaybından hava kirliliğine kadar birçok risk faktörünün varlığı biliniyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde etkisini gösteren büyük Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısının 4000'i aşması üzerine yetkililer virüsün mutasyona uğramış olabileceğinden endişe ediyor. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, kademeli önlemler döneminin sona erdiğini açıklayarak müdahale planını en üst seviyeye çıkaracak. Hava sıcaklığındaki artışın önemli ölçüde dikkat kaybına yol açtığına dikkat çekerek uzun yolda araç kullanacaklara düzenli aralıklarla su tüketmeleri ve mola vermeleri tavsiyesinde bulunuldu. ABD'li araştırmacılar yapay zeka kullanarak 16 virüs üretti. Virüslerin yalnızca bakterileri enfekte ettiği, insanlar için herhangi bir tehdit oluşturulmadığı ifade edildi. Gelinen nokta hastalıkların tedavisinde yeni bir dönemin kapısını açabilecek çok önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirildi. Son 35 yılda dünyanın farklı bölgelerinde yürütülen ALS çalışmalarını inceleyen bilim insanları, iş ortamında pestisitlere maruz kalan kişilerin ALS geliştirme riskinin %61 ile 71 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
4: Sağlık Rehberi.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir F-16 uçağının eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğradığını, pilotun atlayarak kurtulduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gazi ve şehit yakınlarının yeşil pasaport alabilmesine ilişkin detayları paylaştı. CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba'nın soru önergesini yanıtlayan Bakan Çiftçi, mevcut mevzuat kapsamında gerekli kadro derecesi kriterlerini sağlayan harp ve vazife malulleriyle ailelerinin SGK'dan alacakları hak sahibi belgesiyle yeşil pasaport başvurusunda bulunabileceğini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e ait dokunulmazlık dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bulgaristan İçişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmede özellikle sınır aşan suçlar kapsamında yeni nesil suç örgütüyle mücadele konusunda kapsamlı değerlendirme yaptıklarını belirterek asıl buraya gelişimizin gayesi de o dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyonla mücadele merkezimiz aracılığıyla dijital platformlarda yayılan yanlış ve yanıltıcı bilgileri yakından takip ediyor, kamuoyunu doğrulanmış bilgilerle buluşturmanın mücadelesini veriyoruz dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, dezenformasyon sürecine katkı sağlayacak yeni bir adım hazırlığında. Motorin üzerinden alınan ÖTV tutarında indirime gidilmesi planlanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 13-14 Ağustos tarihlerinde Mısır'a ziyarette bulunacak. Bakan Fidan'ın ziyaret kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi tarafından kabul edilmesi ve üst düzey Mısırlı yetkililerle görüşmelerde bulunması öngörülüyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, toplu ulaşım aracında fenalaşan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştiren otobüs şoförü Mustafa Höktem'i tebrik etti. Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ve CHP'li meclis üyeleriyle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiklerini duyurdu. Başkan Güleser, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bugün geldiğimiz noktada mensubu olduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yaşanan gelişmeleri, parti yönetimindeki anlayışı ve siyasetin yürütülme biçimini kendi vicdanımızda yeniden değerlendirmek zorunda kaldık," dedi. Kocasinan ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde sona gelinen kentsel dönüşümle ilgili konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, buradaki etaplarla birlikte Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanının tamamını çözüme kavuşturmuş olacağız. Bir kentsel dönüşüm bitiyorsa yeni bir kentsel dönüşüm projesinin müjdesini veriyorum dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, meclisten geçen çerçeve yasası hakkında şunları söyledi.
2: "Ben doğrusu bu konuda oy veren milletvekillerine de eseflerimi bildiriyorum. Bugün şunu görmekten de hicaplıyorum. Maalesef muhalefet de bir meşruiyet arayışı içerisindeymiş. Bu kanundaki hükümleri uygulayanlar ve çıkaranlarla ilgili dokunulmazlık yasası çıkardılar. Yani bu konuyla ilgili hiç kimse yargılanamayacak. Şimdi ben size soruyorum. Çıkardığınızdan eminseniz, bunun bir yasal güç olduğundan eminseniz, 400 küsür milletvekiliyle bunu çıkardıysanız niye dokunulmazlık zırhı oluşturuyorsunuz? Türk toplumu yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Erken seçimse erken seçim, referandumsa referandum. Bunu halkınıza sormadan kendi seçtiğiniz ve size sadık olan milletvekilleriyle yaptık diye bir kağıt parçasını bize dayatamazsınız. Bunu kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Referandum istiyoruz."
1: Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi hizmete alınan yeni D blok ile fiziki kapasitesini iki katına çıkardı. Yaklaşık 40 metrekare kapalı alana ve toplam 399 diş ünitesine ulaşan fakülte, yeni yatırımla birlikte hasta yoğunluğunu azaltmayı ve sağlık hizmetlerine erişimi hızlandırmayı hedefliyor. Kayseri şehirler arası otobüs terminalinin 10 yıllığına işletilmesi için geçtiğimiz gün gerçekleştirilen ihalede kazanan firma belli oldu. Kayseri İl Afet Risk Azaltma Planı üst düzey bilgilendirme toplantısı Vali Gökmen Çiçek Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı. Köşk Mahallesi'nde meydana gelen olayda aracın iş yerine girmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı. Kayseri sporlu futbolcu Benhur Keser, Sivas Spor maçı öncesi taraftara çağrıda bulundu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir F-16 uçağının eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğradığını, pilotun atlayarak kurtulduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gazi ve şehit yakınlarının yeşil pasaport alabilmesine ilişkin detayları paylaştı. CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba'nın soru önergesini yanıtlayan Bakan Çiftçi, mevcut mevzuat kapsamında gerekli kadro derecesi kriterlerini sağlayan harp ve vazife malulleriyle ailelerinin SGK'dan alacakları hak sahibi belgesiyle yeşil pasaport başvurusunda bulunabileceğini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e ait dokunulmazlık dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bulgaristan İçişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmede özellikle sınır aşan suçlar kapsamında yeni nesil suç örgütüyle mücadele konusunda kapsamlı değerlendirme yaptıklarını belirterek asıl buraya gelişimizin gayesi de o dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyonla mücadele merkezimiz aracılığıyla dijital platformlarda yayılan yanlış ve yanıltıcı bilgileri yakından takip ediyor, kamuoyunu doğrulanmış bilgilerle buluşturmanın mücadelesini veriyoruz dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, dezenformasyon sürecine katkı sağlayacak yeni bir adım hazırlığında. Motorin üzerinden alınan ÖTV tutarında indirime gidilmesi planlanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 13-14 Ağustos tarihlerinde Mısır'a ziyarette bulunacak. Bakan Fidan'ın ziyaret kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi tarafından kabul edilmesi ve üst düzey Mısırlı yetkililerle görüşmelerde bulunması öngörülüyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, toplu ulaşım aracında fenalaşan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştiren otobüs şoförü Mustafa Höktem'i tebrik etti. Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ve CHP'li meclis üyeleriyle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiklerini duyurdu. Başkan Güleser, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bugün geldiğimiz noktada mensubu olduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yaşanan gelişmeleri, parti yönetimindeki anlayışı ve siyasetin yürütülme biçimini kendi vicdanımızda yeniden değerlendirmek zorunda kaldık," dedi. Kocasinan ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde sona gelinen kentsel dönüşümle ilgili konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, buradaki etaplarla birlikte Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanının tamamını çözüme kavuşturmuş olacağız. Bir kentsel dönüşüm bitiyorsa yeni bir kentsel dönüşüm projesinin müjdesini veriyorum dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, meclisten geçen çerçeve yasası hakkında şunları söyledi.
2: "Ben doğrusu bu konuda oy veren milletvekillerine de eseflerimi bildiriyorum. Bugün şunu görmekten de hicaplıyorum. Maalesef muhalefet de bir meşruiyet arayışı içerisindeymiş. Bu kanundaki hükümleri uygulayanlar ve çıkaranlarla ilgili dokunulmazlık yasası çıkardılar. Yani bu konuyla ilgili hiç kimse yargılanamayacak. Şimdi ben size soruyorum. Çıkardığınızdan eminseniz, bunun bir yasal güç olduğundan eminseniz, 400 küsür milletvekiliyle bunu çıkardıysanız niye dokunulmazlık zırhı oluşturuyorsunuz? Türk toplumu yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Erken seçimse erken seçim, referandumsa referandum. Bunu halkınıza sormadan kendi seçtiğiniz ve size sadık olan milletvekilleriyle yaptık diye bir kağıt parçasını bize dayatamazsınız. Bunu kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Referandum istiyoruz."
1: Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi hizmete alınan yeni D blok ile fiziki kapasitesini iki katına çıkardı. Yaklaşık 40 metrekare kapalı alana ve toplam 399 diş ünitesine ulaşan fakülte, yeni yatırımla birlikte hasta yoğunluğunu azaltmayı ve sağlık hizmetlerine erişimi hızlandırmayı hedefliyor. Kayseri Şehirler Arası Otobüs Terminali'nin 10 yıllığına işletilmesi için geçtiğimiz gün gerçekleştirilen ihalede kazanan firma belli oldu. Kayseri İl Afet Risk Azaltma Planı üst düzey bilgilendirme toplantısı Vali Gökmen Çiçek Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı. Köşk Mahallesi'nde meydana gelen olayda aracın iş yerine girmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı. Kayseri sporlu futbolcu Benhur Keser, Sivas Spor maçı öncesi taraftara çağrıda bulundu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir F-16 uçağının eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğradığını, pilotun atlayarak kurtulduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gazi ve şehit yakınlarının yeşil pasaport alabilmesine ilişkin detayları paylaştı. CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba'nın soru önergesini yanıtlayan Bakan Çiftçi, mevcut mevzuat kapsamında gerekli kadro derecesi kriterlerini sağlayan harp ve vazife malulleriyle ailelerinin SGK'dan alacakları hak sahibi belgesiyle yeşil pasaport başvurusunda bulunabileceğini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e ait dokunulmazlık dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bulgaristan İçişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmede özellikle sınır aşan suçlar kapsamında yeni nesil suç örgütüyle mücadele konusunda kapsamlı değerlendirme yaptıklarını belirterek asıl buraya gelişimizin gayesi de o dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyonla mücadele merkezimiz aracılığıyla dijital platformlarda yayılan yanlış ve yanıltıcı bilgileri yakından takip ediyor, kamuoyunu doğrulanmış bilgilerle buluşturmanın mücadelesini veriyoruz dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, dezenformasyon sürecine katkı sağlayacak yeni bir adım hazırlığında. Motorin üzerinden alınan ÖTV tutarında indirime gidilmesi planlanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 13-14 Ağustos tarihlerinde Mısır'a ziyarette bulunacak. Bakan Fidan'ın ziyaret kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi tarafından kabul edilmesi ve üst düzey Mısırlı yetkililerle görüşmelerde bulunması öngörülüyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, toplu ulaşım aracında fenalaşan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştiren otobüs şoförü Mustafa Höktem'i tebrik etti. Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ve CHP'li meclis üyeleriyle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiklerini duyurdu. Başkan Güleser konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bugün geldiğimiz noktada mensubu olduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yaşanan gelişmeleri, parti yönetimindeki anlayışı ve siyasetin yürütülme biçimini kendi vicdanımızda yeniden değerlendirmek zorunda kaldık," dedi. Koca Sinan ilçesi Ertuğrul Gazi mahallesinde sona gelinen kentsel dönüşümle ilgili konuşan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, buradaki etaplarla birlikte Ertuğrul Gazi mahallesindeki kentsel dönüşüm alanının tamamını çözüme kavuşturmuş olacağız. Bir kentsel dönüşüm bitiyorsa yeni bir kentsel dönüşüm projesinin müjdesini veriyorum dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, meclisten geçen çerçeve yasası hakkında şunları söyledi.
2: "Ben doğrusu bu konuda oy veren milletvekillerine de eseflerimi bildiriyorum. Bugün şunu görmekten de hicap duyuyorum. Maalesef muhalefet de bir meşruiyet arayışı içerisindeymiş. Bu kanundaki hükümleri uygulayanlar ve çıkaranlarla ilgili dokunulmazlık yasası çıkardılar. Yani bu konuyla ilgili hiç kimse yargılanamayacak. Şimdi ben size soruyorum. Çıkardığınızdan eminseniz, bunun bir yasal güç olduğundan eminseniz, 400 küsür milletvekiliyle bunu çıkardıysanız niye dokunulmazlık zırhı oluşturuyorsunuz? Türk toplumu yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Erken seçimse erken seçim, referandumsa referandum. Bunu halkınıza sormadan kendi seçtiğiniz ve size sadık olan milletvekilleriyle yaptık diye bir kağıt parçasını bize dayatamazsınız. Bunu kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Referandum istiyoruz."
1: Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi hizmete alınan yeni D blok ile fiziki kapasitesini iki katına çıkardı. Yaklaşık 40 metrekare kapalı alana ve toplam 399 diş ünitesine ulaşan fakülte, yeni yatırımla birlikte hasta yoğunluğunu azaltmayı ve sağlık hizmetlerine erişimi hızlandırmayı hedefliyor. Kayseri şehirler arası otobüs terminalinin 10 yıllığına işletilmesi için geçtiğimiz gün gerçekleştirilen ihalede kazanan firma belli oldu. Kayseri İl Afet Risk Azaltma Planı üst düzey bilgilendirme toplantısı Vali Gökmen Çiçek Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı. Köşk Mahallesi'nde meydana gelen olayda aracın iş yerine girmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı. Kayseri sporlu futbolcu Benhur Keser, Sivas Spor maçı öncesi taraftara çağrıda bulundu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün semt pazarları. Selçuklu Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi. Keykubat Semt Pazarı, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi. Toki Semt Pazarı, Toki Demokrasi Mahallesi Şehit Hikmet Gülnar Sokak, Erciyes Evler Semt Pazarı, Erciyes Evler Mahallesi Billur Caddesi No 160, Sahabiye Semt Pazarı, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi, Cami Kebir Semt Pazarı, Cami Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi, Perşembe Semt Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi Alperen Caddesi Talas, Çiftlik Halk Semt Pazarı, Çiftlik Mahallesi 38.850 Sarıoğlan.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir F-16 uçağının eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğradığını, pilotun atlayarak kurtulduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gazi ve şehit yakınlarının yeşil pasaport alabilmesine ilişkin detayları paylaştı. CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba'nın soru önergesini yanıtlayan Bakan Çiftçi, mevcut mevzuat kapsamında gerekli kadro derecesi kriterlerini sağlayan harp ve vazife malulleriyle ailelerinin SGK'dan alacakları hak sahibi belgesiyle yeşil pasaport başvurusunda bulunabileceğini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e ait dokunulmazlık dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bulgaristan İçişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmede özellikle sınır aşan suçlar kapsamında yeni nesil suç örgütüyle mücadele konusunda kapsamlı değerlendirme yaptıklarını belirterek asıl buraya gelişimizin gayesi de o dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyonla mücadele merkezimiz aracılığıyla dijital platformlarda yayılan yanlış ve yanıltıcı bilgileri yakından takip ediyor, kamuoyunu doğrulanmış bilgilerle buluşturmanın mücadelesini veriyoruz dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, dezenformasyon sürecine katkı sağlayacak yeni bir adım hazırlığında. Motorin üzerinden alınan ÖTV tutarında indirime gidilmesi planlanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 13-14 Ağustos tarihlerinde Mısır'a ziyarette bulunacak. Bakan Fidan'ın ziyaret kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi tarafından kabul edilmesi ve üst düzey Mısırlı yetkililerle görüşmelerde bulunması öngörülüyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, toplu ulaşım aracında fenalaşan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştiren otobüs şoförü Mustafa Höktem'i tebrik etti. Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ve CHP'li meclis üyeleriyle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiklerini duyurdu. Başkan Güleser konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bugün geldiğimiz noktada mensubu olduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yaşanan gelişmeleri, parti yönetimindeki anlayışı ve siyasetin yürütülme biçimini kendi vicdanımızda yeniden değerlendirmek zorunda kaldık," dedi. Kocasinan ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde sona gelinen kentsel dönüşümle ilgili konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, buradaki etaplarla birlikte Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanının tamamını çözüme kavuşturmuş olacağız. Bir kentsel dönüşüm bitiyorsa yeni bir kentsel dönüşüm projesinin müjdesini veriyorum dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, meclisten geçen çerçeve yasası hakkında şunları söyledi.
2: "Ben doğrusu bu konuda oy veren milletvekillerine de eseflerimi bildiriyorum. Bugün şunu görmekten de hicaplıyorum. Maalesef muhalefet de bir meşruiyet arayışı içerisindeymiş. Bu kanundaki hükümleri uygulayanlar ve çıkaranlarla ilgili dokunulmazlık yasası çıkardılar. Yani bu konuyla ilgili hiç kimse yargılanamayacak. Şimdi ben size soruyorum. Çıkardığınızdan eminseniz, bunun bir yasal güç olduğundan eminseniz, 400 küsür milletvekiliyle bunu çıkardıysanız niye dokunulmazlık zırhı oluşturuyorsunuz? Türk toplumu yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Erken seçimse erken seçim, referandumsa referandum. Bunu halkınıza sormadan kendi seçtiğiniz ve size sadık olan milletvekilleriyle yaptık diye bir kağıt parçasını bize dayatamazsınız. Bunu kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Referandum istiyoruz."
1: Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi hizmete alınan yeni D blok ile fiziki kapasitesini iki katına çıkardı. Yaklaşık 40 metrekare kapalı alana ve toplam 399 diş ünitesine ulaşan fakülte, yeni yatırımla birlikte hasta yoğunluğunu azaltmayı ve sağlık hizmetlerine erişimi hızlandırmayı hedefliyor. Kayseri şehirler arası otobüs terminalinin 10 yıllığına işletilmesi için geçtiğimiz gün gerçekleştirilen ihalede kazanan firma belli oldu. Kayseri İl Afet Risk Azaltma Planı üst düzey bilgilendirme toplantısı Vali Gökmen Çiçek Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı. Köşk Mahallesi'nde meydana gelen olayda aracın iş yerine girmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı. Kayseri sporlu futbolcu Benhur Keser, Sivas Spor maçı öncesi taraftara çağrıda bulundu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, araç kullanırken hızını azaltan ömrünü uzatır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir F-16 uçağının eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğradığını, pilotun atlayarak kurtulduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gazi ve şehit yakınlarının yeşil pasaport alabilmesine ilişkin detayları paylaştı. CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba'nın soru önergesini yanıtlayan Bakan Çiftçi, mevcut mevzuat kapsamında gerekli kadro derecesi kriterlerini sağlayan harp ve vazife malulleriyle ailelerinin SGK'dan alacakları hak sahibi belgesiyle yeşil pasaport başvurusunda bulunabileceğini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e ait dokunulmazlık dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bulgaristan İçişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmede özellikle sınır aşan suçlar kapsamında yeni nesil suç örgütüyle mücadele konusunda kapsamlı değerlendirme yaptıklarını belirterek asıl buraya gelişimizin gayesi de o dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyonla mücadele merkezimiz aracılığıyla dijital platformlarda yayılan yanlış ve yanıltıcı bilgileri yakından takip ediyor, kamuoyunu doğrulanmış bilgilerle buluşturmanın mücadelesini veriyoruz dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, dezenformasyon sürecine katkı sağlayacak yeni bir adım hazırlığında. Motorin üzerinden alınan ÖTV tutarında indirime gidilmesi planlanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 13-14 Ağustos tarihlerinde Mısır'a ziyarette bulunacak. Bakan Fidan'ın ziyaret kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi tarafından kabul edilmesi ve üst düzey Mısırlı yetkililerle görüşmelerde bulunması öngörülüyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, toplu ulaşım aracında fenalaşan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştiren otobüs şoförü Mustafa Höktem'i tebrik etti. Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ve CHP'li meclis üyeleriyle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiklerini duyurdu. Başkan Güleser konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bugün geldiğimiz noktada mensubu olduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yaşanan gelişmeleri, parti yönetimindeki anlayışı ve siyasetin yürütülme biçimini kendi vicdanımızda yeniden değerlendirmek zorunda kaldık," dedi. Kocasinan ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde sona gelinen kentsel dönüşümle ilgili konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, buradaki etaplarla birlikte Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanının tamamını çözüme kavuşturmuş olacağız. Bir kentsel dönüşüm bitiyorsa yeni bir kentsel dönüşüm projesinin müjdesini veriyorum dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, meclisten geçen çerçeve yasası hakkında şunları söyledi.
2: "Ben doğrusu bu konuda oy veren milletvekillerine de eseflerimi bildiriyorum. Bugün şunu görmekten de hicap duyuyorum. Maalesef muhalefet de bir meşruiyet arayışı içerisindeymiş. Bu kanundaki hükümleri uygulayanlar ve çıkaranlarla ilgili dokunulmazlık yasası çıkardılar. Yani bu konuyla ilgili hiç kimse yargılanamayacak. Şimdi ben size soruyorum. Çıkardığınızdan eminseniz, bunun bir yasal güç olduğundan eminseniz, 400 küsür milletvekiliyle bunu çıkardıysanız niye dokunulmazlık zırhı oluşturuyorsunuz? Türk toplumu yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Erken seçimse erken seçim, referandumsa referandum. Bunu halkınıza sormadan kendi seçtiğiniz ve size sadık olan milletvekilleriyle yaptık diye bir kağıt parçasını bize dayatamazsınız. Bunu kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Referandum istiyoruz."
1: Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi hizmete alınan yeni D blok ile fiziki kapasitesini iki katına çıkardı. Yaklaşık 40 metrekare kapalı alana ve toplam 399 diş ünitesine ulaşan fakülte, yeni yatırımla birlikte hasta yoğunluğunu azaltmayı ve sağlık hizmetlerine erişimi hızlandırmayı hedefliyor. Kayseri şehirler arası otobüs terminalinin 10 yıllığına işletilmesi için geçtiğimiz gün gerçekleştirilen ihalede kazanan firma belli oldu. Kayseri İl Afet Risk Azaltma Planı üst düzey bilgilendirme toplantısı Vali Gökmen Çiçek Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı. Köşk Mahallesi'nde meydana gelen olayda aracın iş yerine girmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı. Kayseri sporlu futbolcu Benhur Keser, Sivas Spor maçı öncesi taraftara çağrıda bulundu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar hava durumu.
1: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 32, en düşük sıcaklık ise 15 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Bünyan, Pınarbaşı 29, Akkışla, Develi, Özvatan, İncesu, Sarız ve Tomarza 30, Yahyalı, Yeşilhisar ve Sarıoğlan 31, Felahiye 32 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle: Yozgat 26, Nevşehir 29, Kırşehir, Niğde ve Sivas 31 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 30, Ankara 32, İzmir ise 38 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
2: Şimdi gözümde canlandılar.
1: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
3: Böyle ayrılık olmaz.
1: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

0: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açıldı.

0: fikrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim, indirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusmaysa daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
6: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
7: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
8: Bugünün semt pazarları: Selçuklu Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi, Keykubat Semt Pazarı, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi, Toki Semt Pazarı, Toki Demokrasi Mahallesi Şehit Hikmet Gülnar Sokak, Erciyes Evler Semt Pazarı, Erciyes Evler Mahallesi Billur Caddesi No 160, Sahabiye Semt Pazarı, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi, Cami Kebir Semt Pazarı, Cami Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi, Perşembe Semt Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi Alperen Caddesi Talas, Çiftlik Halk Semt Pazarı, Çiftlik Mahallesi 38.850 Sarıoğlan.
7: Radyo Radar Pazar Yerleri. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, Şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
9: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Süper Kupa'da mutlu sona ulaşan takım Paris Saint-Germain oldu. Finalde Aston Villa ile karşılaşan Fransız ekibi rakibini 2-1 mağlup etti ve üst üste ikinci kez kupayı müzesine götürdü. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçları sona erdi. Fenerbahçe 2-0 galip geldiği ilk maçın rövanşında konuk olduğu Sturm Graz'ı 1-0 yenerek playoff turuna kaldı. Karşılaşmadaki tek golü atan Anderson Talisca, Avrupa maçlarında 9'u Fenerbahçe formasıyla olmak üzere 16. golünü kaydederek tarihe geçti. Olympique Lyon ise 2-1 yenildiği müsabakanın rövanşında ağırladığı Sparta Prag'ı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla Lyon, playoff turunda Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın evinde Çekya ekibiyle karşılaşacak. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, üst üste 5. şampiyonluğu çok istediğini vurgulayarak teknik direktör Okan Buruk'a takıma ve yönetime destek istedi. Türk futbolunun önde gelen kulüpleri Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un toplam borcu 85 milyar liraya ulaştı. Fenerbahçe, sol kanat transferi için çalışmalara resmen başladı. 23 yaş altı oyuncular yapılacak listenin üst sırasında yer alacak. 17 yaş altı kadın milli voleybol takımı Dünya Kupası'nda A grubundaki 5. ve son maçında ev sahibi Şili'yi 3-0 yendi. Türkiye'de triatlon sporuyla özdeşleşen Oral-B'nin ana sponsorluğunda düzenlenen dünyanın kıtalar arası ilk ve tek organizasyonu 2026 Oral-B İstanbul Boğaziçi Triatlonu 16 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
7: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Sağlık Rehberi.
1: 91.8'de Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde, Sağlık Bakanlığı'nca hayata geçirilen uzaktan hasta değerlendirme sistemiyle vatandaşlar uzaktan psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetlerinden yararlanabiliyor. Sağlık Bakanlığı bu yılın ilk 6 ayında 1311'i acil, 8782'si diğer endikasyonlar kapsamında olmak üzere 10.093 hastanın hiperbarik oksijen tedavisinden yararlandığını duyurdu. Demastan uzak bir yaşam için tam olarak nelerin etkili olduğu henüz netleşmemiş olmakla birlikte, işitme kaybından hava kirliliğine kadar birçok risk faktörünün varlığı biliniyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde etkisini gösteren büyük Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısının 4000'i aşması üzerine yetkililer virüsün mutasyona uğramış olabileceğinden endişe ediyor. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, kademeli önlemler döneminin sona erdiğini açıklayarak müdahale planını en üst seviyeye çıkaracak. Hava sıcaklığındaki artışın önemli ölçüde dikkat kaybına yol açtığına dikkat çekerek uzun yolda araç kullanacaklara düzenli aralıklarla su tüketmeleri ve mola vermeleri tavsiyesinde bulunuldu. ABD'li araştırmacılar yapay zeka kullanarak 16 virüs üretti. Virüslerin yalnızca bakterileri enfekte ettiği, insanlar için herhangi bir tehdit oluşturulmadığı ifade edildi. Gelinen nokta hastalıkların tedavisinde yeni bir dönemin kapısını açabilecek çok önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirildi. Son 35 yılda dünyanın farklı bölgelerinde yürütülen ALS çalışmalarını inceleyen bilim insanları, iş ortamında pestisitlere maruz kalan kişilerin ALS geliştirme riskinin %61 ila %71 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 32, en düşük sıcaklık ise 15 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Bünyan, Pınarbaşı 29, Akkışlı, Develi, Özvatan, İncesu, Sarı ve Tomarza 30, Yahyalı, Yeşilhisar ve Sarıoğlan 31, Felahiye 32 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle: Yozgat 26, Nevşehir 29, Kırşehir, Niğde ve Sivas 31 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 30, Ankara 32, İzmir ise 38 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: De. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
2: Şimdi gözümde canlandılar.
1: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
3: Böyle ayrılık olmaz.
1: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

0: Sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise Emin Eller'de. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün semt pazarları: Selçuklu Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi, Keykubat Semt Pazarı, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi, Toki Semt Pazarı, Toki Demokrasi Mahallesi Şehit Hikmet Gülnar Sokak, Erciyes Evler Semt Pazarı, Erciyes Evler Mahallesi Billur Caddesi No 160, Sahabiye Semt Pazarı, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi, Cami Kebir Semt Pazarı, Cami Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi, Perşembe Semt Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi Alperen Caddesi Talas, Çiftlik Halk Semt Pazarı, Çiftlik Mahallesi 38.850 Sarıoğlan.
3: Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Süper Kupa'da mutlu sona ulaşan takım Paris Saint-Germain oldu. Finalde Aston Villa ile karşılaşan Fransız ekibi rakibini 2-1 mağlup etti ve üst üste ikinci kez kupayı müzesine götürdü. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçları sona erdi. Fenerbahçe 2-0 galip geldiği ilk maçın rövanşında konuk olduğu Sturm Graz'ı 1-0 yenerek playoff turuna kaldı. Karşılaşmadaki tek golü atan Anderson Talisca, Avrupa maçlarında 9'u Fenerbahçe formasıyla olmak üzere 16. golünü kaydederek tarihe geçti. Olympique Lyon ise 2-1 yenildiği müsabakanın rövanşında ağırladığı Sparta Prag'ı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla Lyon, playoff turunda Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın evinde Çekya ekibiyle karşılaşacak. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, üst üste 5. şampiyonluğu çok istediğini vurgulayarak teknik direktör Okan Buruk'a, takıma ve yönetime destek istedi. Türk futbolunun önde gelen kulüpleri Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un toplam borcu 85 milyar liraya ulaştı. Fenerbahçe, sol kanat transferi için çalışmalara resmen başladı. 23 yaş altı oyuncular yapılacak listenin üst sırasında yer alacak. 17 yaş altı kadın milli voleybol takımı Dünya Kupası'nda A grubundaki 5. ve son maçında ev sahibi Şili'yi 3-0 yendi. Türkiye'de triatlon sporuyla özdeşleşen Oral-B'nin ana sponsorluğunda düzenlenen dünyanın kıtalar arası ilk ve tek organizasyonu 2026 Oral-B İstanbul Boğaziçi Triatlonu 16 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
3: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye olarak Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin vücut bulması için kararlılıkla mücadele edeceğiz dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, devletimizin bükülmez bileğiyle toplumsal bütünleşmeyi terörsüz Türkiye hedefiyle terörsüz bölge ülküsünü aynı stratejik istikamette buluşturan bütüncül bir irade nihayet hayat bulmuştur ifadelerini kullandı. Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Açıklamasında yeni partiye katılacağının sinyalini verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'nın doğusuyla batısı arasındaki müzakereler hakkında izlenimlerinin olumlu olduğunu ve birleşmeye yönelik büyük destek gördüğünü belirterek, buradaki yapıcı rolümüzü, arabulucu rolümüzü yürütmeye devam edeceğiz dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kureyş Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere yönelik 17 ilde operasyon başlatıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 7 bölge 7 şehirde düzenlenecek Job 31 Gençlik İklim ID Ton için başvurular başladı. Etkinliklere yaklaşık 15-29 yaş aralığındaki 630 genç katılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın dün resmi gazetede yayınladığı karara göre motorinden alınan ÖTV Ağustos ayı sonuna kadar sıfırlandı. Daha öncesinde litre başına 7,7 TL ÖTV alınıyordu. Karar sonrasında araç sahipleri motorine indirim beklemeye başladı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
4: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri paylaştığımız programımızda bugün 2010 yılına gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlerle paylaşıp yine o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz.

1 Ocak 2010. İstanbul, Essen ve Pekse birlikte 2010 Avrupa Kültür Başkenti oldu. 1 Ocak 2010. Yeni Türk Lirası tedavülden kalktı. 23 Şubat 2010. Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Odaköy'de maden ocağında meydana gelen Girizu patlamasında 13 işçi hayatını kaybetti. 8 Mart 2010. Elazığ'ın Kobancılar ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde 42 kişi hayatını kaybetti, 100'e yakın kişi de yaralandı. 10 Nisan 2010. Türk-Alman Üniversitesi, resmi gazetede yayımlanan kanun

10 Mayıs 2010. Deniz Baykal, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığından istifa etti. 16 Mayıs 2010. Bursa Spor, Süper Lig'in 2009-2010 sezonunun şampiyonu oldu. Böylece Süper Lig'de şampiyonluğu bulunan takım sayısı 5'e çıktı. 18 Mayıs 2010. Zonguldak Karadon Maden Ocağı'nda göçük meydana geldi. 30 işçi hayatını kaybetti. 22 Mayıs 2010. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na Kemal Kılıçdaroğlu seçildi.

0: canım gizleniyor damla.
1: 1 Haziran 2010. Türk pasaportlarında elektronik çip kullanılmaya başlandı. 4 Haziran 2010. İsrail'in Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırı nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kınama deklarasyonu kabul edildi. 14 Haziran 2010. Demokratik Sol Halk Partisi Genel Başkanı Rahşan Ecevit, partinin kapanma kararı aldığını açıkladı. 22 Haziran 2010. İstanbul'un Halkalı semtinde PKK tarafından askeri servis aracına bombayla saldırı düzenlendi. Biri lise öğrencisi, 4'ü asker, 5 kişi hayatını kaybetti. 24 Haziran 2010. Lübnan'daki Türk askerlerin görev süresini 5 Eylül'den itibaren bir yıl daha uzatacak olan Başbakanlık tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.

28 Haziran 2010. İlköğretimin 6, 7 ve 8. sınıflarında her yıl uygulanan seviye belirleme sınavının kademeli olarak kaldırılarak yalnızca 8. sınıfta uygulanmasına karar verildi. 28 Haziran 2010. Hatay'ın Hassa ilçesinde askerlerce terörist sanılarak ateş açılan köylülerden 2 kişi hayatını kaybetti. 7 Temmuz 2010. Anayasa Mahkemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen anayasa değişikliği paketinin bazı maddelerini iptal etti. İptal edilen maddeler dışında değişiklik paketi referanduma sunuldu.

0: kalmışlar.
1: 11 Temmuz 2010. Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, partisinin olağanüstü genel kurulunda yeniden başkan seçildi. 12 Temmuz 2010. İsrail ordusu Mavi Marmara baskını ile ilgili hazırladığı rapor açıkladı. Raporda operasyon sırasında bazı yanlışlıkların yapıldığını, İsrail askerlerinin de kendisini koruduğunu belirtti. 19 Temmuz 2010. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Balyoz darbe planı iddianamesini kabul etti. İddianamede 196 askeri personel şüpheli olarak yer aldı. Bu kişilerin 102'si hakkında yakalama emri çıkarıldı.

2 Ağustos 2010. Fenerbahçe futbol takımı İsviçre'nin Young Boys takımına 1-0 yenildi ve Avrupa UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda şampiyonadan elendi. 5 Ağustos 2010. PKK'nın şehir yapılanması KCK'yı kurdukları iddiasıyla tutuklanan 186 kişinin yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada 7 aydır tutuklu bulunan 35 kişi tahliye edildi.

1 Eylül 2010. Yürürlüğe giren kanun değişikliğiyle bölünmüş karayollarında azami hız sınırı 90 kilometreden 110 kilometreye çıkarıldı. 12 Eylül 2010. Anayasa değişikliğiyle ilgili referandum yapıldı. %57.8

17 Eylül 2010. Savcılık soruşturması kapsamında KPSS Eğitim Bilimleri testinde kopya çekildiği tespit edildi. ÖSYM, KPSS Eğitim Bilimleri sınavının 31 Ekim 2010'da yeniden yapılacağını duyurdu. 18 Eylül 2010. Yunanistan'ın Selanik şehrindeki Türk konsolosluğuna Molotov kokteyliyle saldırı düzenlendi. 21 Eylül 2010. KPSS ve bazı sınavlarda ortaya çıkan kopya skandalı nedeniyle ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağan istifa etti. 22 Eylül 2010. ÖSYM Başkanlığına Ali Demir atandı.

28 Kasım 2010. Haydarpaşa Garı'nda çatı katında yangın çıktı. 1 Aralık 2010. 1980'de Kemal Türker'i suikast sonucu öldürenlerin yargılandığı dava zaman aşımına uğradı ve dava düştü. 6 Aralık 2010. YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, ÖSYM sınavlarında kişiye özel, çipli, hologramlı sınav kitapçığı uygulanacağını açıkladı. 12 Aralık 2010. Meryem Erdoğan, Avrupa Cross Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Binnur Uslu ise ikinci oldu.

0: Dijital Manşet.
1: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, adeta teknoloji iklimi Güneydoğu'dan esecek. Dünyada medeniyet tarihinin başlangıcı nasıl ki bu topraklardan olduysa, teknoloji rüzgarı da yine bu mümbit, bu bereketli topraklardan canlanacak, dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK'la 2019 yılında hayata geçirdikleri Kutup Araştırmaları Enstitüsü'nün öncülüğünde Türk bilim insanlarının bilimsel araştırmaları gerçekleştiriyor olmasını sağlamaktan onur duyduklarını belirterek, bugüne dek 10 Antarktika, 6 Arktik bilim seferini Türk bilim insanları gerçekleştirdi, dedi. Türkiye, ilk kez katıldığı Uluslararası Nükleer Bilim Olimpiyatı'nda tüm yarışmacılarıyla dereceye girerek 1 altın ve 3 bronz madalya kazandı. Dünyanın önde gelen uzay aktörleri 5-9 Ekim'de Antalya'da düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde uzayın barışçıl kullanımı temelinde dünyanın daha fazla alana ihtiyacı var teması altında bir araya gelecek. Havelsan'la Türk Dil Kurumu arasında Türk Dili Bilgi Sistemi projesi için imzalar atıldı. İşbirliği kapsamında Türk Dil Kurumu'nun kurumsal arşivleri Havelsan'ın yerli büyük veri platformu Orion'la güvenli şekilde analiz edilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamuda şeffaflık ve hesap verebilirliği artırmak amacıyla devreye aldığı yapay zeka destekli muhasebe ve ileri analitik projesiyle bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi. Türkiye'de merkezi yönetim bütçesinden araştırma ve geliştirme faaliyetleri için geçen yıl 253 milyar 544 milyon lira harcama yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G abone sayısının 4 ayda 44,5 milyona ulaştığını açıkladı.
0: Dijital Manşet.
2: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 il valisinin katıldığı Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi konulu koordinasyon toplantısında bir araya geldi. Video konferans sistemi üzerinden gerçekleşen toplantıya Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt'ta katıldı. Kayseri Spor Teknik Direktörü Atilla Gerin, Van Spor FK maçı 3 puan her zaman çok kıymetlidir. O nedenle sporculara teşekkür ettim. Şimdi onu unuttuk. Asıl bizim sınavlarımız bu haftayla başlıyor. Hepimizin bildiği, taraftarlarımızın önem verdiği, herkesin önem verdiği bir maç, dedi. Şehit Yakını ve Gazi Dernekleri Başkanları, TBMM'de Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve komisyon üyelerini ziyaret ederek teşekkürlerini iletti. Kayseri Spor, pazar günü Sivas Spor'la karşılaşacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanla başladı. Melik Gazi Kaymakamlığı bir açıklama yaparak, kaymakamlık adına yardım talebinde bulunan dolandırıcılara karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyardı. Melik Gazi Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Melik Gazi Kaymakamlığımız ve Sayın Kaymakamımızın adını kullanarak çeşitli yardım taleplerinde bulunulduğuna dair ihbarlar almaktayız. Melik Gazi Kaymakamlığımız hiçbir şekilde vatandaşlarımızdan para, bağış, yardım talep etmemektedir. Bu tür taleplere karşı dikkatli olunması önemli rica olunur, ifadelerini kullandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek asfalt yenileme çalışması nedeniyle Buğdaylı Mahallesi'nden Kızık Güneşli istikametine giden Mevsim Caddesi taşıt trafiğine kapatılıyor. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
4: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
6: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: şehrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
6: Şimdi gözümde canlandılar.
5: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
7: Böyle ayrılık olmaz.
5: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
8: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
9: Bugünün semt pazarları. Selçuklu Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi. Keykubat Semt Pazarı, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi. Toki Semt Pazarı, Toki Demokrasi Mahallesi Şehit Hikmet Gülnar Sokak. Erciyes Evler Semt Pazarı, Erciyes Evler Mahallesi Billur Caddesi No 160. Sahabiye Semt Pazarı, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi. Cami Kebir Semt Pazarı, Cami Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi. Perşembe Semt Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi Alperen Caddesi Talas. Çiftlik Halk Semt Pazarı, Çiftlik Mahallesi 38.850 Sarıoğlan.
8: Radyo Radar Pazar Yerleri. Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
10: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye olarak Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin vücut bulması için kararlılıkla mücadele edeceğiz dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, devletimizin bükülmez bileğiyle toplumsal bütünleşmeyi terörsüz Türkiye hedefiyle terörsüz bölge ülküsünü aynı stratejik istikamette buluşturan bütüncül bir irade nihayet hayat bulmuştur ifadelerini kullandı. Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Açıklamasında yeni partiye katılacağının sinyalini verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'nın doğusuyla batısı arasındaki müzakereler hakkında izlenimlerinin olumlu olduğunu ve birleşmeye yönelik büyük destek gördüğünü belirterek, buradaki yapıcı rolümüzü, arabulucu rolümüzü yürütmeye devam edeceğiz dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kureyş Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere yönelik 17 ilde operasyon başlatıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 7 bölge 7 şehirde düzenlenecek Job 31 Gençlik İklim ID Ton için başvurular başladı. Etkinliklere yaklaşık 15-29 yaş aralığındaki 630 genç katılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın dün resmi gazetede yayınladığı karara göre motorinden alınan ÖTV Ağustos ayı sonuna kadar sıfırlandı. Daha öncesinde litre başına 7,7 TL ÖTV alınıyordu. Karar sonrasında araç sahipleri motorine indirim beklemeye başladı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
8: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
11: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Süper Kupa'da mutlu sona ulaşan takım Paris Saint-Germain oldu. Finalde Aston Villa ile karşılaşan Fransız ekibi rakibini 2-1 mağlup etti ve üst üste ikinci kez kupayı müzesine götürdü. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçları sona erdi. Fenerbahçe 2-0 galip geldiği ilk maçın rövanşında konuk olduğu Sturm Graz'ı 1-0 yenerek playoff turuna kaldı. Karşılaşmadaki tek golü atan Anderson Talisca, Avrupa maçlarında 9'u Fenerbahçe formasıyla olmak üzere 16. golünü kaydederek tarihe geçti. Olympique Lyon ise 2-1 yenildiği müsabakanın rövanşında ağırladığı Sparta Prag'ı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla Lyon, playoff turunda Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın evinde Çekya ekibiyle karşılaşacak. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, üst üste 5. şampiyonluğu çok istediğini vurgulayarak teknik direktör Okan Buruk'a, takıma ve yönetime destek istedi. Türk futbolunun önde gelen kulüpleri Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un toplam borcu 85 milyar liraya ulaştı. Fenerbahçe, sol kanat transferi için çalışmalara resmen başladı. 23 yaş altı oyuncular yapılacak listenin üst sırasında yer alacak. 17 yaş altı kadın milli voleybol takımı Dünya Kupası'nda A grubundaki 5. ve son maçında ev sahibi Şili'yi 3-0 yendi. Türkiye'de triatlon sporuyla özdeşleşen Oral-B'nin ana sponsorluğunda düzenlenen dünyanın kıtalar arası ilk ve tek organizasyonu 2026 Oral-B İstanbul Boğaziçi Triatlonu 16 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
8: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
12: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
8: Müzik Radarı.

Kalbim senin bu gece. Her yerde kar var. Kalbim senin bu gece.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 265'e yükseldi. On binlerce

0: Kanadalı ABD'nin Ottawa Büyükelçisi Pete Hoekstra'nın istenmeyen kişi ilan edilerek ülkeden sınır dışı edilmesi talebiyle başlatılan imza kampanyasına destek verdi. Calgary kentindeki bir vatandaş tarafından başlatılan ve sonbaharda avam kamerasına sunulması planlanan imza kampanyasındaki imza sayısı kısa sürede 60 bine yaklaştı. Arjantinli futbol yıldızı Messi, 68 yaşında hayatını kaybeden babası ve menajeri Jorge Messi'ye duygusal bir veda mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 39 yaşındaki futbolcu, yaşadığı acıyı dile getirirken Dünya Kupası sürecinde yaşadıklarını aktardı ve futbola devam edip etmeyeceği konusunda şüpheleri olduğunu ifade etti. NASA, Perseverance gezegeni Mars'ta yakut ve safirden oluşan mineraller buldu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın artan balistik füze saldırılarını durdurmak için ihtiyaç duydukları hava savunma füzelerinin yalnızca onda birine sahip olduğunu söyledi. İran ile yaşanan çatışmalar nedeniyle Orta Doğu'da görev yapan ABD uçak gemisi, USS Abraham Lincoln'da görev süresinin uzatması ve ağır yaşam koşulları nedeniyle ciddi bir ruh sağlığı krizi yaşandığı iddia edildi. ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahip olduğunu ifade ederek stratejik su yolunu ellerinde tutabileceklerini öne sürdü. ABD'de cinayetten suçlu bulunan 3 kişinin farklı eyaletlerde aynı gün infaz edilmesi planlanıyor. ABD'nin Texas eyaletinde askeri bir helikopterin düştüğü ve 2 pilotun hayatını kaybettiği bildirildi. Hamas, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanların ibadetine kapatmasını engelleme ve mukaddesata yönelik bir saldırı olarak nitelendirerek uyarıda bulundu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da Dünyadan Haberler sona erdi. Radarı.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Dünyada Temmuz'da satılan elektrikli araç sayısı yıllık bazda %9 artışla 1,85 milyon oldu. Bu yıl Ocak-Temmuz dönemindeki toplam elektrikli araç satışları 11,5 milyona ulaştı. Yılın 3. enflasyon raporu için gözlem Merkez Bankası'na çevrildi. Enflasyon raporu bilgilendirme toplantısı bugün İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan özel tüketim vergisinde kademeli uygulamaya geçilirken bu yakıt eşel mobil sistemi dışına çıkarıldı. Avrupa Birliği'nde otomotiv sektöründe geri dönüşüm artırmak ve kritik ham maddelerde dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla hazırlanan ömrünü tamamlamış araçlara yönelik yeni kurallar yarından itibaren yürürlüğe girecek. Türkiye'nin hizmet ihracatındaki küresel rekabet gücünü daha da artıracak yeni dönem stratejisi için çalışmalar başlatıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Atatürk Barajı'ndan sonra en büyük sulama yatırımı olan Silvan Projesi'ne ilişkin, Silvan Projesi bir kalkınma projesidir, projenin kalbi ise Silvan Barajı'dır. Temelden 175 metre yüksekliğindeki Silvan Barajı, kendi sınıfında Türkiye'nin ve Avrupa'nın en önemli mühendislik yapılarından biridir dedi. Türk Hava Yolları'nın İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un Avusturya turnesi kapsamında gerçekleştirdiği özel charter operasyonu şirket tarihinin en uzun aktarmasız uçuşu olarak kayıtlara geçti.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün. Serbest piyasada dolar 47 lira 77 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 55 lira 17 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6664 liradan, çeyrek altın ise 10750 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 32, en düşük sıcaklık ise 15 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Bünyan, Pınarbaşı 29, Akkışla, Develi, Özvatan, İncesu, Sarı ve Tomarza 30, Yahyalı, Yeşilhisar ve Sarıoğlan 31, Felahiye 32 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle: Yozgat 26, Nevşehir 29, Kırşehir, Niğde ve Sivas 31 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 30, Ankara 32, İzmir ise 38 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar hava durumu.

0: Keyifler Bilgesel'de.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya. Bu ne saçma bir konu.
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
5: Bazen konuşmaya gerek yoktur. Bir bakış yeter. Bir kaş kalkar, hafif bir gülümseme gelir. Ve mesaj gitmiştir. İşte buna beden dili diyoruz. Yani vücudumuzun ben konuşmadan da anlatırım deme şekli. Beden dili deyince akla hemen işaret dili geliyor ama ikisi aynı şey değil. İşaret dili öğrenilir. Beden dili ise biz istemesek bile ortaya çıkar. Seviniyorsak omuzlar gevşer, geriliyorsak kollar kapanır, sıkıldıysak ayaklar kapıya bakar. Yani vücut diyor ki ben buradayım ama aklım başka yerde. O yüzden psikologlar, öğretmenler, oyuncular, satışçılar, doktorlar, hatta polisler bile beden diline dikkat eder. Çünkü vücut ağzın söylemediğini söyler. Ama işin bir de hızlı olanı var. Öyle bir hızlı ki göz kırpma süresinden bile kısa. Bunlara mikro ifadeler deniyor. Mikro ifadeler yüzümüzde beliren ama bir saniyeden kısa sürede kaybolan mimikler. Süresi mi? 40 ila 200 milisaniye. Yani ben iyiyim derken bir anlık kaş düşüyor, göz kenarı titriyor ve yüz diyor ki aslında değilim. Araştırmalar gösteriyor ki mutlu görünen insanların bile yüzünde minicik bir üzüntü geçebiliyor. Biz fark etmiyoruz ama yüz kaçamıyor. Mikro ifadeler genelde duyguları bastırmaya çalıştığımızda ortaya çıkıyor. Yani kalp susmuyor, yüz yakalanıyor. Şimdi bir düşünün karşınızdakinin mikro ifadelerini okuyabildiğinizi. Toplantıda sorun yok diyen birini ilk bakışta anlıyorsunuz. Ya da gerçekten mutlu mu sorusu cevabını yüzünden veriyor. Bu ne işe yarar? Yanlış anlaşmaları azaltır, empatiyi artırır, iletişimi güçlendirir. Tabii hemen dedektif olmaya gerek yok ama şunu unutmayalım. İnsan sadece söylediklerinden ibaret değildir. Bazen en gerçek cümle bir saniyeden kısa sürede yüzden geçip gider. O yüzden biraz daha dikkatli bakın. Belki de cevap çoktan verilmiştir.

0: Bilgesel'de.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya. Bu ne saçma bir koda.
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
5: Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben Elayda Kaya. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 il valisinin katıldığı Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi konulu koordinasyon toplantısında bir araya geldi. Video konferans sistemi üzerinden gerçekleşen toplantıya Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt'ta katıldı. Kayseri Spor Teknik Direktörü Atilla Gerin, Van Spor FK maçı 3 puan her zaman çok kıymetlidir. O nedenle sporculara teşekkür ettim. Şimdi onu unuttuk. Asıl bizim sınavlarımız bu haftayla başlıyor. Hepimizin bildiği, taraftarlarımızın önem verdiği, herkesin önem verdiği bir maç, dedi. Şehit yakını ve gazi dernekleri başkanları, TBMM'de Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve komisyon üyelerini ziyaret ederek teşekkürlerini iletti. Kayseri Spor, pazar günü Sivas Spor'la karşılaşacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanla başladı. Melik Gazi Kaymakamlığı bir açıklama yaparak, kaymakamlık adına yardım talebinde bulunan dolandırıcılara karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyardı. Melik Gazi Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Melik Gazi Kaymakamlığımız ve Sayın Kaymakamımızın adını kullanarak çeşitli yardım taleplerinde bulunulduğuna dair ihbarlar almaktayız. Melik Gazi Kaymakamlığımız hiçbir şekilde vatandaşlarımızdan para, bağış, yardım talep etmemektedir. Bu tür taleplere karşı dikkatli olunması önemli rica olunur ifadelerini kullandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek asfalt yenileme çalışması nedeniyle Buğdaylı Mahallesi'nden Kızık Güneşli istikametine giden Mevsim Caddesi taşıt trafiğine kapatılıyor. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende

0: Görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: değerlerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
3: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
5: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
6: Şimdi gözümde canlandılar.
5: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
7: Böyle ayrılık olmaz.
5: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi

0: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler. Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün semt pazarları. Selçuklu Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi. Keykubat Semt Pazarı, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi. Toki Semt Pazarı, Toki Demokrasi Mahallesi Şehit Hikmet Gülnar Sokak. Erciyes Evler Semt Pazarı, Erciyes Evler Mahallesi Billur Caddesi No 160. Sahabiye Semt Pazarı, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi. Cami Kebir Semt Pazarı, Cami Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi. Perşembe Semt Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi Alperen Caddesi Talas. Çiftlik Halk Semt Pazarı, Çiftlik Mahallesi 38.850 Sarıoğlan.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
1: Bu hafta yine oldukça farklı bir konuyla karşınızdayız. Kayseri'nin tam da göbeğinde olup yanından defalarca geçtiğiniz Han Camisi'nin önündeyiz. Peki bu camiye neden Han Camisi denildiğini hiç merak ettiniz mi?
2: Kayseri'nin kadim taşları arasında zamanın izlerini en derin biçimde taşıyan yapılardan biri yükselir. Han Camii. İlk bakışta sade, hatta suskun görünen bu yapı, aslında yüzyılların biriktirdiği hikayeleri içinde saklayan bir hafıza mekanıdır. Onu anlamak yalnızca bir camiyi değil, bir dönüşümü, bir şehrin büyümesini ve mimarinin sessiz dilini okumak demektir. Han Camii'nin en dikkat çekici yönü kesinliklerden çok ihtimallerle çevrili olmasıdır. Ne onu yaptıranın adı kesindir ne de inşa edildiği tarih. Üzerinde bir kitabe de yoktur. Bir vakfiye kaydıyla da konuşmaz. Fakat hemen yanı başında yükselen kümbet bize biraz olsun fısıldar. 12. yüzyılın sonlarında burada güçlü bir irade, bir emir, bir iz bırakmıştır. Emir Cemalettin Tanrı vermiş. Belki bu caminin de banisidir, belki de değildir. Ama kesin olan şu ki bu mekan o çağın ruhunu taşımaktadır. Aslında mesele ise şudur. Bu yapı gerçekten bir cami olarak mı doğdu? Yoksa önce bir han mıydı? İşte Han Camii'ni sıradan bir yapı olmaktan çıkaran soru tam da budur. Planına baktığımızda uzunlamasına uzanan sahınları, tonozlerle örtülü geniş mekanı ve kubbesiz yapısıyla klasik Selçuklu camilerinden ayrılır. Daha çok yolcuların konakladığı, ticaretin nabzının attığı hanlara benzer. Bir başka ifade ile şehir sur kapıları kapandığında gece gelen yolcuları ağırlamış, tüccarlar burada dinlenmiş, gecenin sessizliğinde yol hikayeleri anlatılmıştır bu han içinde. Sonra bir gün şehir büyümüş, surlar aşılmış ve bu yapı artık şehrin dışında değil, içinde kalmıştır. İşte o zaman mekanın kaderi değişmiştir. Hanın güneye bakan giriş kapısı kapanmış, yerine bir mihrap açılmıştır. Orta alanın yüksekliğine karşı yanlara doğru alçaklaşan tonozler bu kısımların aslında konaklama mekanları olduğunun göstergesidir. Yön değişmiş, anlam değişmiş ama taşlar yerinde kalmıştır. Artık burası bir konaklama yeri değil, bir ibadet mekanıdır. İnsanlar burada dinlenmek için değil, huzur bulmak için durmaktadır. Bu dönüşüm sadece bir mimari değişim değildir. Aynı zamanda bir zihniyetin, bir toplumun değişimidir. Handan camiye dönüşen bu yapı bize şunu gösterir. Mekanlar sabit değildir. Zamanla yeni anlamlar kazanır. Han Camii bu anlamda Anadolu'nun en erken yeniden işlevlendirme örneklerinden biridir. İçeriye girdiğinizde sizi karşılayan şey gösterişli süslemeler değil, sade ama güçlü bir mekan duygusudur. Tonözlerin altında yankılanan ses, geçmişin izlerini bugüne taşır. Bu yapı görkemiyle değil, sürekliliğiyle etkiler. Çünkü o bir dönemin değil, birden fazla dönemin tanığıdır. Han Camii'ni anlamak, Kayseri'yi anlamaktır. Çünkü Kayseri, tarih boyunca ticaretin, yolların, karşılaşmaların şehri olmuştur. Bu camide tam olarak bu kimliğin mimari bir yansımasıdır. Önce ticaretin hizmetinde, sonra ibadetin merkezinde ama her zaman insanın hayatında.
1: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında daha önceden han olarak kullanıldığı için kıble tarafında eyvanlar bulunan Han Camii'ni artık çok daha iyi biliyorsunuz.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye olarak Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin vücut bulması için kararlılıkla mücadele edeceğiz dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, devletimizin bükülmez bileğiyle toplumsal bütünleşmeyi terörsüz Türkiye hedefiyle terörsüz bölge ülküsünü aynı stratejik istikamette buluşturan bütüncül bir irade nihayet hayat bulmuştur ifadelerini kullandı. Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Açıklamasında yeni partiye katılacağının sinyalini verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'nın doğusuyla batısı arasındaki müzakereler hakkında izlenimlerinin olumlu olduğunu ve birleşmeye yönelik büyük destek gördüğünü belirterek, buradaki yapıcı rolümüzü, arabulucu rolümüzü yürütmeye devam edeceğiz dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kureyş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere yönelik 17 ilde operasyon başlatıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 7 bölge 7 şehirde düzenlenecek Job 31 Gençlik İklim ID Ton için başvurular başladı. Etkinliklere yaklaşık 15-29 yaş aralığındaki 630 genç katılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın dün resmi gazetede yayınladığı karara göre motorinden alınan ÖTV Ağustos ayı sonuna kadar sıfırlandı. Daha öncesinde litre başına 7,7 TL ÖTV alınıyordu. Karar sonrasında araç sahipleri motorine indirim beklemeye başladı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
3: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Süper Kupa'da mutlu sona ulaşan takım Paris Saint-Germain oldu. Finalde Aston Villa ile karşılaşan Fransız ekibi rakibini 2-1 mağlup etti ve üst üste ikinci kez kupayı müzesine götürdü. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçları sona erdi. Fenerbahçe 2-0 galip geldiği ilk maçın rövanşında konuk olduğu Sturm Graz'ı 1-0 yenerek playoff turuna kaldı. Karşılaşmadaki tek golü atan Anderson Talisca, Avrupa maçlarında 9'u Fenerbahçe formasıyla olmak üzere 16. golünü kaydederek tarihe geçti. Olympique Lyon ise 2-1 yenildiği müsabakanın rövanşında ağırladığı Sparta Prag'ı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla Lyon, playoff turunda Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın evinde Çekya ekibiyle karşılaşacak. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, üst üste 5. şampiyonluğu çok istediğini vurgulayarak teknik direktör Okan Buruk'a, takıma ve yönetime destek istedi. Türk futbolunun önde gelen kulüpleri Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un toplam borcu 85 milyar liraya ulaştı. Fenerbahçe, sol kanat transferi için çalışmalara resmen başladı. 23 yaş altı oyuncular yapılacak listenin üst sırasında yer alacak. 17 yaş altı kadın milli voleybol takımı Dünya Kupası'nda A grubundaki 5. ve son maçında ev sahibi Şili'yi 3-0 yendi. Türkiye'de triatlon sporuyla özdeşleşen Oral-B'nin ana sponsorluğunda düzenlenen dünyanın kıtalar arası ilk ve tek organizasyonu 2026 Oral-B İstanbul Boğaziçi Triatlonu 16 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
4: Trafik kuralları sizi korkutmak için değil, korumak içindir.
5: Sağlık Rehberi.
2: 91.8'de Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde, Sağlık Bakanlığı'nca hayata geçirilen uzaktan hasta değerlendirme sistemiyle vatandaşlar uzaktan psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetlerinden yararlanabiliyor. Sağlık Bakanlığı bu yılın ilk 6 ayında 1311'i acil, 8782'si diğer endikasyonlar kapsamında olmak üzere 10.093 hastanın hiperbarik oksijen tedavisinden yararlandığını duyurdu. Demastan uzak bir yaşam için tam olarak nelerin etkili olduğu henüz netleşmemiş olmakla birlikte, işitme kaybından hava kirliliğine kadar birçok risk faktörünün varlığı biliniyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde etkisini gösteren büyük Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısının 4000'i aşması üzerine yetkililer virüsün mutasyona uğramış olabileceğinden endişe ediyor. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, kademeli önlemler döneminin sona erdiğini açıklayarak müdahale planını en üst seviyeye çıkaracak. Hava sıcaklığındaki artışın önemli ölçüde dikkat kaybına yol açtığına dikkat çekerek uzun yolda araç kullanacaklara düzenli aralıklarla su tüketmeleri ve mola vermeleri tavsiyesinde bulunuldu. ABD'li araştırmacılar yapay zeka kullanarak 16 virüs üretti. Virüslerin yalnızca bakterileri enfekte ettiği, insanlar için herhangi bir tehdit oluşturulmadığı ifade edildi. Gelinen nokta hastalıkların tedavisinde yeni bir dönemin kapısını açabilecek çok önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirildi. Son 35 yılda dünyanın farklı bölgelerinde yürütülen ALS çalışmalarını inceleyen bilim insanları, iş ortamında pestisitlere maruz kalan kişilerin ALS geliştirme riskinin %61 ile 71 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
5: Sağlık Rehberi.
1: Radyo Radar 91.8.
6: Mevsimler geçerken, temmuz gelir giderken, o yeşil gözlerinde.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 265'e yükseldi. On binlerce Kanadalı, ABD'nin Ottawa Büyükelçisi Pete Hoekstra'nın istenmeyen kişi ilan edilerek ülkeden sınır dışı edilmesi talebiyle başlatılan imza kampanyasına destek verdi. Calgary kentindeki bir vatandaş tarafından başlatılan ve sonbaharda avam kamerasına sunulması planlanan imza kampanyasındaki imza sayısı kısa sürede 60 bine yaklaştı. Arjantinli futbol yıldızı Messi, 68 yaşında hayatını kaybeden babası ve menajeri Jorge Messi'ye duygusal bir veda mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 39 yaşındaki futbolcu, yaşadığı acıyı dile getirirken Dünya Kupası sürecinde yaşadıklarını aktardı ve futbola devam edip etmeyeceği konusunda şüpheleri olduğunu ifade etti. NASA, Perseverance gezegeni Mars'ta yakut ve safirden oluşan mineraller buldu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın artan balistik füze saldırılarını durdurmak için ihtiyaç duydukları hava savunma füzelerinin yalnızca onda birine sahip olduğunu söyledi. İran ile yaşanan çatışmalar nedeniyle Orta Doğu'da görev yapan ABD uçak gemisi, USS Abraham Lincoln'da görev süresinin uzatması ve ağır yaşam koşulları nedeniyle ciddi bir ruh sağlığı krizi yaşandığı iddia edildi. ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahip olduğunu ifade ederek stratejik su yolunu ellerinde tutabileceklerini öne sürdü. ABD'de cinayetten suçlu bulunan 3 kişinin farklı eyaletlerde aynı gün infaz edilmesi planlanıyor. ABD'nin Texas eyaletinde askeri bir helikopterin düştüğü ve 2 pilotun hayatını kaybettiği bildirildi. Hamas, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanların ibadetine kapatmasını engelleme ve mukaddesata yönelik bir saldırı olarak nitelendirerek uyarıda bulundu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.
2: Nasıl başardım başlıyor.
3: Kooperatifimiz sıfır sermayeyle başladı. Benim en büyük gururlandığım nokta burası. Öncelikle kadınlarımıza destek olmak amaçlı, kadın emeğiyle de çıkabileceğini göstermek için.
4: Nasıl başardımdan herkese merhabalar. Yine emeklerle örülü bir hikayeyi ekranlarınıza getiriyoruz. Aspirin çiçeğinden ve yağından bahsedeceğiz. Binlerce yıldır Anadolu topraklarında üretilen aspir bir mucize yağ olarak sofralarımıza geliyor. Geçmişten bu yana yağ olarak kullanılan aspir posası hayvanlara, çiçeği de insanlara şifa oluyor. Bu güzel ürünü sofralarımıza getiren çalışkan Ağırnaslı hanımları şimdi ekranlarınıza getireceğiz. Ağırnas Mimar Sinan Kadın Kooperatifindeyiz. Yanımda başkanımız Şerife Tural var. Bu güzel yolculuğu Şerife Hanım'la değerlendireceğiz.
3: İsmim Şerife Tural, evliyim. 5 çocuk annesiyim.
4: Maşallah.
3: Ağırnaslıyım, doğma büyüme. Ağırnas'ın kızı ve geliniyim şu anda. Daha önce ticaret hayatım vardı. Ama ne kadar kendi başına ticaret yapsan da arkada güçlü bir
4: destek lazım.
3: Desteği yani. Olması ve parasal anlamda bir desteğin olması çok farklı bir şey. Bu kooperatifi kurduğumuzda sıfır sermaye ile başladık. Ama sağ olsun Sayın Valim Gökmen Çiçek'in büyük bir desteğiyle Melikgazi Belediye Başkanımızın tesisi bize hediye edip onların bütün çalışmalarını bize Evet. En çok bu kafe kısmını istemiştim. Evet. Kafe kısmını sağ olsun Palancıoğlu Başkanım özenle bize hazırladı, sundu. Güzel bir tesis, güzel bir fabrika diyeyim. Ben ilk etaptan belli buraya fabrika diyorum. Çünkü gerçekten ilk başladığımda nasıl bir fabrika ortamında işte yağ üretimi aşaması biliyorsunuz yani bunları fabrikalar üretiyor. Ev ortamında üretilmeyen bir gıda bu. Başından beri gerçekten bizi çok mutlu eden ve her kapıdan girdiğimde beni heyecanlandıran bir kurum diyeyim size.
4: Ay ne kadar güzel. Yani her sabah kapıdan girdiğinizde heyecanlanarak giriyorsunuz. Gerçekten kadın kooperatifleri Kayseri için muhteşem bir oluşum. Kadınlar için çok güzel bir oluşum. Farklı insanlarla tanışıyor olmak eminim ki kadınları ayrıca keyiflendirdi. Evet. Nasıl karar verdiniz? Bu süreç sizin için nasıl başladı?
3: Biz daha önce kendimizce birkaç ticaretim bulundu benim. 15 yılı aşkındır bir ticaret yapıyorum. Ama yaptığım her bir ticarette o insanları bulmak, işte ürünü satmak veyahut işte istediğimiz ürünü yapmak bizim için çok büyük bir aşama. Çünkü tam bir bilgisizlik vardı. Ne kadar ticaret yapsan da ticaret ve üretim konusunda bilgimiz fazla yoktu. Buraya geldikten sonra İl Tarım Müdürlüğümüz, İlçe Tarım Müdürlüğümüz, Sayın Valimizin işte Kayseri Valiliği, belediyeler hep bütün kurumlar toplanarak gerçekten bizi onlar yetiştirdi. Çünkü ticareti de nasıl yapacağımızı öğreten, ürünü de nasıl yapacağımızı öğreten ve bize gerçekten bir abi gibi, bir baba gibi, bir eğitici öğretmen gibi en büyük destek çıkan kurumlarımız oldu. İlk aşamamız daha önceki muhtarımızın bize tavsiyesiyle oldu. Telefon açtı işte girer misin böyle bir iş var. Kadın kooperatifi kurulacak. Şerife seni de davet etmek istiyoruz. Dediğinde çok düşündüm. Neden? Kadın kooperatifi olarak bir kuruma gireceksin ama bu tarafta da kendi iş yerin var. Ama sonra düşündüğümde ben bireysel işimi her zaman kurabilirim. Ama valiliğin gözetiminde güzel bir iş fırsatıyla, 7 kadının birleşmesiyle toplanan bir kurumu ben bir daha belki bu fırsatı yakalayamam diye düşündüm. Diğer bireysel işlerimi tamamen bırakıp kadın kooperatifine öncelikle kadınlarımıza destek olmak amaçlı, daha sonra Ağırnasımıza ve Ağırnasımızı dünyaya duyurup buradan güzel bir şeyleri kadın emeğiyle de çıkabileceğini göstermek için bu yola girdik.
4: Bir de sizin aspirin tohumuyla alakalı bir hikayeniz var. Evet. Benim çok hoşuma gitti. O kısım da çok hoşuma gitti. O süreçte neler yaşadınız? Önce bir aspirin tohumunu bulamamışsınız. Evet. İstemişsiniz. Evet. Belki vermek istemediler. Belki farklı kaygılar taşıdılar. Bilemiyorum ama şimdi siz çevreye aspirin tohumu verir pozisyona gelmişsiniz. Evet. Muhteşem bir başarı.
3: 10 yıldır aspir bu Ağırnas'ta ve civar köylerimizde ekimi, dikimi ve yağ aşaması başka tesislerimizde de oluyor. Ama bizim tesisimiz hem soğuk sıkım hem zincir marketlere, yerel marketlere verecek konumda bir tesis. Daha önce ben 6 yıl önce eşimle beraber bir karar verdik. Dedik bizim 4 tane 5 tane çocuğumuz var. 4'ü evli, onlar da ev sahibi ve bir de biz 5 ev ne kadar aspir yiyebiliriz? İşte onun çalışmasını yaptık ve 30 yılı aşkın bir süredir de bizim çiftçiliğimiz var. Bu çiftçiliğe biz aspiri de katalım diye düşündük. Ama inanır mısınız 10 dekar ekecek aspiri hiçbir yerden bulamadık. Gittiğimiz bütün kapılar bize kapandı. İl Tarım Müdürlüğümüz sağ olsun ilçe tarımlar destek ama bizim ÇKS'miz yok o zaman da. Daha sonra bu teklif geldiğinde dedim ki ya Rabbi beni o anda nerede duydun? Gerçekten Cenab-ı Allah aldı bizi buraya yerleştirdi. Şu anda geçen yıldan itibaren bu yıl daha fazla dağıtımını yaptık. 18 ton aspir dağıtımı yaptık. Sözleşmeli ekimimizi yaptık ve 1200 dekarda arazi ekimini yaptık. Şu anda Ağırnas ve civar köylerde en büyük aspir eken çiftçi haline geldik. Onun için gerçekten benim en büyük gururlandığım nokta burası.
4: Aslında şöyle siz çocuklarınıza ve kendi evinizde kullanacağınız yağ üretelim diye başladığımız bir yerden yağ istemişsiniz. Onlar da vermek istememişler. Evet. Şimdi siz civar köylere aspir tohumu verecek durumdasınız.
3: Durumdayız. Evet.
4: Maşallah diyelim. Teşekkür ederim. Şu anda kooperatif ne durumda? Bundan da biraz bahsedin.
3: Şu anda kooperatifimiz sıfır sermayeyle başladı. Koptis desteğiyle bir makine aldık. İçerideki makinalarımız zaten Sayın Valimizin işte ilk girdiğimiz kurulumda gelen makinalarımızın haricinde Koptis'ten de bir makinamızı aldık. Devlet destekli olarak ikinci makinamız bu. İkinci makinamızı yaz sezonunda çiftçilerin de aspirlerini biz çekip yağlarını teslim ediyoruz. O yüzden yetişemiyoruz. Bizim en çok yani zorlandığımız nokta neydi? Zincir marketler, yerel marketler, halk hepsi bir araya geldiğinde tek makine bizi korumuyordu. Hı hı. Bizim en az iki makineyle çalışmamız lazımdı. İkinci makinamızı aldık. Bir avuç aspir tohumu bulamazken şişelerimiz mesela 10 tane 20 tane şişe bize hediye getiriyorlardı. İşte firmalar bunu kullanın dedikleri yerde depolarımız şu anda Allah'ın izniyle ambalaj dolu, kolilerimiz yapılı, etiketlerimiz, her şeyimiz şu anda hazırda ve tohumumuz bir avuç tohum bulamazken şu anda en az 40-50 ton tohumu depoda bulundurup olay ki bir büyük sipariş geçildiğinde hemen hazırlayabileceğimiz konumdayız. Güzel bir konumda şu anda 8 milyonu aşkın büdromuz var. 1200 dekar ekili arazimiz var. İkinci yılımızdayız. İkinci yıla göre bence büyük bir başarı diye düşünüyorum. Çünkü sıfır sermaye ile başlayıp da bu duruma gelen civar esnaflara da ben bakıyorum. Esnaflardan zannetmiyorum yani bizim dediğimiz vergi kadar vergi ödeyeceklerini, bizim çekeceğimiz ciro kadar ciro çekeceklerini ve benim için en önemlisi de Türkiye'den, Tekirdağ'dan da bir kişi arıyor beni. Sizin aspir yağınızı aldım, çok beğendim. İstanbul'dan da arıyor, çok beğendim. Adana'dan da arıyor, Ankara'dan da arıyor, Samsun'dan da arıyor. Bizi o kadar mutlu ediyor ki yani bizim yağlarımız vitrinlerde, Türkiye civarında. Ama hedefim yurt dışı. Gerçekten İnşallah. Türkiye'nin artık dışa bağlı olmadığını, bu güzel yağını Türkiye'den içeri değil de Türkiye'den dışarıda ihracat edildiğini inşallah göreceğim.
4: İnşallah. Sıfır sermaye ile evet. Şimdi 8 milyonu bulan bir ciroya ulaştınız. Aynı zamanda yerel market zincirleri ve o büyük market zincirlerinde de evet. Ağırnas'ın aspir yağını görebiliyoruz.
3: Evet.
4: Daha fazla kadına ulaşmayı hedeflediğinizi de biliyorum. Çok güzel. Evet. Belki ilerleyen zamanlarda farklı projelerde olacak. Burada evet. Siz kafe alanında da aynı zamanda işte Ağırnas'ta kültür turizmi de çok fazla evet. Oluyor. İnsanlar Ağırnas'a, Mimar Sinan'ı doğduğu eve görmeye geliyorlar.
3: Evet.
4: Doğal olarak da burada bir turizm de var aslında.
3: Evet.
4: İşte orada gelen insanlara bu yöresel yemeklerimizi, aspir yağıyla pişen yemeklerimizi de tattırabiliyorsunuz.
3: Evet.
4: Gerçekten çok güzel bir noktadasınız. Başarılarınızın devamını diliyorum. İnşallah katlanarak artar. Son olarak da ben sizden aspir yağının faydalarını duymak istiyorum.
3: Aspir yağı yani diyeyim mucize ve mübitki. Aspirin çiçeği çay yapılarak, o çiçek zamanı, hasat hı hı. zamanı alıyoruz onu. Çay yapılarak karaciğer yağlanmasına ve antidepresan içeren bir özelliği var. Çay olarak hı hı. sıcak suya demleme şeklinde yapılıyor. Yaprakları kadın hastalıklarında, hani bunu internetten önce araştırıp takibini yapabilirler. Hı hı. Benim de okuduğum. Ama bizim birebir gözlemlediğimiz aspir yağı ile ilgili faydalarımız eklem ağrısı, diyabet hastalarına özellikle kolesterolü düşürüyor, kan şekerini düzenliyor ve kalp rahatsızlığı olanlar, kanser hastaları özellikle artık doktorlarımız kanser hastalarına diyor ki işte Ağırnas'ta bir aspir yağı var, o çok doğal, hiçbir kimyasal içermiyor ve sizin kullanabileceğiniz bir yağ. Hatta bir hikayem de var, bir bayan bizi aradı. Dedi aspir yağı devamlı alıyordu. Aspir yağı bitti. Bizim de en son makinalarımızın işte bir hafta bakım onarımı var. O arada elimizde yağ yok. Vallahi yağ yok diyorum. Dedi ki benim bu yağdan başka kullanma şansım yok. Benim değerlerim artar. O yüzden dedi evinde varsa evinden isteyeceğim. Abla markette var mı? Markette de bulamadım Şerife dedi. Daha sonra biz makinenin içinde inanın o filtre pompa kısmında hı hı. olanı çektirdik. 1 litre kadar evet. ablaya gönderdik. Dedi ki beni yağsız bırakma. Ve şu anda devamlı stoklu çalışıyor. Yani birkaç böyle kanser hastalarımız var bizim. En çok bağırsak probleminde. Hı hı. Mesela bize Bursa'dan arıyorlar. Bağırsak problemim var. Çok iyi geldi. Sizin sabah bir kaşık aldığınızda yağınızın etkisini ben görüyorum diye. Mide problemi olanlar var. Mesela mide asiti var. Ben de asla kullanamam diyen insanların o yargısını yıktık. Mideyi rahatlatıcı bir özelliği var. Saça özellikle E vitamini ve omega 6 içerdiği için saça çok iyi geliyor. Saç dökülmesine iyi geliyor. Parlatıcı bir özelliği var zaten. Hani biliyorsunuz. Ve özellikle eklem ağrılarına ben vücudumuza da hani sürüyoruz bunu. Avucumuza alıyoruz işte eklem yerlerimize. Gerçekten ağrı kesici bir özelliği var. Bir de şu özelliği var. Yemeklerde kullanıyoruz. Kızartmada özellikle 200 dereceye kadar yanma derecesi 200 dereceye kadar olduğu için yanması yok. 24 kızartmaya kadar patateste kullanabilirsiniz. Atığı, kararması, yanması olmayan bir yağ. Tek bir püf noktası var bu yağımızın. Isıyı görünce çoğalan bir yağ, konsantre bir yağ. sadece bayanların kek yaptıklarında diyorlar sizin yağınız keki çok fazla geliyor yağı. Diyorum yarım bardaktan daha az koymanız lazım. Bir bardak değil de yarımdan daha az. Konduğu takdirde
4: kekinizde. O manada avantaj.
3: Evet, avantajlı bir yağ.
4: Çok teşekkür ediyorum Şerife
3: ben
4: Hanım. Güzel sohbetiniz için. Başarı öykünüzü.
3: Ayaklarınıza sağlık.
4: Ekranlara taşıdık. Çok sağ olun ayağınıza, ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ederim. Sağ olun efendim.
4: Nasıl Başardım'ın bugünkü bölümünde Arnas Mimar Sinan Kadın Kooperatifini ekranlarınıza taşıdık. Bir sonraki bölümde yepyeni bir konuyla, yepyeni bir öyküyle karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: nasıl başardım sona erdi.
1: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
2: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Dünyada Temmuz'da satılan elektrikli araç sayısı yıllık bazda %9 artışla 1,85 milyon oldu. Bu yıl Ocak-Temmuz dönemindeki toplam elektrikli araç satışları 11,5 milyona ulaştı. Yılın 3. enflasyon raporu için gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Enflasyon raporu bilgilendirme toplantısı bugün İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan özel tüketim vergisinde kademeli uygulamaya geçilirken bu yakıt eşel mobil sistemi dışına çıkarıldı. Avrupa Birliği'nde otomotiv sektöründe geri dönüşüm artırmak ve kritik ham maddelerde dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla hazırlanan ömrünü tamamlamış araçlara yönelik yeni kurallar yarından itibaren yürürlüğe girecek. Türkiye'nin hizmet ihracatındaki küresel rekabet gücünü daha da artıracak yeni dönem stratejisi için çalışmalar başlatıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Atatürk Barajı'ndan sonra en büyük sulama yatırımı olan Silvan Projesi'ne ilişkin, Silvan Projesi bir kalkınma projesidir, projenin kalbi ise Silvan Barajı'dır. Temelden 175 metre yüksekliğindeki Silvan Barajı, kendi sınıfında Türkiye'nin ve Avrupa'nın en önemli mühendislik yapılarından biridir dedi. Türk Hava Yolları'nın İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un Avusturya turnesi kapsamında gerçekleştirdiği özel charter operasyonu şirket tarihinin en uzun aktarmasız uçuşu olarak kayıtlara geçti.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
2: Ekonomide bugün. Serbest piyasada dolar 47 lira 77 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 55 lira 17 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6664 liradan, çeyrek altın ise 10750 liradan satışa sunuluyor.
1: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
3: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 32, en düşük sıcaklık ise 15 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Bünyan, Pınarbaşı 29, Akkışla, Develi, Özvatan, İncesu, Sarız ve Tomarza 30, Yahyalı, Yeşilhisar ve Sarıoğlan 31, Felahiye 32 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle: Yozgat 26, Nevşehir 29, Kırşehir, Niğde ve Sivas 31 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 30, Ankara 32, İzmir ise 38 derece ile oldukça sıcak olacak.
1: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben Elayda Kaya. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 il valisinin katıldığı Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi konulu koordinasyon toplantısında bir araya geldi. Video konferans sistemi üzerinden gerçekleşen toplantıya Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt'ta katıldı. Kayseri Spor Teknik Direktörü Atilla Gerin, Van Spor FK maçı 3 puan her zaman çok kıymetlidir. O nedenle sporculara teşekkür ettim. Şimdi onu unuttuk. Asıl bizim sınavlarımız bu haftayla başlıyor. Hepimizin bildiği, taraftarlarımızın önem verdiği, herkesin önem verdiği bir maç, dedi. Şehit Yakını ve Gazi Dernekleri Başkanları, TBMM'de Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve komisyon üyelerini ziyaret ederek teşekkürlerini iletti. Kayseri Spor, pazar günü Sivas Spor'la karşılaşacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanla başladı. Melik Gazi Kaymakamlığı bir açıklama yaparak, kaymakamlık adına yardım talebinde bulunan dolandırıcılara karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyardı. Melik Gazi Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Melik Gazi Kaymakamlığımız ve Sayın Kaymakamımızın adını kullanarak çeşitli yardım taleplerinde bulunulduğuna dair ihbarlar almaktayız. Melik Gazi Kaymakamlığımız hiçbir şekilde vatandaşlarımızdan para, bağış, yardım

0: yardım talep etmemektedir. Bu tür taleplere karşı dikkatli olunması önemli rica olunur ifadelerini kullandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek asfalt yenileme çalışması nedeniyle Buğdaylı Mahallesi'nden Kızık Güneşli istikametine giden Mevsim Caddesi taşıt trafiğine kapatılıyor. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: De Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim, indirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
3: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
4: Şimdi gözümde canlandılar.
3: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
5: böyle ayrılık olmaz.
3: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

0: Dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilokums Mall AVM'de. Profilokums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilokums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye olarak Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin vücut bulması için kararlılıkla mücadele edeceğiz dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, devletimizin bükülmez bileğiyle toplumsal bütünleşmeyi terörsüz Türkiye hedefiyle terörsüz bölge ülküsünü aynı stratejik istikamette buluşturan bütüncül bir irade nihayet hayat bulmuştur ifadelerini kullandı. Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Açıklamasında yeni partiye katılacağının sinyalini verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'nın doğusuyla batısı arasındaki müzakereler hakkında izlenimlerinin olumlu olduğunu ve birleşmeye yönelik büyük destek gördüğünü belirterek, buradaki yapıcı rolümüzü, arabulucu rolümüzü yürütmeye devam edeceğiz dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kureyş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere yönelik 17 ilde operasyon başlatıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 7 bölge 7 şehirde düzenlenecek Job 31 Gençlik İklim ID Ton için başvurular başladı. Etkinliklere yaklaşık 15-29 yaş aralığındaki 630 genç katılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın dün resmi gazetede yayınladığı karara göre motorinden alınan ÖTV Ağustos ayı sonuna kadar sıfırlandı. Daha öncesinde litre başına 7,7 TL ÖTV alınıyordu. Karar sonrasında araç sahipleri motorine indirim beklemeye başladı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Süper Kupa'da mutlu sona ulaşan takım Paris Saint-Germain oldu. Finalde Aston Villa ile karşılaşan Fransız ekibi rakibini 2-1 mağlup etti ve üst üste ikinci kez kupayı müzesine götürdü. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçları sona erdi. Fenerbahçe 2-0 galip geldiği ilk maçın rövanşında konuk olduğu Sturm Graz'ı 1-0 yenerek playoff turuna kaldı. Karşılaşmadaki tek golü atan Anderson Talisca, Avrupa maçlarında 9'u Fenerbahçe formasıyla olmak üzere 16. golünü kaydederek tarihe geçti. Olympique Lyon ise 2-1 yenildiği müsabakanın rövanşında ağırladığı Sparta Prag'ı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla Lyon, playoff turunda Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın evinde Çekya ekibiyle karşılaşacak. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, üst üste 5. şampiyonluğu çok istediğini vurgulayarak teknik direktör Okan Buruk'a takıma ve yönetime destek istedi. Türk futbolunun önde gelen kulüpleri Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un toplam borcu 85 milyar liraya ulaştı. Fenerbahçe sol kanat transferi için çalışmalara resmen başladı. 23 yaş altı oyuncular yapılacak listenin üst sırasında yer alacak. 17 yaş altı kadın milli voleybol takımı Dünya Kupası'nda A grubundaki 5. ve son maçında ev sahibi Şili'yi 3-0 yendi. Türkiye'de triatlon sporuyla özdeşleşen Oral-B'nin ana sponsorluğunda düzenlenen dünyanın kıtalar arası ilk ve tek organizasyonu 2026 Oral-B İstanbul Boğaziçi Triatlonu 16 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, aşırı hız sizi sevdiklerinizden çok uzaklara götürür.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı konuk ettiğimiz programımızda bu haftada Tuna Kiremitçi ile karşınızda olacağız.

Sanatçı Filibe kökenli bir ailenin çocuğu olarak Eskişehir'de doğdu. Müziğe Galatasaray Lisesi'nde yatılı okurken okul orkestrasında başladı. İlk profesyonel grubu Kumdan Kaleleri, okulda arkadaşlarıyla kurdu, söz ve müziklerinin çoğuna imza attığı Denize Doğru albümü 1996'da Ada Müzik etiketiyle yayımlandı. İlk şiirlerini yine lise yıllarında Varlık Dergisi'nde yayımlayan sanatçıya, kendisine Yaşar Nabi Nayır Şiir Ödülünü kazandıran Aya Bakanları adlı kitabı 1994 yılında okuyucuyla buluştu.

Sanatçı müzikten uzaklaştığı dönem yazdığı novella Git Kendini Çok Sevdirme'den büyük yankı uyandırdı ve o yılın sürpriz edebiyat olaylarından biri olarak kabul edildi. 2003'te ikinci romanı Bu İşte Bir Yalnızlık Var ve şiirlerini derlediği Bazı Şiirler Bazı Şarkılar yayımlandı. Aynı yıl Beethoven'ın 9. senfonisinin kendi bestesi olduğunu sanan Nejat'ın hikayesini anlatan Başyapıt adlı kısa filmin yönetmenliğini de üstlendi. Okan Yalabık, Akasya Asıl Türkmen ve Gözde Yılmaz'ın yer aldığı film, 2003 yılında İzmir Kısa Film Festivali'nde en iyi konulu film ödülünün sahibi oldu.

0: günler sevgilim.
1: Kiremitçi 2005'te çıkan Yolda 3 Kişi adlı romanı da geniş bir okuyucu kitlesiyle buluştu ve beğeni kazandı. Daha sonra da 2007 tarihli Dualar Kalıcıdır, 2009'da Küçüğe Bir Dondurma, 2011'de Selanik'te Sonbahar, 2012'de Gönül Meselesi, 2015'te Uçan Halıların Aerodinamik Sorunları ve 2016 yılında Kendi Seven Ağlamaz romanlarını yayımladı. Genellikle sıradan insanların trajedilerini, günümüz toplumundaki kadın-erkek ilişkilerinin açmazlarını ve yaşlanmanın melankolisini hüzünlü, yer yerde gülümseten bir anlatımla işlediği bu ilk dönem romanları, Profesör Gürsel Aytaç tarafından Türk Edebiyatı'nda romantik ironi örnekleri olarak değerlendirildi.

Sanatçı yazarlığa ağırlık verip müziğe ara verdiği uzun süreden sonra 2007 yılında Kendi Halinde adlı ilk solo albümünü yayınlayıp 2013'te Atlas Rock grubuyla bir albüme solist ve şarkı yazarı olarak imza attı. Atlas grubuyla 2015 yılında Bir Uyumsuz Bulut adlı EP'yi kaydetti. Ama belli olmaz.

Sanatçının 2010 yılında basında polisin yabancı uyruklu kadınları pazarlayan bir fuhuş mafyasına yaptığı operasyonda ismine mafyanın müşterileri arasında rastlandığı gerekçesiyle İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne ifade vermeye çağrıldığına dair haberler yayınlandı. Ancak İstanbul Emniyeti kayıtlarında böyle bir ifade tutanağı bulunamadı. Kiremitçi bu konudaki anılarından polisiye roman analizleri yaptığı Gazete Oksijen'deki köşesinde Kanlı Özgürlük başlıklı yazısında bahsetti. Oldu.

Sanatçının Bu İşte Bir Yalnızlık Var kitabı 2013'te sinemaya uyarlanmış, başrolleri Engin Altan Düzyatan ve Özgün Amal canlandırmıştır. Doğalar Kalıcıdır'ın 2014 tarihli uyarlamasında Nurseli İdiz rol alıp, aynı roman 2019'da bir kez daha, bu kez Aşk Kalıcıdır adıyla sahneye uyarlanmış, bu kez Dilek Türker ve Damla Cercişoğlu tarafından canlandırılmıştır. Besteleri kendisi dışında Haluk Levent, Arda Pekkan, Müslüm Gürses, Gülay, Demet Sağıroğlu, Eda Baba ve Esin İris gibi sanatçılar tarafından da seslendirilmiştir. Hangisi?

Kiremitçi 2016'da romancılık kariyerine son verdiğini, sanat hayatını yalnız müzik ve şiirle sürdüreceğini açıkladı. Aynı yıl Tuna Kiremitçi ve arkadaşları albüm projesine başladı. Eski ve yeni bestelerini Pamela, Özge Fışkın, Gonca Vustateri, Öykü Gürman, Gülçin Ergür, Jehan Barbur, Yıldız Tilbe, Gökçe Bahadır ve Gülay gibi birçok sanatçıyla düet olarak seslendirmiş. Şarkıları her ay YouTube'da tek tek yayınladıktan sonra 2017'de Tuna Kiremitçi ve arkadaşları adıyla ve Pasaj Müzik etiketiyle albüm olarak yayınlamıştır.

91.8 Radyo Radar'da bugün sanatçılarımızı tanıttığımız programımızda hem edebi kişiliğiyle hem de müzik kariyeriyle Tuna Kiremitçi'yi konuk ettik. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçımızla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 32, en düşük sıcaklık ise 15 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Bünyan, Pınarbaşı 29, Akkışlı, Develi, Özvatan, İncesu, Sarı ve Tomarza 30, Yahyalı, Yeşilhisar ve Sarıoğlan 31, Felahiye 32 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle: Yozgat 26, Nevşehir 29, Kırşehir, Niğde ve Sivas 31 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 30, Ankara 32, İzmir ise 38 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben Elayda Kaya. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve

0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 il valisinin katıldığı Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi konulu koordinasyon toplantısında bir araya geldi. Video konferans sistemi üzerinden gerçekleşen toplantıya Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt'ta katıldı. Kayseri Spor Teknik Direktörü Atilla Gerin, Van Spor FK maçı 3 puan her zaman çok kıymetlidir. O nedenle sporculara teşekkür ettim. Şimdi onu unuttuk. Asıl bizim sınavlarımız bu haftayla başlıyor. Hepimizin bildiği, taraftarlarımızın önem verdiği, herkesin önem verdiği bir maç, dedi. Şehit Yakını ve Gazi Dernekleri Başkanları, TBMM'de Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve komisyon üyelerini ziyaret ederek teşekkürlerini iletti. Kayserispor, pazar günü Sivas Spor'la karşılaşacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanla başladı. Melik Gazi Kaymakamlığı bir açıklama yaparak, kaymakamlık adına yardım talebinde bulunan dolandırıcılara karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyardı. Melik Gazi Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Melik Gazi Kaymakamlığımız ve Sayın Kaymakamımızın adını kullanarak çeşitli yardım taleplerinde bulunulduğuna dair ihbarlar almaktayız. Melik Gazi Kaymakamlığımız hiçbir şekilde vatandaşlarımızdan para, bağış, yardım talep etmemektedir. Bu tür taleplere karşı dikkatli olunması önemli rica olunur ifadelerini kullandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek asfalt yenileme çalışması nedeniyle Buğdaylı Mahallesi'nden Kızık Güneşli istikametine giden Mevsim Caddesi taşıt trafiğine kapatılıyor. Yerel'den gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
5: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
4: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
6: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: içinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
2: Şimdi gözümde canlandılar.
1: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
3: Böyle ayrılık olmaz.
1: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye olarak Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin vücut bulması için kararlılıkla mücadele edeceğiz dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, devletimizin bükülmez bileğiyle toplumsal bütünleşmeyi terörsüz Türkiye hedefiyle terörsüz bölge ülküsünü aynı stratejik istikamette buluşturan bütüncül bir irade, nihayet hayat bulmuştur ifadelerini kullandı. Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Açıklamasında yeni partiye katılacağının sinyalini verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'nın doğusuyla batısı arasındaki müzakereler hakkında izlenimlerinin olumlu olduğunu ve birleşmeye yönelik büyük destek gördüğünü belirterek, buradaki yapıcı rolümüzü, arabulucu rolümüzü yürütmeye devam edeceğiz dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere yönelik 17 ilde operasyon başlatıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 7 bölge 7 şehirde düzenlenecek Job 31 Gençlik İklim ID Ton için başvurular başladı. Etkinliklere yaklaşık 15-29 yaş aralığındaki 630 genç katılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın dün resmi gazetede yayınladığı karara göre motorinden alınan ÖTV Ağustos ayı sonuna kadar sıfırlandı. Daha öncesinde litre başına 7,7 TL ÖTV alınıyordu. Karar sonrasında araç sahipleri motorine indirim beklemeye başladı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Süper Kupa'da mutlu sona ulaşan takım Paris Saint-Germain oldu. Finalde Aston Villa ile karşılaşan Fransız ekibi rakibini 2-1 mağlup etti ve üst üste ikinci kez kupayı müzesine götürdü. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçları sona erdi. Fenerbahçe 2-0 galip geldiği ilk maçın rövanşında konuk olduğu Sturm Graz'ı 1-0 yenerek playoff turuna kaldı. Karşılaşmadaki tek golü atan Anderson Talisca, Avrupa maçlarında 9'u Fenerbahçe formasıyla olmak üzere 16. golünü kaydederek tarihe geçti. Olympique Lyon ise 2-1 yenildiği müsabakanın rövanşında ağırladığı Sparta Prag'ı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla Lyon, playoff turunda Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın evinde Çekya ekibiyle karşılaşacak. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, üst üste 5. şampiyonluğu çok istediğini vurgulayarak teknik direktör Okan Burak'a takıma ve yönetime destek istedi. Türk futbolunun önde gelen kulüpleri Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un toplam borcu 85 milyar liraya ulaştı. Fenerbahçe sol kanat transferi için çalışmalara resmen başladı. 23 yaş altı oyuncular yapılacak listenin üst sırasında yer alacak. 17 yaş altı kadın milli voleybol takımı Dünya Kupası'nda A grubundaki 5. ve son maçında ev sahibi Şili'yi 3-0 yendi. Türkiye'de triatlon sporuyla özdeşleşen Oral-B'nin ana sponsorluğunda düzenlenen dünyanın kıtalar arası ilk ve tek organizasyonu 2026 Oral-B İstanbul Boğaziçi Triatlonu 16 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Trafik kazaları çiğnenmiş kuralların intikamıdır.
0: Radyo Radar 91.8.
4: Bir hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan, kokus. bitmedi. Yaz bana ne yazarsan yaz.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 265'e yükseldi. On binlerce Kanadalı, ABD'nin Ottawa Büyükelçisi Pete Hoekstra'nın istenmeyen kişi ilan edilerek ülkeden sınır dışı edilmesi talebiyle başlatılan imza kampanyasına destek verdi. Calgary kentindeki bir vatandaş tarafından başlatılan ve sonbaharda avam kamerasına sunulması planlanan imza kampanyasındaki imza sayısı kısa sürede 60 bine yaklaştı. Arjantinli futbol yıldızı Messi, 68 yaşında hayatını kaybeden babası ve menajeri Jorge Messi'ye duygusal bir veda mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 39 yaşındaki futbolcu, yaşadığı acıyı dile getirirken Dünya Kupası sürecinde yaşadıklarını aktardı ve futbola devam edip etmeyeceği konusunda şüpheleri olduğunu ifade etti. NASA, Perseverance gezegeni Mars'ta yakut ve safirden oluşan mineraller buldu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın artan balistik füze saldırılarını durdurmak için ihtiyaç duydukları hava savunma füzelerinin yalnızca onda birine sahip olduğunu söyledi. İran ile yaşanan çatışmalar nedeniyle Orta Doğu'da görev yapan ABD uçak gemisi, USS Abraham Lincoln'da görev süresinin uzatması ve ağır yaşam koşulları nedeniyle ciddi bir ruh sağlığı krizi yaşandığı iddia edildi. ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahip olduğunu ifade ederek stratejik su yolunu ellerinde tutabileceklerini öne sürdü. ABD'de cinayetten suçlu bulunan 3 kişinin farklı eyaletlerde aynı gün infaz edilmesi planlanıyor. ABD'nin Texas eyaletinde askeri bir helikopterin düştüğü ve 2 pilotun hayatını kaybettiği bildirildi. Hamas, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanların ibadetine kapatmasını engelleme ve mukaddesata yönelik bir saldırı olarak nitelendirerek uyarıda bulundu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Dünyada Temmuz'da satılan elektrikli araç sayısı yıllık bazda %9 artışla 1,85 milyon oldu. Bu yıl Ocak-Temmuz dönemindeki toplam elektrikli araç satışları 11,5 milyona ulaştı. Yılın 3. enflasyon raporu için gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Enflasyon raporu bilgilendirme toplantısı bugün İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan özel tüketim vergisinde kademeli uygulamaya geçilirken bu yakıt eşel mobil sistemi dışına çıkarıldı. Avrupa Birliği'nde otomotiv sektöründe geri dönüşüm artırmak ve kritik ham maddelerde dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla hazırlanan ömrünü tamamlamış araçlara yönelik yeni kurallar yarından itibaren yürürlüğe girecek. Türkiye'nin hizmet ihracatındaki küresel rekabet gücünü daha da artıracak yeni dönem stratejisi için çalışmalar başlatıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Atatürk Barajı'ndan sonra en büyük sulama yatırımı olan Silvan Projesi'ne ilişkin, Silvan Projesi bir kalkınma projesidir, projenin kalbi ise Silvan Barajı'dır. Temelden 175 metre yüksekliğindeki Silvan Barajı, kendi sınıfında Türkiye'nin ve Avrupa'nın en önemli mühendislik yapılarından biridir dedi. Türk Hava Yolları'nın İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un Avusturya turnesi kapsamında gerçekleştirdiği özel charter operasyonu şirket tarihinin en uzun aktarmasız uçuşu olarak kayıtlara geçti.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 47 lira 77 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 55 lira 17 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6664 liradan, çeyrek altın ise 10750 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 32, en düşük sıcaklık ise 15 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Bünyan, Pınarbaşı 29, Akkışla, Develi, Özvatan, İncesu, Sarı ve Tomarza 30, Yahyalı, Yeşilhisar ve Sarıoğlan 31, Felahiye 32 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle: Yozgat 26, Nevşehir 29, Kırşehir, Niğde ve Sivas 31 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 30, Ankara 32, İzmir ise 38 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar hava durumu.
3: Dijital Manşet.
4: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben Elayda Kaya. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, adeta teknoloji iklimi Güneydoğu'dan esecek. Dünyada medeniyet tarihinin başlangıcı nasıl ki bu topraklardan olduysa, teknoloji rüzgarı da yine bu mümbit, bu bereketli topraklardan canlanacak, dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK'la 2019 yılında hayata geçirdikleri Kutup Araştırmaları Enstitüsü'nün öncülüğünde Türk bilim insanlarının bilimsel araştırmaları gerçekleştiriyor olmasını sağlamaktan onur duyduklarını belirterek, bugüne dek 10 Antarktika, 6 Arktik bilim seferini Türk bilim insanları gerçekleştirdi, dedi. Türkiye, ilk kez katıldığı Uluslararası Nükleer Bilim Olimpiyatı'nda tüm yarışmacılarıyla dereceye girerek 1 altın ve 3 bronz madalya kazandı. Dünyanın önde gelen uzay aktörleri 5-9 Ekim'de Antalya'da düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde uzayın barışçıl kullanımı temelinde dünyanın daha fazla alana ihtiyacı var teması altında bir araya gelecek. Havelsan'la Türk Dil Kurumu arasında Türk Dili Bilgi Sistemi projesi için imzalar atıldı. İşbirliği kapsamında Türk Dil Kurumu'nun kurumsal arşivleri Havelsan'ın yerli büyük veri platformu Orion'la güvenli şekilde analiz edilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamuda şeffaflık ve hesap verebilirliği artırmak amacıyla devreye aldığı yapay zeka destekli muhasebe ve ileri analitik projesiyle bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi. Türkiye'de merkezi yönetim bütçesinden araştırma ve geliştirme faaliyetleri için geçen yıl 253 milyar 544 milyon lira harcama yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G abone sayısının 4 ayda 44,5 milyona ulaştığını açıkladı.
0: Dijital Manşet. Müzik Radarı.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 il valisinin katıldığı Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi konulu koordinasyon toplantısında bir araya geldi. Video konferans sistemi üzerinden gerçekleşen toplantıya Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt'ta katıldı. Kayseri Spor Teknik Direktörü Atilla Gerin, Van Spor FK maçı 3 puan her zaman çok kıymetlidir. O nedenle sporculara teşekkür ettim. Şimdi onu unuttuk. Asıl bizim sınavlarımız bu haftayla başlıyor. Hepimizin bildiği taraftarlarımızı

0: önem verdiği, herkesin önem verdiği bir maç, dedi. Şehit yakını ve gazi dernekleri başkanları, TBMM'de Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve komisyon üyelerini ziyaret ederek teşekkürlerini iletti. Kayserispor, pazar günü Sivasspor'la karşılaşacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanla başladı. Melik Gazi Kaymakamlığı bir açıklama yaparak, kaymakamlık adına yardım talebinde bulunan dolandırıcılara karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyardı. Melik Gazi Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Melik Gazi Kaymakamlığımız ve Sayın Kaymakamımızın adını kullanarak çeşitli yardım taleplerinde bulunulduğuna dair ihbarlar almaktayız. Melik Gazi Kaymakamlığımız hiçbir şekilde vatandaşlarımızdan para, bağış, yardım talep etmemektedir. Bu tür taleplere karşı dikkatli olunması önemli rica olunur, ifadelerini kullandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek asfalt yenileme çalışması nedeniyle Buğdaylı Mahallesi'nden Kızık Güneşli istikametine giden Mevsim Caddesi taşıt trafiğine kapatılıyor. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
6: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır,

0: şehrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
2: Şimdi gözümde canlandılar.
1: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
3: Böyle ayrılık olmaz.
1: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz'da

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
3: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Müzik Radarı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye olarak Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin vücut bulması için kararlılıkla mücadele edeceğiz dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, devletimizin bükülmez bileğiyle toplumsal bütünleşmeyi terörsüz Türkiye hedefiyle terörsüz bölge ülküsünü aynı stratejik istikamette buluşturan bütüncül bir irade, nihayet hayat bulmuştur ifadelerini kullandı. Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Açıklamasında yeni partiye katılacağının sinyalini verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'nın doğusuyla batısı arasındaki müzakereler hakkında izlenimlerinin olumlu olduğunu ve birleşmeye yönelik büyük destek gördüğünü belirterek, buradaki yapıcı rolümüzü, arabulucu rolümüzü yürütmeye devam edeceğiz dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kureyş Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere yönelik 17 ilde operasyon başlatıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 7 bölge 7 şehirde düzenlenecek Job 31 Gençlik İklim ID Ton için başvurular başladı. Etkinliklere yaklaşık 15-29 yaş aralığındaki 630 genç katılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın dün resmi gazetede yayınladığı karara göre motorinden alınan ÖTV Ağustos ayı sonuna kadar sıfırlandı. Daha öncesinde litre başına 7,7 TL ÖTV alınıyordu. Karar sonrasında araç sahipleri motorine indirim beklemeye başladı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Süper Kupa'da mutlu sona ulaşan takım Paris Saint-Germain oldu. Finalde Aston Villa ile karşılaşan Fransız ekibi rakibini 2-1 mağlup etti ve üst üste ikinci kez kupayı müzesine götürdü. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçları sona erdi. Fenerbahçe 2-0 galip geldiği ilk maçın rövanşında konuk olduğu Sturm Graz'ı 1-0 yenerek playoff turuna kaldı. Karşılaşmadaki tek golü atan Anderson Talisca, Avrupa maçlarında 9'u Fenerbahçe formasıyla olmak üzere 16. golünü kaydederek tarihe geçti. Olympique Lyon ise 2-1 yenildiği müsabakanın rövanşında ağırladığı Sparta Prag'ı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla Lyon, playoff turunda Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın evinde Çekya ekibiyle karşılaşacak. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, üst üste 5. şampiyonluğu çok istediğini vurgulayarak teknik direktör Okan Burak'a, takıma ve yönetime destek istedi. Türk futbolunun önde gelen kulüpleri Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un toplam borcu 85 milyar liraya ulaştı. Fenerbahçe sol kanat transferi için çalışmalara resmen başladı. 23 yaş altı oyuncular yapılacak listenin üst sırasında yer alacak. 17 yaş altı kadın milli voleybol takımı Dünya Kupası'nda A grubundaki 5. ve son maçında ev sahibi Şili'yi 3-0 yendi. Türkiye'de triatlon sporuyla özdeşleşen Oral-B'nin ana sponsorluğunda düzenlenen dünyanın kıtalar arası ilk ve tek organizasyonu 2026 Oral-B İstanbul Boğaziçi Triatlonu 16 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
0: Müzik Radarı.

0: Sağlık Rehberi.
1: 91.8'de Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde, Sağlık Bakanlığı'nca hayata geçirilen uzaktan hasta değerlendirme sistemiyle vatandaşlar uzaktan psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetlerinden yararlanabiliyor. Sağlık Bakanlığı bu yılın ilk 6 ayında 1311'i acil, 8782'si diğer endikasyonlar kapsamında olmak üzere 10.093 hastanın hiperbarik oksijen tedavisinden yararlandığını duyurdu. Demastan uzak bir yaşam için tam olarak nelerin etkili olduğu henüz netleşmemiş olmakla birlikte, işitme kaybından hava kirliliğine kadar birçok risk faktörünün varlığı biliniyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde etkisini gösteren büyük Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısının 4000'i aşması üzerine yetkililer virüsün mutasyona uğramış olabileceğinden endişe ediyor. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, kademeli önlemler döneminin sona erdiğini açıklayarak müdahale planını en üst seviyeye çıkaracak. Hava sıcaklığındaki artışın önemli ölçüde dikkat kaybına yol açtığına dikkat çekerek uzun yolda araç kullanacaklara düzenli aralıklarla su tüketmeleri ve mola vermeleri tavsiyesinde bulunuldu. ABD'li araştırmacılar yapay zeka kullanarak 16 virüs üretti. Virüslerin yalnızca bakterileri enfekte ettiği, insanlar için herhangi bir tehdit oluşturulmadığı ifade edildi. Gelinen nokta hastalıkların tedavisinde yeni bir dönemin kapısını açabilecek çok önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirildi. Son 35 yılda dünyanın farklı bölgelerinde yürütülen ALS çalışmalarını inceleyen bilim insanları, iş ortamında pestisitlere maruz kalan kişilerin ALS geliştirme riskinin %61 ila 71 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi.
2: Müzik Radarı.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 265'e yükseldi. On binlerce Kanadalı, ABD'nin Ottawa Büyükelçisi Pete Hoekstra'nın istenmeyen kişi ilan edilerek ülkeden sınır dışı edilmesi talebiyle başlatılan imza kampanyasına destek verdi. Calgary kentindeki bir vatandaş tarafından başlatılan ve sonbaharda avam kamerasına sunulması planlanan imza kampanyasındaki imza sayısı kısa sürede 60 bine yaklaştı. Arjantinli futbol yıldızı Messi, 68 yaşında hayatını kaybeden babası ve menajeri Jorge Messi'ye duygusal bir veda mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 39 yaşındaki futbolcu, yaşadığı acıyı dile getirirken Dünya Kupası sürecinde yaşadıklarını aktardı ve futbola devam edip etmeyeceği konusunda şüpheleri olduğunu ifade etti. NASA, Perseverance gezegeni Mars'ta yakut ve safirden oluşan mineraller buldu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın artan balistik füze saldırılarını durdurmak için ihtiyaç duydukları hava savunma füzelerinin yalnızca onda birine sahip olduğunu söyledi. İran ile yaşanan çatışmalar nedeniyle Orta Doğu'da görev yapan ABD uçak gemisi, USS Abraham Lincoln'da görev süresinin uzatması ve ağır yaşam koşulları nedeniyle ciddi bir ruh sağlığı krizi yaşandığı iddia edildi. ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahip olduğunu ifade ederek stratejik su yolunu ellerinde tutabileceklerini öne sürdü. ABD'de cinayetten suçlu bulunan 3 kişinin farklı eyaletlerde aynı gün infaz edilmesi planlanıyor. ABD'nin Texas eyaletinde askeri bir helikopterin düştüğü ve 2 pilotun hayatını kaybettiği bildirildi. Hamas, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanların ibadetine kapatmasını engelleme ve mukaddesata yönelik bir saldırı olarak nitelendirerek uyarıda bulundu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Müzik Radarı.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Dünyada Temmuz'da satılan elektrikli araç sayısı yıllık bazda %9 artışla 1,85 milyon oldu. Bu yıl Ocak-Temmuz dönemindeki toplam elektrikli araç satışları 11,5 milyona ulaştı. Yılın 3. enflasyon raporu için gözlem Merkez Bankası'na çevrildi. Enflasyon raporu bilgilendirme toplantısı

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Dünyada Temmuz'da satılan elektrikli araç sayısı yıllık bazda %9 artışla 1,85 milyon oldu. Bu yıl Ocak-Temmuz dönemindeki toplam elektrikli araç satışları 11,5 milyona ulaştı. Yılın 3. enflasyon raporu için gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Enflasyon raporu bilgilendirme toplantısı bugün İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan özel tüketim vergisinde kademeli uygulamaya geçilirken bu yakıt eşel mobil sistemi dışına çıkarıldı. Avrupa Birliği'nde otomotiv sektöründe geri dönüşüm artırmak ve kritik ham maddelerde dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla hazırlanan ömrünü tamamlamış araçlara yönelik yeni kurallar yarından itibaren yürürlüğe girecek. Türkiye'nin hizmet ihracatındaki küresel rekabet gücünü daha da artıracak yeni dönem stratejisi için çalışmalar başlatıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Atatürk Barajı'ndan sonra en büyük sulama yatırımı olan Silvan Projesi'ne ilişkin, "Silvan Projesi bir kalkınma projesidir, projenin kalbi ise Silvan Barajı'dır. Temelden 175 metre yüksekliğindeki Silvan Barajı, kendi sınıfında Türkiye'nin ve Avrupa'nın en önemli mühendislik yapılarından biridir," dedi. Türk Hava Yolları'nın İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un Avusturya turnesi kapsamında gerçekleştirdiği özel charter operasyonu şirket tarihinin en uzun aktarmasız uçuşu olarak kayıtlara geçti.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 47 lira 77 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 55 lira 17 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6664 liradan, çeyrek altın ise 10750 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 32, en düşük sıcaklık ise 15 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Bünyan, Pınarbaşı 29, Akkışla, Develi, Özvatan, İncesu, Sarı ve Tomarza 30, Yahyalı, Yeşilhisar ve Sarıoğlan 31, Felahiye 32 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle: Yozgat 26, Nevşehir 29, Kırşehir, Niğde ve Sivas 31 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 30, Ankara 32, İzmir ise 38 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar hava durumu.

0: haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 il valisinin katıldığı Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi konulu koordinasyon toplantısında bir araya geldi. Video konferans sistemi üzerinden gerçekleşen toplantıya Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt'ta katıldı. Kayseri Spor Teknik Direktörü Atilla Gerin, Van Spor FK maçı 3 puan her zaman çok kıymetlidir. O nedenle sporculara teşekkür ettim. Şimdi onu unuttuk. Asıl bizim sınavlarımız bu haftayla başlıyor. Hepimizin bildiği, taraftarlarımızın önem verdiği, herkesin önem verdiği bir maç, dedi. Şehit Yakını ve Gazi Dernekleri Başkanları, TBMM'de Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve komisyon üyelerini ziyaret ederek teşekkürlerini iletti. Kayseri Spor, pazar günü Sivas Spor'la karşılaşacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanla başladı. Melik Gazi Kaymakamlığı bir açıklama yaparak, kaymakamlık adına yardım talebinde bulunan dolandırıcılara karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyardı. Melik Gazi Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Melik Gazi Kaymakamlığımız ve Sayın Kaymakamımızın adını kullanarak çeşitli yardım taleplerinde bulunulduğuna dair ihbarlar almaktayız. Melik Gazi Kaymakamlığımız hiçbir şekilde vatandaşlarımızdan para, bağış, yardım talep etmemektedir. Bu tür taleplere karşı dikkatli olunması önemli rica olunur, ifadelerini kullandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek asfalt yenileme çalışması nedeniyle Buğdaylı Mahallesi'nden Kızık Güneşli istikametine giden Mevsim Caddesi taşıt trafiğine kapatılıyor. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Müzik Radarı.

Şimdi reklamlar. Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.

0: Meslekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
0: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
2: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyon

Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, Yıldızların Altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları.

0: 0538 bekliyoruz.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır ve o kapının ardında sadece bir ev değil, huzur, güven, prestij ve geleceğiniz sizi bekler. İşte o kapının anahtarı şimdi sizin elinizde. Taulus'un yükselen değerinde, Vizyon İnşaat Güvencesi.

0: özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
4: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Müzik Radarı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kureş suç örgütüne yönelik yürütülen 17 ilde operasyon başlatıldı. Aralarında Alihan Kureş'in de olduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi. Diğer 10 şüphelinin de yakalanma çalışmaları sürüyor. İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütü elebaşları Ferhat Delenli Erdoğan Aykut'un Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozito iade sistemiyle yepyeni bir evreye geçtik. Bugün 81 ilde vatandaşımızın artık atıklarını depozito iade noktalarına götürüyor ve her götürdüğü atıktan ambalajdan 1 lira ücret alıyor. Bugüne kadar dönüştürdüğümüz ambalaj sayısı 100 milyonu geçti dedi. Milli Savunma Bakanlığı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'ya alternatif veya rakip bir yapı olmayıp bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayarak uluslararası güvenlik mimarisini tamamlayıcı bir mekanizma olarak değerlendirdiğini belirtti. Yükseköğretim Kurumu, öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemelerden yararlanacak öğrencilerin üniversitelere dönüş sürecine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Bu kapsamda üniversitelerle ilişiği kesilenler ve bir yükseköğretim programı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlara yeniden yükseköğretime dönme imkanı tanındı. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler 9 Aralık'a kadar ilişkilerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvurulabilecek. Başvuruları kabul edilen öğrenciler 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan özel tüketim vergisinde kademeli uygulamaya geçilirken bu yakıt Eşel Mobil sistemi dışına çıkarıldı. Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen isimleri Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç oldu. Baykar'ın milli siha ihracatında yakaladığı küresel başarı, yöneticilerin üst üste 5. kez Türkiye'nin en çok gelir vergisi veren isimleri listesinde zirveye taşıdı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
3: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı, nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı tanıttığımız programımızda bugün de Mabel Matiz'le karşınızda olacağız. Mabel Matiz, kimlikteki adıyla Fatih Karaca, 31 Ağustos 1985'te Mersin'in Erdemli ilçesinde ev hanımı Maya Karaca'yla tır şoförü ve Kıbrıs gazisi Ali Karaca'nın ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Çocukken yoğun olarak yaşadığı kekemelik, kendini ifade edememe durumu onu yazmaya teşvik etmiş ve bu durum onu yeni ifade arayışlarına götürerek müziğe, edebiyata ve şarkı söylemeye yöneltmiştir.

Çocukluğu ve ilk gençliği boyunca ağırlıklı olarak 80'ler ve 90'lar Türkçe pop müziği dinleyen sanatçı, bu dönemlerde en çok dinlediği şarkı Sezen Aksu'nun Şinenay isimli parçası olmuştur. Lise 2. sınıftayken Yunus Emre'nin hayatını konu alan bir tiyatro oyununda başrol oynamış ve bu oyunun bir yıl süren hazırlık çalışmaları sayesinde kekemeliğini kontrol altına almayı öğrenmiştir. Matiz, üniversite öğrenimini ise 2003-2008 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden almıştır. İlk müzik çalışmalarını üniversite yıllarında gerçekleştirmiş ve 2005 yılında tıp fakültesinden arkadaşı Duygu Has'la birlikte akustik duo olarak değerlendirilebilecek cover grubunu kurmuştur.

Sanatçı ilk şarkılarını 2005'te yazmaya başlamıştır. Bunlardan en belirgin olanı 2007 yılında yazdığı ve sonradan ilk albümünün çıkış şarkısı olacak olan Araf'tadır. 2008'de dönemin aktif müzik platformu olan MySpace'te bir sayfa açarak gitar vokal olarak kaydettiği şarkılarının ilk demolarını burada anonim olarak yayınlamıştır. Mabel Matiz adını gerçek kimliğini saklamak için kullanmış ve uzun süre sayfada kendi hakkında başka hiçbir bilgiye yer vermemiştir.

Sanatçı 2008-2010 yıllarında 2 yıl boyunca diş hekimliği yapar. 2010 yazında hayatına yalnızca müzikle devam etmek isteğine emin olduğu bir gün mesleğini aniden bırakma kararı alır. 2011'de İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku bölümünde yüksek lisansa başlar. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde başladığı yüksek lisans eğitimini 2014'te yarıda bırakır.

Mabel Matiz, şarkılarına ilgi gösteren Engin Akıncı ile tanışarak ilk albümünün hazırlıklarına başlamış, bu kapsamda proje dahilinde Alper Gemici ve Alper Eniş ile bir araya gelerek albüm için stüdyoya girmiştir. Kendi adını taşıyan, Birhan Keskin ve Yalçın Tosun'a ait iki şiir dışında bütün söz ve müziklerinin sanatçıya ait olduğu 12 şarkılık ve akustik band temalı debut albümü 5 Mayıs 2011'de Esen Müzik'ten yayımlanmıştır. Sahne adıyla aynı addaki ilk albümü Mabel Matiz, 11 Mayıs 2011'de piyasaya çıkmış ve bu albümde yer alan 5 şarkıya da klip çekmiş.

Mabel Matiz'in bütün aranjmanları Can Güngör ve Cihan Mürtezaoğlu'ya ait olan, Mete Özgencil ve Yıldız Silbe'nin katkılarıyla hazırladığı ikinci albümü Yaşım Çocuk, 5 Ocak 2013'te piyasaya sürüldü. Albüm, Zor Değil, Aşk Yok Olmaktır, Yaşım Çocuk gibi şarkılarıyla ses getirmiş, birçok ödül almış ve Milliyet Sanat Dergisi okurları tarafından yılın albümü seçilmiştir. Sanatçının aynı yıl yayımlanan Aysel'in albümünde seslendirdiği Sultan Süleyman cover'ı tüm zamanların en başarılı Türkçe cover yorumlarından biri olarak kabul edilmekte.

Matiz'in 4. stüdyo albümü Maya, 20 Haziran 2018'de Doğan Müzik ve Zoom Müzik tarafından yayımlandı. Albümün hazırlık aşaması 2 yıl sürerken, stüdyo kayıtları ise 1,5 yıllık bir zamana yayıldı. Albüm 21 şarkılık 2 CD'den oluştu. Sanatçı, 2020 yılının ilk aylarında 5. stüdyo albümünün hazırlıklarına başladı ve 16 Ekim 2020'de Toy adlı eserini yayımladı.

Mabel Matiz 2010'lu yıllarda Türk pop müziğinin dönüşümünde en önemli rollerden birini üstlenerek arayışının simgesi haline getirdiği müziği ve multidisipliner duruşuyla piyasa kurallarının yeniden yazılmasına büyük katkıda bulundu. Müziğinin birleştiriciliği ve ana akım müzikte açtığı yeni kulvar, onu kısa sürede toplumun bütün kesimleri tarafından dinlenen ve sevilen klasik bir sanatçı haline getirdi.

91.8 Radyo Radar'da sanatçılarımızı tanıttığımız programımızda bugün de Mabel Matiz'le karşınızdaydı. Bir sonraki programımızda başka bir sanatçımızla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 32, en düşük sıcaklık ise 15 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Bünyan, Pınarbaşı 29, Akkışla, Develi, Özvatan, İncesu, Sarı ve Tomarza 30, Yahyalı, Yeşilhisar ve Sarıoğlan 31, Felahiye 32 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle: Yozgat 26, Nevşehir 29, Kırşehir, Niğde ve Sivas 31 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 30, Ankara 32, İzmir ise 38 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdussever. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik yürütülen 17 ilde operasyon başlatıldı.

0: Yükseköğretim Kurumu öğrenci affına ve yüksek öğretime ilişkin düzenlemelerden yararlanacak öğrencilerin üniversitelere dönüş sürecine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Bu kapsamda üniversitelerle ilişiği kesilenler ve bir yüksek öğretim programı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlara yeniden yüksek öğretime dönme imkanı tanındı. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler 9 Aralık'a kadar ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yüksek öğretim kurumuna başvurulabilecek. Başvuruları kabul edilen öğrenciler 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan özel tüketim vergisinde kademeli uygulamaya geçilirken bu yakıt Eşel Mobil sistemi dışına çıkarıldı. Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen isimleri Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç oldu. Baykar'ın milli siyah ihracatında yakaladığı küresel başarı, yöneticilerin üst üste 5. kez Türkiye'nin en çok gelir vergisi veren isimleri listesinde zirveye taşıdı. AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Havalimanı'nın baş müdürlük statüsü kazandığını açıkladı. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışını merkeze alan AK Parti, 25 yıldır milletimizin gönlünde karşılık bulan bir hizmet siyaseti yürütmektedir. Bu kutlu davaya kuruluşundan bugüne kadar emek veren tüm teşkilat mensuplarımıza, yol arkadaşlarımıza ve AK Parti 25 yıldır milletimizin umudu ve hizmetin adresi olarak yaşatan aziz vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum, dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 3000 kişilik öğrenci yurdunun 2026-2027 eğitim-öğretim yılında hizmete alınması planlanırken 4000 kişilik öğrenci yurdunun da yapımına başlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Talas ilçesinde yapımı tamamlanan 3000 kişilik öğrenci yurdunda incelemelerde bulunarak şunları söyledi.
1: Bugün şehrimizde yapılan en önemli inşaat çalışmalarından biri olan 3000 kişilik yurdumuzu tamamlamış bulunuyoruz. Eylül ayı itibarıyla inşallah yeni yurdumuza 6 yurttan, kiralık yurtlardan çıkarak mevcuttaki arkada bulunan Hunat Hatun ve Şule Yükselşenler olarak belirlediğimiz yurdumuza taşınıyoruz. Gerçekten şehrimiz adına, Kredi Yurtlar Kurumu adına önemli bir çalışma oldu. Bir kampüs yurt modeli. 3000 tane öğrencimizi burada barındıracağız ve içerisinde müştemilatında konferans salonları, sosyal donatılar, spor tesisleri olmak üzere bu tesislerin öğrencilerimiz nezdinde dolu dolu kullanılacağı ve hemen okul ve kampüs içerisinde olması münasebetiyle de üniversitemize çok kolay ulaşım sağlayacağı bir lokasyonda bulunmakta. Bu vesileyle şehrimize hayırlı olsun. Hemen akabinde de sol tarafımızda 4000 kişilik yurdun inşaatı başladı. Gerçekten baktığımızda şehrimizde uzun yıllardır kiralık yurtlar olarak konut türü binalarda bulunmamızdan dolayı 450 günlük bir süre zarfından sonra 4000 kişilik yurdumuza da kavuşacağız. Kayserimizde yurt konusundaki sorunlar bu vesileyle inşallah son bulacak. Orada da bir kampüs yurt oluşması, yine donatıları, sosyal alanları, spor tesisleri başta olmak üzere muhteşem bir proje. İnşallah başta öğrencilerimiz ve şehrimize hayırlı olsun.
0: İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin yaptığı açıklamayla çerçeve yasaya karşı vatandaşların tepkisini ortaya koyabilmesi amacıyla Türk bayrağı yürüyüşü düzenlemek istediklerini belirterek şunları söyledi.
2: Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman teröriste boyun eğmemiştir. Bu kara yasayla önümüze konulan bu çalışmaların da karşısında olmaya bizler devam edeceğiz. Gerek Abdullah Öcalan olsun, gerek onun küçük evlatçıkları olsun, 50 bin tane bizim askerimizin şehit edilmesine vesile olan bu insanların hiçbirinin affına müsaade etmemek için elimizden gelen çabayı İYİ Parti ailesi olarak göstermeye devam edeceğiz. Bizler Türk milletimize güveniyoruz. Her mecrada sizlerin de tepkinizi dile getirmenizi istiyoruz. Görüyoruz ki sosyal medyalarda bir teyzemiz, bir amcamız, bir gencimiz bir açıklamasıyla Türkiye'de gündem oluşturulabiliyor. Korkmayın, Türkiye cesurları yazacaktır. İYİ Parti ailesi olarak bütün vekillerimizde, genel başkanımızdan en yeni üyemize kadar hepimiz sizlerleyiz. Bu sürecin karşısında çerçeve yasaya hayır diyor.
0: Hukukçu Umut Can Güzel çerçeve yasa hakkında açıklamalarda bulunarak şunları söyledi.
3: Bu erteleme sürecinde 5 veya 10 yıllık erteleme sürecinde tekrar bir örgüt faaliyeti kapsamında terör örgütü veya örgüt faaliyeti kapsamında bir suç işlemezse erteleme sonucunda bu suç işlememiş sayılıyor ve cezadan kurtulmuş oluyor. Örgüt faaliyeti kapsamında belirli suçlar ertelemenin kapsamı dışında bırakıldı. Örneğin kasten öldürme suçu af kapsamı dışında bırakıldı. Müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren bazı suçlar da af kapsamında bırakıldı. Onun haricinde kişinin işlediği suçun aldığı ceza

0: cezasına göre 5 veya 10 yıllık erteleme olacak. Bu erteleme sonunda bu kişi tekrar bir örgüt faaliyet kapsamında suça karışmazsa cezasından kurtulmuş olacak.
1: Kayseri'de durakta tramvay çarpması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti. Kayseri Spor'un pazar günü Sivas Spor'u konuk edeceği müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Kayseri Spor'da Rus futbolcu Germen Onukay ile olan sözleşme karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Akaryakıt grubu ürünlerinden Motorin'in Ağustos ayının sonuna kadar ÖTV'sinin sıfır olacağı açıklandı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Bugün.
3: Keykubat'ta tramvayın çarptığı 24 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Kayseri'de Türk bayrağını indiren, iddiaya göre akli dengesi yerinde olmayan şahıs hakkında inceleme başlatıldı. Kayseri'de Kartal Kaplı Kavşağı inşaat alanına bir araç uçtu. Süleymancılara yönelik operasyonda biri Kayseri'den olmak üzere 30 kişi gözaltına alındı. Kayseri Havalimanı başmüdürlük statüsüne yükseltildi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 2026 yıl sonu enflasyon tahminini %28 olarak açıkladı.
2: Bugün. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Havalimanı'nın başmüdürlük statüsü kazandığını açıkladı. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışını merkeze alan AK Parti, 25 yıldır milletimizin gönlünde karşılık bulan bir hizmet siyaseti yürütmektedir. Bu kutlu davaya kuruluşundan bugüne kadar emek veren tüm teşkilat mensuplarımıza, yol arkadaşlarımıza ve AK Parti 25 yıldır milletimizin umudu ve hizmetin adresi olarak yaşatan aziz vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 3000 kişilik öğrenci yurdunun 2026-2027 eğitim öğretim yılında hizmete alınması planlanırken 4000 kişilik öğrenci yurdunun da yapımına başlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Talas ilçesinde yapımı tamamlanan 3000 kişilik öğrenci yurdunda incelemelerde bulunarak şunları söyledi.
4: Bugün şehrimizde yapılan en önemli inşaat çalışmalarından biri olan 3000 kişilik yurdumuzu tamamlamış bulunuyoruz. Eylül ayı itibarıyla inşallah yeni yurdumuza 6 yurttan, kiralık yurtlardan çıkarak mevcuttaki arkada bulunan Hunat Hatun ve Şule Yükselşenler olarak belirlediğimiz yurdumuza taşınıyoruz. Gerçekten şehrimiz adına, Kredi Yurtlar Kurumu adına önemli bir çalışma oldu. Bir kampüs yurt modeli. 3000 tane öğrencimizi burada barındıracağız ve içerisinde müştemilatında konferans salonları, sosyal donatılar, spor tesisleri olmak üzere bu tesislerin öğrencilerimiz nezdinde dolu dolu kullanılacağı ve hemen okul ve kampüs içerisinde olması münasebetiyle de üniversitemize çok kolay ulaşım sağlayacağı bir lokasyonda bulunmakta. Bu vesileyle şehrimize hayırlı olsun. Hemen akabinde de sol tarafımızda 4000 kişilik yurdun inşaatı başladı. Gerçekten baktığımızda şehrimizde uzun yıllardır kiralık yurtlar olarak konut türü binalarda bulunmamızdan dolayı 450 günlük bir süre zarfından sonra 4000 kişilik yurdumuza da kavuşacağız. Kayserimizde yurt konusundaki sorunlar bu vesileyle inşallah son bulacak. Orada da bir kampüs yurt oluşması, yine donatıları, sosyal alanları, spor tesisleri başta olmak üzere muhteşem bir proje. İnşallah başta öğrencilerimiz ve şehrimize hayırlı olsun.
1: İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin yaptığı açıklamayla çerçeve yasaya karşı vatandaşların tepkisini ortaya koyabilmesi amacıyla Türk bayrağı yürüyüşü düzenlemek istediklerini belirterek şunları söyledi.
5: Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman teröriste boyun eğmemiştir. Bu kara yasayla önümüze konulan bu çalışmaların da karşısında olmaya bizler devam edeceğiz. gerek Abdullah Öcalan olsun, gerek onun küçük evlatçıkları olsun, 50 bin tane bizim askerimizin şehit edilmesine vesile olan bu insanların hiçbirinin affına müsaade etmemek için elimizden gelen çabayı İYİ Parti ailesi olarak göstermeye devam edeceğiz. Bizler Türk milletimize güveniyoruz. Her mecrada sizlerin de tepkinizi dile getirmenizi istiyoruz. Görüyoruz ki sosyal medyalarda bir teyzemiz, bir amcamız, bir gencimiz bir açıklamasıyla Türkiye'de gündem oluşturulabiliyor. Korkmayın, Türkiye cesurları yazacaktır. İYİ Parti ailesi olarak bütün vekillerimizde, genel başkanımızdan en yeni üyemize kadar hepimiz sizlerleyiz. Bu sürecin karşısında çerçeve yasaya hayır diyor.
6: Hukukçu Umut Can Güzel çerçeve yasa hakkında açıklamalarda bulunarak şunları söyledi.
0: Bu erteleme sürecinde 5 veya 10 yıllık erteleme sürecinde tekrar bir örgüt faaliyeti kapsamında terör örgütü veya örgüt faaliyeti kapsamında bir suç işlemezse erteleme sonucunda bu suç işlememiş sayılıyor ve cezadan kurtulmuş oluyor. Örgüt faaliyeti kapsamında belirli suçlar ertelemenin kapsamı dışında bırakıldı. Örneğin kasten öldürme suçu af kapsamı dışında bırakıldı. Müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren bazı suçlar da af kapsamında bırakıldı. Onun harici kişinin işlediği suçun aldığı cezasına göre 5 veya 10 yıllık erteleme olacak. Bu erteleme sonunda bu kişi tekrar bir örgüt faaliyeti kapsamında suça karışmazsa cezasından kurtulmuş olacak.
6: Kayseri'de durakta tramvay çarpması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti. Kayseri Spor'un pazar günü Sivas Spor'u konuk edeceği müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Kayseri Spor'da Rus futbolcu German Onuka ile olan sözleşme karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorinin Ağustos ayının sonuna kadar ÖTV'sinin sıfır olacağı açıklandı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
7: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
8: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
9: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Sürüyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyon

Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne.

0: Fatih'ten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
0: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim, indirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533

0: Çok.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kureş suç örgütüne yönelik yürütülen 17 ilde operasyon başlatıldı. Aralarında Alihan Kureş'in de olduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi. Diğer 10 şüphelinin de yakalanma çalışmaları sürüyor. İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütü elebaşları Ferhat Delen'le Erdoğan Aykut'un Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozito iade sistemiyle yepyeni bir evreye geçtik. Bugün 81 ilde vatandaşımızın artık atıklarını depozito iade noktalarına götürüyor ve her götürdüğü atıktan ambalajdan 1 lira ücret alıyor. Bugüne kadar dönüştürdüğümüz ambalaj sayısı 100 milyonu geçti dedi. Milli Savunma Bakanlığı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'ya alternatif veya rakip bir yapı olmayıp bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayarak uluslararası güvenlik mimarisini tamamlayıcı bir mekanizma olarak değerlendirdiğini belirtti. Yükseköğretim Kurumu, öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemelerden yararlanacak öğrencilerin üniversitelere dönüş sürecine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Bu kapsamda üniversitelerle ilişiği kesilenler ve bir yükseköğretim programı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlara yeniden yükseköğretime dönme imkanı tanındı. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler 9 Aralık'a kadar ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvurulabilecek. Başvuruları kabul edilen öğrenciler 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan özel tüketim vergisinde kademeli uygulamaya geçilirken bu yakıt Eşel Mobil sistemi dışına çıkarıldı. Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen isimleri Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç oldu. Baykar'ın milli siha ihracatında yakaladığı küresel başarı, yöneticilerin üst üste 5. kez Türkiye'nin en çok gelir vergisi veren isimleri listesinde zirveye taşıdı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
0: Mirasın izleri.
3: Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası Topluluğuna katılmıştır. Bugün, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrinini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliğini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Binlerce yıl süren medeniyetlerin mirasını, doğa ve kültürün eşsiz uyumunu gözler önüne seren, UNESCO tarafından dünya mirası olarak korunmaya alınmış değerli hazinelerdir. Her bir taş, her bir yapı ve her bir peyzaj, insanlık tarihinin ortak belleğine ışık tutmaktadır. Bu programda Divriği Ulu Camii'nden bahsedeceğiz. Anadolu'nun kalbinde, Sivas'ın Divriği ilçesinde, taşın dile geldiği, insan emeğinin sanatla birleştiği eşsiz bir yapı yükselir. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası. 13. yüzyılın başlarında inşa edilen bu külliye, yalnızca İslam mimarisinin değil, tüm insanlığın ortak mirasının en nadide örneklerinden biridir. 1985 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine alınan eser, günümüzde hala hayranlık uyandırmaya devam ediyor. Böylece hem ruhun hem de bedenin iyileştiği, ilahi huzurla tıbbi tedavinin aynı çatı altında birleştiği bir mekan ortaya çıkmıştır. Bu, dönemin ileri görüşlü şehirleşme anlayışının da bir göstergesidir. Divriği Ulu Camii'nin en dikkat çekici bölümleri şüphesiz taç kapılarıdır. Üç ana giriş kapısının her biri farklı bir sanatçının elinden çıkmışçasına benzersizdir. Kuzey, batı ve doğu cephelerinde yükselen bu görkemli kapılar, taşın en ince detayına kadar oyulmasıyla ünlüdür. Kapılardaki motifler öylesine zengindir ki her bir kareye bakıldığında farklı bir desen, farklı bir sembol fark edilir. Üstelik günün farklı saatlerinde güneş ışığının açısına göre gölgeler değişir. Motifler adeta yeniden canlanır. Sabah ayrı, öğle ayrı, akşam ayrı bir yüz gösterir. Bu yüzden kimi tarihçiler Divriğ'in taç kapılarını taş üzerine işlenmiş canlı bir Kur'an tefsiri olarak tanımlarlar. Caminin içine adım atıldığında görkemli sütunlar, kubbeler ve kemerlerle karşılaşılır. Ama dikkat çekici olan hiçbir sütunun diğerine benzememesidir. Her sütun kaidesi, her başlık, her kemer farklı bir üslupla işlenmiştir. Bu çeşitlilik yapının tek bir sanatçının değil, pek çok farklı ustanın emeğiyle şekillendiğini gösterir. Sanki her usta kendi imzasını bırakmış, fakat hepsi aynı ahengin içinde birleşmiştir. Mihrap da ayrı bir sanat şaheseridir. İnce taş işçiliği, oyma teknikleri ve sembolik motiflerle süslenen mihrap, hem dini bir derinlik hem de estetik bir zenginlik taşır. Kubbenin göğe yükselen ihtişamı, iç mekana ilahi bir atmosfer kazandırır. İnsana sadece ibadet duygusu değil, aynı zamanda hayranlık ve huşu hissi de verir. Darüşşifa bölümü ise dönemin sağlık anlayışını yansıtır. Burada hastalara şifa dağıtılır, hekimler çalışır, tedavi yöntemleri uygulanırdı. İbadethane ile hastanenin aynı külliye içinde bulunması, Anadolu'daki toplum hayatının ne kadar bütüncül bir anlayışa sahip olduğunu ortaya koyar. İnsan bedeniyle ruhunun birlikte iyileştirilmesi gerektiğine dair felsefe, Divriğ'de taş ve sanat aracılığıyla somut hale gelmiştir. Divriğ Ulu Camii'nin bir diğer sıradışı özelliği, alışılmış Selçuklu camilerinde görülen avlu düzeninin burada yer almamasıdır. Bu durum, yapıyı mimarlık tarihinde ayrı bir konuma yerleştirir. Çünkü o dönemin cami anlayışından farklı olarak tasarlanan bu plan, Anadolu'nun özgün mimari gelişimini de gözler önüne serer. Külliyenin taş işçiliği, yalnızca dini değil, aynı zamanda kozmik ve felsefi semboller de barındırır. Bitkisel motiflerden geometrik desenlere, hayali yaratıklardan sonsuzluğu simgeleyen süslemelere kadar çok geniş bir yelpaze kullanılmıştır. Bu süslemeler, hem İslam estetiğini hem de dönemin kültürel çeşitliliğini yansıtır. Taş işçiliğinin bu zenginliği nedeniyle Divriği, kimi sanat tarihçileri tarafından Anadolu'nun Elhamra'sı olarak da anılmıştır. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, yalnızca bir ibadet ve tedavi mekanı değil, aynı zamanda Anadolu'da inanç, sanat ve bilim dünyasının nasıl iç içe geçtiğini kanıtlayan bir başyapıttır. Bugün bu yapıyı gezen herkes, taşların sessizce konuştuğunu, ustaların asırlar öncesinden günümüze seslendiğini hisseder. UNESCO Dünya Mirası listesine alınması da işte bu yüzden tesadüf değildir. Divriği Külliyesi sadece Türk İslam tarihine değil, tüm insanlığa ait evrensel bir değerdir. Onu görmeye gelen ziyaretçiler yalnızca bir camiyi değil, taşın sanatla buluştuğu, zamanın ötesine taşınmış bir hikayeyi de seyretmiş olurlar. Bugün Divriği'nin bu eşsiz mirası, geçmişin sanatçı ellerinden bugünün gözlerine ulaşan bir köprü gibidir. İnsanlığa, ortak kültürün ve estetiğin nasıl evrensel bir değere sahip olduğunu anlatır. Ve bize şu gerçeği hatırlatır. Bazı yapılar vardır ki taş olmaktan çıkar, insan ruhunun, emeğinin ve inancının sembolüne dönüşür. İşte Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası tam da böyle bir anıttır.
0: Mirasın izleri. Sağlık Rehberi.
4: 91.8'de Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba. Ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde, Sağlık Bakanlığı'nca hayata geçirilen uzaktan hasta değerlendirme sistemiyle vatandaşlar uzaktan psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetlerinden yararlanabiliyor. Sağlık Bakanlığı bu yılın ilk 6 ayında 1311'i acil, 8782'si diğer endikasyonlar kapsamında olmak üzere 10.093 hastanın hiperbarik oksijen tedavisinden yararlandığını duyurdu. Demastan uzak bir yaşam için tam olarak nelerin etkili olduğu henüz netleşmemiş olmakla birlikte, işitme kaybından hava kirliliğine kadar birçok risk faktörünün varlığı biliniyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde etkisini gösteren büyük Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısının 4000'i aşması üzerine yetkililer virüsün mutasyona uğramış olabileceğinden endişe ediyor. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, kademeli önlemler döneminin sona erdiğini açıklayarak müdahale planını en üst seviyeye çıkaracak. Hava sıcaklığındaki artışın önemli ölçüde dikkat kaybına yol açtığına dikkat çekerek uzun yolda araç kullanacaklara düzenli aralıklarla su tüketmeleri ve mola vermeleri tavsiyesinde bulunuldu. ABD'li araştırmacılar yapay zeka kullanarak 16 virüs üretti. Virüslerin yalnızca bakterileri enfekte ettiği, insanlar için herhangi bir tehdit oluşturulmadığı ifade edildi. Gelinen nokta hastalıkların tedavisinde yeni bir dönemin kapısını açabilecek çok önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirildi. Son 35 yılda dünyanın farklı bölgelerinde yürütülen ALS çalışmalarını inceleyen bilim insanları, iş ortamında pestisitlere maruz kalan kişilerin ALS geliştirme riskinin %61 ila %71 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Radyo Radar

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 32, en düşük sıcaklık ise 15 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Bünyan, Pınarbaşı 29, Akkışla, Develi, Özvatan, İncesu, Sarı ve Tomarsa 30, Yahyalı, Yeşilhisar ve Sarıoğlan 31, Felahiye 32 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle: Yozgat 26, Nevşehir 29, Kırşehir, Niğde ve Sivas 31 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 30, Ankara 32, İzmir ise 38 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdussever. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen 17 ilde operasyon başlatıldı. Aralarında Alihan Kuriş'in de olduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi. Diğer 10 şüphelinin de yakalanma çalışmaları sürüyor. İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütü elebaşları Ferhat Delen'le Erdoğan Aykut'un Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozito iade sistemiyle yepyeni bir evreye geçtik. Bugün 81 ilde vatandaşımızın artık atıklarını depozito iade noktalarına götürüyor ve her götürdüğü atıktan ambalajdan 1 lira ücret alıyor. Bugüne kadar dönüştürdüğümüz ambalaj sayısı 100 milyonu geçti dedi. Milli Savunma Bakanlığı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'ya alternatif veya rakip bir yapı olmayıp bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayarak uluslararası güvenlik mimarisini tamamlayıcı bir mekanizma olarak değerlendirdiğini belirtti. Yükseköğretim Kurumu, öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemelerden yararlanacak öğrencilerin üniversitelere dönüş sürecine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Bu kapsamda üniversitelerle ilişiği kesilenler ve bir yükseköğretim programı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlara yeniden yükseköğretime dönme imkanı tanındı. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler 9 Aralık'a kadar ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvurulabilecek. Başvuruları kabul edilen öğrenciler 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan özel tüketim vergisinde kademeli uygulamaya geçilirken bu yakıt Eşel Mobil sistemi dışına çıkarıldı. Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen isimleri Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç oldu. Baykar'ın milli siha ihracatında yakaladığı küresel başarı, yöneticilerin üst üste 5. kez Türkiye'nin en çok gelir vergisi veren isimleri listesinde zirveye taşıdı. AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Havalimanı'nın baş müdürlük statüsü kazandığını açıkladı. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışını merkeze alan AK Parti, 25 yıldır milletimizin gönlünde karşılık bulan bir hizmet siyaseti yürütmektedir. Bu kutlu davaya kuruluşundan bugüne kadar emek veren tüm teşkilat mensuplarımıza, yol arkadaşlarımıza ve AK Parti 25 yıldır milletimizin umudu ve hizmetin adresi olarak yaşatan aziz vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 3000 kişilik öğrenci yurdunun 2026-2027 eğitim-öğretim yılında hizmete alınması planlanırken 4000 kişilik öğrenci yurdunun da yapımına başlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Talas ilçesinde yapımı tamamlanan 3000 kişilik öğrenci yurdunda incelemelerde bulunarak şunları söyledi.
2: Bugün şehrimizde yapılan en önemli inşaat çalışmalarından biri olan 3000 kişilik yurdumuzu tamamlamış bulunuyoruz. Eylül ayı itibarıyla inşallah yeni yurdumuza 6 yurttan, kiralık yurtlardan çıkarak mevcuttaki arkada bulunan Hunat Hatun ve Şule Yükselçenler olarak belirlediğimiz yurdumuza taşınıyoruz. Gerçekten şehrimiz adına, Kredi Yurtlar Kurumu adına önemli bir çalışma oldu. Bir kampüs yurt modeli, 3000 tane öğrencimizi burada barındıracağız ve içerisinde müştemilatında konferans salonları, sosyal donatılar, spor tesisleri olmak üzere bu tesislerin öğrencilerimiz nezdinde dolu dolu kullanılacağı ve hemen okul ve kampüs içerisinde olması münasebetiyle de üniversitemize çok kolay ulaşım sağlayacağı bir lokasyonda bulunmakta. Bu vesileyle şehrimize hayırlı olsun. Hemen akabinde de sol tarafımızda 4000 kişilik yurdun inşaatı başladı. Gerçekten baktığımızda şehrimizde uzun yıllardır kiralık yurtlar olarak konut türü binalarda bulunmamızdan dolayı 450 günlük bir süre zarfından sonra 4000 kişilik yurdumuza da kavuşacağız. Kayserimizde yurt konusundaki sorunlar bu vesileyle inşallah son bulacak. Orada da bir kampüs yurt oluşması, yine donatıları, sosyal alanları, spor tesisleri başta olmak üzere muhteşem bir proje. İnşallah başta öğrencilerimiz ve şehrimize hayırlı olsun.
1: İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin yaptığı açıklamayla çerçeve yasaya karşı vatandaşların tepkisini ortaya koyabilmesi amacıyla Türk bayrağı yürüyüşü düzenlemek istediklerini belirterek şunları söyledi.
3: Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman teröriste boyun eğmemiştir. Bu kara yasayla önümüze konulan bu çalışmaların da karşısında olmaya bizler devam edeceğiz. Gerek Abdullah Öcalan olsun, gerek onun küçük evlatçıkları olsun, 50 bin tane bizim askerimizin şehit edilmesine vesile olan bu insanların hiçbirinin affına müsaade etmemek için elimizden gelen çabayı İYİ Parti ailesi olarak göstermeye devam edeceğiz. Bizler Türk milletimize güveniyoruz. Her mecrada sizlerin de tepkinizi dile getirmenizi istiyoruz. Görüyoruz ki sosyal medyalarda bir teyzemiz, bir amcamız, bir gencimiz bir açıklamasıyla Türkiye'de gündem oluşturulabiliyor. Korkmayın, Türkiye cesurları yazacaktır. İYİ Parti ailesi olarak bütün vekillerimizde, genel başkanımızdan en yeni üyemize kadar hepimiz sizlerleyiz. Bu sürecin karşısında çerçeve yasaya hayır diyor.
1: Hukukçu Umut Can Güzel çerçeve yasa hakkında açıklamalarda bulunarak şunları söyledi.
4: Bu erteleme sürecinde 5 veya 10 yıllık erteleme sürecine tekrar bir örgüt faaliyeti kapsamında terör örgütü veya örgüt faaliyeti kapsamında bir suç işlemezse erteleme sonucunda bu suç işlememiş sayılıyor ve cezadan kurtulmuş oluyor. Örgüt faaliyeti kapsamında belirli suçlar ertelemenin kapsamı dışında bırakıldı. Örneğin kasten öldürme suçu af kapsamı dışında bırakıldı. Müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren bazı suçlar da af kapsamında bırakıldı. Onun harici kişinin işlediği suçun aldığı cezasına göre 5 veya 10 yıllık erteleme olacak. Bu erteleme sonunda bu kişi tekrar bir örgüt faaliyeti kapsamında suça karışmazsa cezasından kurtulmuş olacak.
1: Kayseri'de durakta tramvay çarpması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti. Kayseri Spor'un pazar günü Sivas Spor'u konuk edeceği müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Kayseri Spor'da Rus futbolcu German Onuka ile olan sözleşme karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Akaryakıt grubu ürünlerinden Motorin'in Ağustos ayının sonuna kadar ÖTV'sinin sıfır olacağı açıklandı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
5: Kültür Panorama. Kültür Panorama'dan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Bu haftaki konuğumuz Ahmet Kutsi Teşer. Türk Edebiyatı'nda halkın sesini şiiri, sahne ve kültüre taşıyan önemli isimlerden biri de hiç kuşkusuz Ahmet Kutsi Tecer'dir. 4 Eylül 1901'de Kudüs'te dünyaya gelen Ahmet Kutsi Tecer, şair, yazar, öğretmen, araştırmacı ve siyasetçi kimliğiyle Cumhuriyet dönemi kültür hayatında derin izler bırakmıştır. Ancak onu yalnızca şiirleriyle değil, Anadolu'nun sesi olan halk kültürünü görünür kılmasıyla da hatırlıyoruz. Ahmet Kutsi Tecer'in hayatına baktığımızda onun sadece yazan bir edebiyatçı değil, aynı zamanda arayış içinde olan, köklerini Anadolu'da bulunan ve bunu sanatına taşıyan bir isim olarak görürüz. Öğrenim hayatının ardından bir süre Fransa'da bulunan Tecer, buradan hem düşünce dünyasını geliştirmiş hem de halk edebiyatına dair önemli araştırmalar yapmıştır. Ancak onun asıl yönünü belirleyen dönem, öğretmen olarak görev yaptığı Sivas yılları olmuştur. Sivas, Ahmet Kutsi Tecer'in yalnızca görev yaptığı bir şehir değil, aynı zamanda onun kültürel bakışını derinleştiren önemli bir duraktır. Burada halk şairlerine, aşıklık geleneğine ve Anadolu'nun sözlü kültürlerine büyük bir ilgi duymuş, bu alanda dikkat çekici çalışmalar yapmıştır. Özellikle Aşık Veysel'i Türkiye'ye tanıtan kişi olması, onun kültür hayatımızdaki yerini çok daha özel kılar. Yine halk müziği alanında önemli bir isim olan Muzaffer Sarı Sözen'in keşfedilmesinde de etkili olmuştur. Ahmet Kutsi Tecer'in edebiyat anlayışının merkezinde yerli ve milli değerler yer alır. O, halkın içinden gelen dili, duyguyu ve yaşam eserlerini taşımış, bunu yaparken de sade, samimi ve etkileyici bir anlatım kurmuştur. Şiirlerinde çoğu zaman özlem, memleket sevgisi, doğa, insan ve hayatın içinden duygular öne çıkar. Bu yönüyle halk şiiri geleneğiyle modern cumhuriyet dönemi şiiri arasında sağlam bir köprü kurmuştur. Onun en çok bilinen şiiri kuşkusuz, nesiller boyunca hafızalara kazınan Orada Bir Köy Var Uzakta adlı şiirdir. Yalın dili ve içten duygusuyla bu şiir, yalnızca bir okul ezberi değil, aynı zamanda memlekete, köklere ve aidiyete ait güçlü bir duygunun ifadesi haline gelmiştir. Bunun yanında şiirlerini topladığı Şiirler adlı eseri de onun edebi kimliğini yansıtan önemli çalışmalardan biridir. Ahmet Kutsi Tecer yalnızca şiir alanında değil, tiyatro eserleriyle de dikkat çeken bir yazardır. Özellikle halk yaşamını, gelenekleri ve toplumsal yapıyı sahneye taşıdığı eserleriyle Türk tiyatrosunda kendine özgü bir yer edinmiştir. En bilinen tiyatro eserleri arasında Köşebaşı, Koç Yiğit Köroğlu, Bir Pazar Günü, Satılık Ev ve Yazılan Bozulmaz yer alır. Bunların yanında halk kültürüne dair araştırmalarını yansıtan Köylü Temsilcileri adlı inceleme eseri de oldukça önemlidir. Bu eser, onun sadece sanatçı değil, aynı zamanda kültür araştırmacısı yönünü de ortaya koyar. Ahmet Kutsi Tecer, yaşamı boyunca eğitim, kültür ve sanat alanında pek çok görev üstlenmiştir. Öğretmenlik yapmış, milletvekilliği görevinde bulunmuş, Paris'te kültür ateşkesi olarak çalışmış ve UNESCO bünyesinde Türk kültürünü temsil etmiştir. Ancak hangi görevde olursa olsun, onun aynı meselesi hep aynı kalmıştır. Türk kültürünün özünü korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak. 23 Temmuz 1967'de İstanbul'da hayatını kaybeden Ahmet Kutsi Tecer, ardında yalnızca şiirler ya da oyunlar değil, Anadolu'nun sesini merkeze alan güçlü bir kültür mirası bırakmıştır. Bugün onu andığımızda aslında bir şairden fazlasını, halkın sözünü önemseyen, toprağının sesini duyan ve kültürünü bir milletin hafızası olarak gören bir aydını hatırlıyoruz. Ahmet Kutsi Tecer'in en bilinen eserleri, Orada Bir Köy Var Uzakta, Şiirler, Köşebaşı, Koç Yiğit Küreoğlu, Bir Pazar Günü, Satılık Ev, Yazılan Bozulmaz ve Köylü Temsilcileri. Bu hafta Kültür Panorama'da Ahmet Kutsi Tecer'i dinlediniz. Bir dahaki hafta görüşmek dileğiyle, herkese iyi günler.
0: Kültür Panorama. Dijital Manşet.
6: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, adeta teknoloji iklimi Güneydoğu'dan esecek. Dünyada medeniyet tarihinin başlangıcı nasıl ki bu topraklardan olduysa, teknoloji rüzgarı da yine bu mümbit, bu bereketli topraklardan canlanacak, dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK'la 2019 yılında hayata geçirdikleri Kutup Araştırmaları Enstitüsü'nün öncülüğünde Türk bilim insanlarının bilimsel araştırmaları gerçekleştiriyor olmasını sağlamaktan onur duyduklarını belirterek, bugüne dek 10 Antarktika, 6 Arktik bilim seferini Türk bilim insanları gerçekleştirdi, dedi. Türkiye, ilk kez katıldığı Uluslararası Nükleer Bilim Olimpiyatı'nda tüm yarışmacılarıyla dereceye girerek 1 altın ve 3 bronz madalya kazandı. Dünyanın önde gelen uzay aktörleri 5-9 Ekim'de Antalya'da düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde uzayın barışçıl kullanımı temelinde dünyanın daha fazla alana ihtiyacı var teması altında bir araya gelecek. Havelsan'la Türk Dil Kurumu arasında Türk Dili Bilgi Sistemi projesi için imzalar atıldı. İşbirliği kapsamında Türk Dil Kurumu'nun kurumsal arşivleri Havelsan'ın yerli büyük veri platformu Orion'la güvenli şekilde analiz edilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamuda şeffaflık ve hesap verebilirliği artırmak amacıyla devreye aldığı yapay zeka destekli muhasebe ve ileri analitik projesiyle bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi. Türkiye'de merkezi yönetim bütçesinden araştırma ve geliştirme faaliyetleri için geçen yıl 253 milyar 544 milyon lira harcama yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G abone sayısının 4 ayda 44,5 milyona ulaştığını açıkladı.
0: Dijital Manşet. Bugün.
7: Keykubat'ta tramvayın çarptığı 24 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Kayseri'de Türk bayrağını indiren, iddiaya göre akli dengesi yerinde olmayan şahıs hakkında inceleme başlatıldı. Kayseri'de Kartal Kaplı Kavşağı inşaat alanına bir araç uçtu. Süleymancılara yönelik operasyonda biri Kayseri'den olmak üzere 30 kişi gözaltına alındı. Kayseri Havalimanı başmüdürlük statüsüne yükseltildi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 2026 yıl sonu enflasyon tahminini %28 olarak açıkladı.
0: Bugün. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Havalimanı'nın baş müdürlük statüsü kazandığını açıkladı. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada,

0: önemli inşaat çalışmalarından biri olan 3000 kişilik yurdumuzu tamamlamış bulunuyoruz. Eylül ayı itibarıyla inşallah yeni yurdumuza 6 yurttan kiralık yurtlardan çıkarak ve mevcuttaki arkada bulunan Hunat Hatun ve Şule Yükselşenler olarak belirlediğimiz yurdumuza taşınıyoruz. Gerçekten şehrimiz adına, Kredi Yurtlar Kurumu adına önemli bir çalışma oldu. Bir kampüs yurt modeli. 3000 tane öğrencimizi burada barındıracağız ve içerisinde müştemilatında konferans salonları, sosyal donatılar, spor tesisleri olmak üzere bu tesislerin öğrencilerimiz nezdinde dolu dolu kullanılacağı ve hemen okul ve kampüs içerisinde olması münasebetiyle de üniversitemize çok kolay ulaşım sağlayacağı bir lokasyonda bulunmakta. Bu vesileyle şehrimize hayırlı olsun. Hemen akabinde de sol tarafımızda 4000 kişilik yurdun inşaatı başladı. Gerçekten baktığımızda şehrimizde uzun yıllardır kiralık yurtlar olarak konut türü binalarda bulunmamızdan dolayı 450 günlük bir süre zarfından sonra 4000 kişilik yurdumuza da kavuşacağız. Kayseri'mizde yurt konusundaki sorunlar bu vesileyle inşallah son bulacak. Orada da bir kampüs yurt oluşması, yine donatıları, sosyal alanları, spor tesisleri başta olmak üzere muhteşem bir proje. İnşallah başta öğrencilerimiz ve şehrimize hayırlı olsun.
1: İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin yaptığı açıklamayla çerçeve yasaya karşı vatandaşların tepkisini ortaya koyabilmesi amacıyla Türk bayrağı yürüyüşü düzenlemek istediklerini belirterek şunları söyledi.
2: Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman teröriste boyun eğmemiştir. Bu kara yasayla önümüze konulan bu çalışmaların da karşısında olmaya bizler devam edeceğiz. Gerek Abdullah Öcalan olsun, gerek onun küçük evlatçıkları olsun, 50 bin tane bizim askerimizin şehit edilmesine vesile olan bu insanların hiçbirinin affına müsaade etmemek için elimizden gelen çabayı İYİ Parti ailesi olarak göstermeye devam edeceğiz. Bizler Türk milletimize güveniyoruz. Her mecrada sizlerin de tepkinizi dile getirmenizi istiyoruz. Görüyoruz ki sosyal medyalarda bir teyzemiz, bir amcamız, bir gencimiz bir açıklamasıyla Türkiye'de gündem oluşturulabiliyor. Korkmayın, Türkiye cesurları yazacaktır. İYİ Parti ailesi olarak bütün vekillerimizde, genel başkanımızdan en yeni üyemize kadar hepimiz sizlerleyiz. Bu sürecin karşı çerçeve yasaya hayır diyor.
1: Hukukçu Umut Can Güzel çerçeve yasa hakkında açıklamalarda bulunarak şunları söyledi.
3: Bu erteleme sürecinde 5 veya 10 yıllık erteleme sürecinde tekrar bir örgüt faaliyeti kapsamında terör örgütü veya örgüt faaliyeti kapsamında bir suç işlemezse erteleme sonucunda bu suç işlememiş sayılıyor ve cezadan kurtulmuş oluyor. Örgüt faaliyeti kapsamında belirli suçlar ertelemenin kapsamı dışında bırakıldı. Örneğin kasten öldürme suçu af kapsamı dışında bırakıldı. Müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren bazı suçlar da af kapsamında bırakıldı. Onun harici kişinin işlediği suçun aldığı cezasına göre 5 veya 10 yıllık erteleme olacak. Bu erteleme sonunda bu kişi tekrar bir örgüt faaliyeti kapsamında suça karışmazsa cezasından kurtulmuş olacak.
1: Kayseri'de durakta tramvay çarpması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti. Kayseri Spor'un pazar günü Sivas Spor'u konuk edeceği müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Kayseri Spor'da Rus futbolcu Germen Onuka ile olan sözleşme karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorinin Ağustos ayının sonuna kadar ÖTV'sinin sıfır olacağı açıklandı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kureş suç örgütüne yönelik yürütülen 17 ilde operasyon başlatıldı. Aralarında Alihan Kureş'in de olduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi. Diğer 10 şüphelinin de yakalanma çalışmaları sürüyor. İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütü elebaşları Ferhat Delenli Erdoğan Aykut'un Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozito iade sistemiyle yepyeni bir evreye geçtik. Bugün 81 ilde vatandaşımızın artık atıklarını depozito iade noktalarına götürüyor ve her götürdüğü atıktan ambalajdan 1 lira ücret alıyor. Bugüne kadar dönüştürdüğümüz ambalaj sayısı 100 milyonu geçti dedi. Milli Savunma Bakanlığı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'ya alternatif veya rakip bir yapı olmayıp bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayarak uluslararası güvenlik mimarisini tamamlayıcı bir mekanizma olarak değerlendirdiğini belirtti. Yükseköğretim Kurumu, öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemelerden yararlanacak öğrencilerin üniversitelere dönüş sürecine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Bu kapsamda üniversitelerle ilişiği kesilenler ve bir yükseköğretim programı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlara yeniden yükseköğretime dönme imkanı tanındı. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler 9 Aralık'a kadar ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvurulabilecek. Başvuruları kabul edilen öğrenciler 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan özel tüketim vergisinde kademeli uygulamaya geçilirken bu yakıt Eşel Mobil sistemi dışına çıkarıldı. Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen isimleri Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç oldu. Baykar'ın milli siha ihracatında yakaladığı küresel başarı, yöneticilerin üst üste 5. kez Türkiye'nin en çok gelir vergisi veren isimleri listesinde zirveye taşıdı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, güvenli bir sürüş için kendinize değil, trafik kurallarına güvenin.
0: Yayın tekrarı.
3: Adalet terazisi başlıyor. Adaletin izini sürüyor, hukuk dünyasının en değerli konuklarıyla gerçeğe kapı aralıyoruz. Adalet Terazisi, Merve Esersoy Yıldırım'ın sunumuyla her çarşamba saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayında.
4: ...91.8 Radyo Radar ve Kayseri Radar ekranlarından herkese merhaba. Adalet Terazisi programı ile birlikteyiz. Ben program sunucunuz Merve Sersoy Yıldırım. Bugün siber güvenlikte yeni dönem 7545 sayılı kanun hakkında konuşacağız. Bizi bu konuda bilgilendirecek olan uzmanımız Adli Bilişim Uzmanı Özlem Duran bizlerle birlikte. Özlem Hanım, hoş geldiniz.
5: Hoş buldum Merve Hanım.
4: Nasılsınız?
5: İyiyim, teşekkürler, siz?
4: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Eğer bu süreçte bize sorularınız olursa 0352-336-2598 WhatsApp iletişim hattımızdan bize sorularınızı iletebilirsiniz. Özlem Hanım, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz diye başlayalım, sonrasında konumuza geçeriz.
5: Özlem Duran, bilgisayar yüksek mühendisiyim. Yaklaşık 8 yıldır adli bilişim uzmanı olarak uzmanlığımı devam ettiriyorum.
4: Kolaylıklar diliyorum. Gerçekten bu dönemde, bu süreçte gerçekten işiniz çok zor diye düşünüyorum. O yüzden en temelden başlayalım. Biraz biz vatandaşlar olarak çok da bu konularda bilinçli değiliz diye düşünüyorum. Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından yürütülen bu 7545 sayılı kanun nedir ve biz bu kanundan tam olarak ne anlamalıyız?
5: 7545 sayılı siber güvenlik kanunu 2025 yılı Mart ayında aslında kanunlaştı. Ama bu çok da bilmediğimiz bir kanun değil. Aslında birkaç kanunun birleşmiş hali olarak tek bir çatıya toplanmasıyla gerçekleşti. Özellikle son yıllarda teknolojinin çok hızlı bir şekilde ilerlemesiyle birlikte Bu kanun çok gerekliydi. Bunun uluslararası alandaki örnekleri de çok fazla. Ülkemizde de bu tarz bir kanuna ihtiyaç vardı. İşte LOKU yönetimi, fikri mülki haklar, KVKK alanları hepsi tek bir çatı altında, daha kontrollü, tek bir merkezde ve denetimi daha sık olabilecek şekilde 7545'in altında Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulmuş oldu.
4: Evet. Peki siber güvenlik artık milli bir güvenlik haline gelmiş oldu. Peki evdeki bilgisayarlarından internete giren vatandaşlar bu kanundan ne anlamalı? Günlük dijital alışkanlıklarımızda bir değişiklik oldu mu?
5: Aslında sadece yönetim ve denetim merkeziyle ilgili bir değişikliğimiz oldu. Zaten önceden 56-51 gereği loglar kayıt altına alınıyordu. Herhangi bir suç unsuru oluşturan web sitelerine erişimler ve bunların kayıtları, herhangi bir olay olduğundaki dökümleri, işte ulaşım, IP adresleri, bunların hepsi zaten kayıt altında tutuluyordu. Ama artık 7545 ile birlikte bunları kontrol eden Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun görevleri daha da artırılarak bu tarafta kanun uygulanmaya başlandığında ön izlenimler, işte gerekiyorsa ceza yaptırımlar ve veri toplama süreci hızlanmaya başladı. Vatandaşlar için de bu durum çok daha önemli hale geldi. Çünkü önceden oluşmuş bir suç belki bir süre sonra fark ediliyordu ama artık anlık olarak fark edilecek seviyede bir teknoloji yapı bizi bekliyor. Ve burada da aslında bir siber güvenlik olayı oluşma tehlikesi anında müdahale edilmiş olacak burada.
4: Evet, şimdi o kadar şey oldu ki uluslararası bile bir şey varsa hemen duyabiliyoruz. Bu asılsız siber saldırı veya veri sızıntısı haberleri de hızlıca yayılabiliyor. Şimdi bir vatandaş işte veriler çalındı iddiası attı diyelim, WhatsApp üzerinden veya X hesabı üzerinden bir şey paylaştı. Bu vatandaşa cezai bir risk var mıdır? Bunlar hakkında da bilgi verir misiniz?
5: 7545 öncesinde de zaten böyle bir risk vardı. Çünkü kişi suç unsuru oluşturduğu kamuoyuna duyuluyor ve onun itibari değeriyle aslında oynama gerçekleştiriliyor. Bunun tabii ki kanunda, farklı kanunlarda yeri vardı. Ama 7545'in içerisinde de bu madde ayrıca eklendi. Çünkü bu İşte veriler çalındı, verilerle oynama yapıldı gibi daha toplumu galeyana getirebilecek bir unsura dönüştüğü için 7545'in içerisinde bir veri sızıntısıyla ilgili netleşmeyen bir durumu paylaşmaları durumunda kişilere çok yüksek cezalar kesileceği, hapis cezalarına kadar cezalar verilebileceği yönünde özellikle madde eklendi. Bu da aslında toplumu o galeyandan kurtarmak ve bu şekilde büyük firmaları değerlerine aykırı hareket etmekten ve ülkemizin de, çünkü bazı firmalar yurt dışı firmalar oluyor ve ülkemizden o yurt dışı firmalara itibari bir zarar geldiğinde de ülkemiz sorumlu kılınmış oluyor. Bundan da aslında uzaklaşmak anlamında 7545'in içerisinde direkt bir madde eklendi bununla ilgili.
4: Evet, şimdi bu konuyla ilgili mi tam bilmiyorum ama kişiler de bazen, mesela deprem döneminde bunu çok yaşamıştık. Evet. İşte burada yıkıntı var, insanların sesi geliyor gibi yanlış ihbarlar, evet, olmuştu. Bu şahıslar için de geçerli oluyor
5: tabii,
4: yani.
5: Tabii. Onlar yanlış bir bilgi, veri yayımı, bu tarz durumlarda yine kanun içerisinde yer aldı.
4: Evet. Peki şimdi bir vatandaş kişisel verilerinin çalındığını düşündüğünde Siber Güvenlik Başkanlığı'nın yeni internet sitesi üzerinden bir bildirimde bulunabiliyor mu? Bunu sormak istiyorum. Bir de KVKK dediğimiz bu yeni başkanlık rolleriyle vatandaş nezdinde nasıl ayırabiliyoruz?
5: 7545 dediğim gibi 2025 yılı Mart ayında kanunlaşmış bir yapı. 2025 yılında bir atama gerçekleşti ve şu an yavaş yavaş Mayıs ayında bir toplantı gerçekleşti. Kapsamını genişlettiler. Daha sadece yapı kuruluyor. Bundan belki bir yıl sonra artık yapı tamamen kurulmuş olacak. Ama veri sızıntıları ile ilgili süreçlerimiz hala 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun içerisinde devam ediyor. Siber Güvenlik Başkanlığı'na taşınan yapı şu anda sadece Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi dediğimiz bir yapı var. Özellikle kurumların, kamu kurumlarının ve kritik altyapı kuruluşlarının denetimden tabi olduğu ve uymakta zorunlu olduğu denetim modülleri. Bunlar eklendi oraya ve Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun siber güvenlikle ilgili oluşturduğu zararlı sitelerin yer aldığı kısımda yine Siber Güvenlik Başkanlığı'nın web sitesine eklendi. Ama hala 6698 ile ilgili bir birleşme durumu yok. Bir bildiri yapılacaksa direkt kişisel verileri koruma kanunu sitesinden veri sızıntısı ile ilgili orada gerekli formu doldurarak başvuruda bulunabilirler.
6: Evet, şimdi peki kişiler işte bu yeni düzenleme ile birlikte siber olaylara müdahale süreçlerinde işte aramalar, el koyma gibi olaylar da oluyor. Bu durumda dijital gizlilik haklarımız nasıl dengeleniyor ve adli bilişim uzmanları bu süreçte delil güvenliğini nasıl sağlıyor?
5: Şimdi adli bilişim uzmanları o kısımda delil güvenliğini sağlamakla mükellef değil. Yani delil kendine gelmedikçe delili bulmak ya da araştırmakla mükellef değil. Sadece kanun gereği gelen davalarda bir veri verildiyse onları aynen teslim etmek ve o veriyi analiz ederek süreci tamamlamakla görevli. Bu süreç adli bilişim uzmanları için güzel bir süreç olacak. Çünkü bazen veriye ulaşmak daha uzun bir süreç alabiliyor. İzlemelerin geç olması ya da izlemelerin farklı merkezde olması, verilerin toparlanamaması, işte tek elden izin çıkamaması, yetkilerin az olması gibi. Bundan dolayı verilerde gecikme olabiliyor ve veri kaybına sebebiyet verebiliyor. Ama bu kanunla birlikte artık tek elden yürütüleceği ve Bilgi Teknolojileri Kurumu'na da çeşitli yetkiler verileceği için burada çözümlenme süreleri daha hızlı olacak ve adli bilişim uzmanlarına daha net veriler gelmeye başlayacak, daha hızlı veriler gelmeye başlayacak. Veri ne kadar artarsa oradaki inceleme alanı da bu kadar artacak ve daha kaliteli, daha sağlıklı sonuçlara ulaşmış olacağız.
6: Evet, inşallah öyle olur. Şimdi Mart ayında bu kanun çıktı dediniz. Mayıs'ta da yeni güncellemeler oldu. Bunlara neler eklendi, neler değişti? Onlardan da bahseder misiniz?
5: 2025 Mart ayında kanun çıktıktan sonra o yıl sadece bir atama yapıldı ve bir kanunun içeriği paylaşıldı. Aslında kanun içeriği bizim yıllardır beklediğimiz yapıların birleşmesini içeriyordu. Bu çok beklediğimiz bir durumdu. Çünkü çok dağınık bir siber güvenlik yönetimi vardı ve artan teknolojiyle birlikte yapı iyice karmaşıklığa gelmeye başlamıştı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Siber Güvenlik Başkanlığı'nın altına gelmiş oldu. BTK Siber Güvenlik Başkanlığı ile birlikte eşdeğer çalışmaya başladı ve konuştuğumuz gibi 6698'in de bir 7545 ile uyumunu şu sürede bekliyoruz. Mayıs ayında yapılan toplantıda kritik bir karar alındı. Normalde kamu kurumları ve kritik altyapı dediği işte elektronik haberleşme firmalarına Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin bağımsız denetimleri vardı. Her yıl çok yoğun bir şekilde denetimlere tabi oluyordu. Buna kritik altyapılara imalat sanayi de artık dahil olmalıdır diyerek kapsam genişletildi. Bu birçok işletmeyi etkileyen, aslında süreci etkileyen bir karar olmuş oldu ama hala şu bu kavramın neleri ifade ettiğini, yani imalat sanayi dediğimiz 50 kişilik imalat sanayiden mi bahsediyoruz? Yoksa holding benzeri yapılardan mı bahsediyoruz? İşte bunların siber güvenlik yapılarının incelenmesi için altyapılarında beklediğimiz temel şeyler mi var? Yani o kapsam daha olmadı ve özellikle yerli üretim olan yazılımların kullanılacağı yönünde de bir madde içerisine eklenmişti. Bu tekrardan vurgulandı ama bu yerli üretimden kastımızın ne olduğunu ve hangi izinli firmalar olduğu da hala açıklanabilmiş değil. Ama bu iki madde Mayıs ayında bizim dönüm noktamız diyebiliriz. Artık şunu biliyoruz. İmalat sanayi de bu sürecin içerisinde ve bu artık katlanarak gidecek. Demek ki kamu kurumları ve kritik altyapının içerisine eklemeler yapılıp çoğu kurum içerisine alınıp tedbirler genişletilmiş olacak.
6: Evet, şimdi bir dinleyenimiz sormuş. Hemen onun da sorusunu sormak istiyorum. Bu yeni siber güvenlik başkanlığı artık bizim internet geçmişimizi, girdiğimiz siteleri, kiminle ne mesajlaştığımızı anlık olarak takip edebilecek mi? Güvenlik sağlayacak derken özel hayatımızın gizliliğini tamamen bitiriyor mu diye sormuş.
5: Şimdi girilen siteler bu şekilde direkt herhangi bir suç unsuru içermediğinde herhangi bir şekilde izleme yapılmıyor. Zaten mesajlaşma hiçbir şekilde görülemiyor. Yani WhatsApp kullandığımızda da orada çıkan ibarede şifreleme oluyor. Yani hiçbir şekilde ona direkt ben numarasını vereyim, buradaki WhatsApp verilerine ulaşayım gibi bir kap. Hayır, hayır. O tarafta tabii ki o özel sistemlerle işte bazı mesela sıkıntılı durumlar oluyor. Direkt WhatsApp'la yazışma yapılıp oradaki veriler talep edilebiliyor ama bu dava açılmış oluyor ve davanın ilerleyen zamanlarında olmuş oluyor. Kesinlikle özel, zaten bu kanunun amacı özel hayatın gizliliğini korumak. Bilgilerimizin ne kadar kıymetli olduğunu ve onlarla ilgili kurumların da bilgilenebilmesi için sert tedbirler alınmaya başlandı. İşte kullanılan, evet, mesela bir yere üye oluyoruz, bir siteye üye oluyoruz, çok fazla veri alıyor. O siteye o verileri almaması gerektiğiyle ilgili bildirim yapan bir yapı ya da herhangi bir veri sızıntısına hemen müdahale edebilecek bir yapı kuruluyor. Aslında tamamen özel hayatın gizliliğin korunması yönünde ya da bizim herhangi bir özel hayatımızla ilgili bir sızıntı ya da işte bir durum gerçekleştiğinde direkt başvurabileceğimiz kanallar oluşturulmaya başlanıyor. Bu tamamen aslında yani vatandaşın burada daha iyi bir şekilde verilerin korunması, kişinin verilerin korunması ve kurumların da burada daha çok bilinçlenmesi amacıyla oluşturulmuş bir kanun.
6: Evet, bu da çok önemliydi. Teşekkür ederiz. Şimdi sızıntı deyince bazen böyle arama motorlarında bana da geliyor. Mesela şifreleriniz sızdırıldı, değiştirin gibi şeyler. Bu durumlarda bu siber saldırı gibi bir şey mi oluyor?
5: Siber saldırı şeklinde değil. Bazen biz farkında olmadan daha düşük kontrollü, daha böyle parola zayıf şekilde koyabiliyoruz. Bu tarz durumlarda da ister istemez onunla eşleşen bir parola ya da birden fazla yerde kullandığımızda bu tarz uyarılar çıkıyor. Çünkü parolayı kaydet dediğimizde orada paroları görebiliyor. Onlarla ilgili işlem yapabiliyor. Ama şu tarz web siteleri de var. Kendi işte mail adresinizi girdiğinizde veri sızıntısı olan yerlerde sızma olabileceği ile ilgili bildirim verenler de var. Bunlar tamamen zaten son kullanıcı bilgilendirme ama biz hep şunu söylüyoruz. Her bir kullandığınız yapının şifresi farklı olsun ve en az 3 aylık sürelerle şifrelerinizi değiştirin. Çünkü çok çabuk şekilde ulaşabilecek şifreler olabiliyor. Hepsine de aynı verildiğinde bu sefer sistem algoritmayı çözüp diğer kanallara da ulaşabiliyor. O yüzden mümkün olduğunca parolaları daha güçlü kılmakta ve bilgisayar kullanırken onları kaydetmemek burada alabileceğimiz en güzel önlemlerden.
6: Evet, şunu da sormak istiyorum. Biz şimdi bazen kartı çıkarıp o kartı girmek için online alışverişlerde biraz eriniyoruz. Evet. Ve diyoruz ki aman kaydedeyim, bir şey olmaz diyoruz. O da bize sıkıntı yaratabilir mi?
5: Yani zaten şu şekilde, eğer herhangi bir altyapıya kaydediyorsanız zaten oranın bir sözleşmesi var. Orada sıkıntı yok. Yine telefondan doğrulama geliyor. Bilgisayar üzerinden İşte E-Devlet'e girdiğinizde de şifrelerimizi kaydet gibi kullanıyorsak o tarafta da orada son 3 haneyi zaten tekrardan istiyor. Oradaki güvenlik önlemleri de oluşturulmuş biçimde. Ama yine de kaynağını bilmediğimiz yerler, özellikle kendi kartımız diye sanal kart kullanılırsa tabii çok daha güvenli olur. Yani bütün o olumsuzlukları sıfıra indirmek. Yani kaydetseniz de sonuçta içerisine yüklemediğiniz durumda herhangi bir müdahalesi olmayacak. O yüzden sanal kart kullanımını biz bu tarz durumlarda öneriyoruz.
6: Evet, bu da çok önemliydi. Çok teşekkür ediyoruz bilgilendirmeniz için. Şimdi Mayıs 2026'da Siber Güvenlik Kurulu dijital altyapı, sağlık, gıda ve tarım gibi kritik sektörleri belirledi. Bu şirketlerin siber olayları bildirmeme zorunluluğu olmadığında da 120 bin TL'ye kadar cezalar verilebiliyor. Adli bilişim açısından baktığımızda şirketler bu sızıntıyı yaşadıklarında bunu gizleyebilirler mi? Yoksa dijital ayak izleri bunu her türlü ele veriyor mu?
5: Her türlü ele veriyor. Aslında çoğu sızıntıyı şirketler fark etmiyor. Bilgi Teknolojileri Kurumu fark ediyor. Bu 7545 ile birlikte Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun USOM altyapısı var. Ulusal Siber Güvenlik Organizasyon Merkezi aslında. Bunların içerisinde SOME dediğimiz ekiplerin her firma tarafından kurulup içerisinde firmanın dışa yönelik IP adreslerinin tanımlanıp BTK'nın taramasına izin verilmesi gerekiyor. Bu bir zorunluluk. Siz fark etmeseniz bile aslında çoğu açıklığı Bilgi Teknolojileri Kurumu fark ediyor ve onun öncesinde savunma talep ediyor. Eğer siz bunu fark edip BTK yani BTK sizden önce bunu fark ettiyse zaten savunmada bildirip KVKK'ya bildirim yapabiliyorsunuz. Ama siz fark ettiniz ama BTK'da sonradan sizin fark ettiği anlaşılırsa BTK ilgili dokümanı direkt kurula veriyor ve bu sefer siz hem veriyi sızdırmaktan ceza alıyorsunuz hem bildirmemekten ceza alıyorsunuz. Ki bildirmemenin cezası daha yüksek, hem kurumun web sitesinde yayınlama yapılıyor. Bu ilgili firma hani bildiri şeklinde yapmıştır ve cezaları da çok yüksek oluyor bildirim yapmadıkları için. Bu çünkü bizim için kurumun farkındalığının yeteri kadar oturmadığının, süreçlerin eksik işletildiğinin bir göstergesi. Orada da zaten bir savunma talebi geliyor kuruldan.
6: Evet, şimdi bir dinleyenimiz daha sormuş. Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu ama daha dün telefonuma sahte bir kargo veya fatura linki geldi. Tıkladım ve maaşım çalındı. Bu yeni başkanlık benim çalınan paramı geri verebilecek mi? Yoksa sadece büyük şirketler ve devlet kurumlarını mı koruyor demiş.
5: Şimdi bu tarz zaten bu konuşacağımız konulardan biri olacak. Oltalama phishinglerde biz neler yapacağız? İlk 10 dakika neleri yapmamız gerekiyor? Şimdi bu tarz durumlarda ilk başta bir para çalıntısı varsa mutlaka bankaya haber verip ilgili çekimin ya da ilgili işlemin kendisiyle ilgili olmadığını mutlaka belirtmesi gerekiyor. Yani ilk yapılacak husus orada o. Ve şimdi gelen evet 7545 bunları önleyecek. Belki bundan sonra çok daha az sayıda oltalama gelebilecek. Çünkü onların kontrolleri artırılmış olacak. Ama biz vatandaş olarak bunların zaten çok fazla duyuruları yapılıyor. Hani nelere tıklamamız gerektiği kaynağı bilinmeyen kısımlar. Burada veri girişini bizzat kendisi gerçekleştirdiği için yani bu tarafta kendi veri girişi gerçekleştirmiş ve verilerini alenileştirdiği için buradaki sorumluluk aslında kişiye ait oluyor. Tamamen kişinin orada eğer bir oltalama saldırısıysa bunu mutlaka bildirmesi gerekiyor. İşte BTK'ya bildirebilir, Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na bildirebilir, o site yasaklanabilir. O şekilde ve kendisinden mutlaka silmesi gerekiyor. Eğer bir link içerisi önce tabii SS'ini alıp kaydını oluşturup ve hemen bankaya bir bildirim de gerçekleştirmesi gerekiyor. O şekilde ücretini zaten çünkü aktarımı gerçekleştirme provizyonda kalıyor ve geri aktarımını alabiliyor.
6: Evet, bu da gerçekten çok önemli çünkü çok yaşanan şeyler yani çok çok bilgili insanlar bile bir şekilde dolandırılabiliyor. Dikkat etmek gerekiyor, buradan da uyarmış olalım. Şimdi sadece büyük holdingler değil, internette satış yapan ve e-ticaret sitesi veya müşteri verisi tutan küçük işletmelerimiz de var. Bunlar kanunda ne gibi bir yükümlülüğe sahip? Ben küçük işletmeyim, işte bana bir şey olmaz demeleri doğru mu?
5: Hayır, şimdi veriyi kullanan her işletme sorumludur. Yani bu kesin olarak çünkü bir e-ticaret yapınız var. Küçük bir işletmeniz dahi olsa kişinin bilgilerini alıyorsunuz. Kargo hizmetiyle bu bilgileri paylaşıyorsunuz. Ve oradaki sorumluluğu almış oluyorsunuz. Kurduğunuz e-ticaret yapısının da mutlaka işte bir açık rıza metni içermesi lazım. Çerez politikası olması lazım. Güvenlik KVKK ile ilgili bir politikanın olması lazım. Mutlaka kanunun istediği en azami şekilde yapıyı kurulması gerekiyor. Ama büyük kurumlara göre tabii ki idari ve teknik tedbirler anlamında daha az bir yükümlülükleri olacak. Yani onlardan çok yoğun bir şekilde teknik tedbirler beklenmiyor. Çünkü yapıları bu şekilde uyuşmuyor ama e-ticaret kapsamında ne varsa yazılımsal olarak tedbir mutlaka bunları gerçekleştirmeleri gerekiyor. Zaten e-ticareti kendileri yapmadıkları için bir firmaya yaptırıyorlar ve mutlaka firmaya yaptırırken de biz şunu söylüyoruz. Sözleşmelerinizde birincisi gizlilik sözleşmeleri mutlaka eklenmesi gerekiyor ve sözleşmelerin içerisinde de işte o seneki 6698 7545 gibi hukuki kanunlarda bir eksiklik olduğunda sorumluluğu alabileceklerine dair bir maddenin de eklenmesini istiyoruz. Çünkü bir e-ticaret ben alıyorum, site satın alıyorum ya da yaptırıyorum. Ben oradaki kanun hükmündeki her şeyi detayıyla bilmek zorunda değilim. Ama e-ticaret sitesini geliştiren bunları farkında olarak o yapıyı kurmak zorunda. Ben herhangi bir hukuki yaptırımla karşılaştığımda sözleşmemi sunabilecek kadar güçlü bir sözleşme oluşturmak zorundayım.
6: Evet. Şimdi kanunla birlikte kurumlar için de erişim hakkı, yani log tutma dediğimiz şey zorunluluk geldi. Bu durumda mahkemelerde dijital delillerin doğrulanma hızı ve mahkemenin seyri nasıl etkileniyor?
5: Log tutma zaten 56-51 gereği zorunluydu. Hatta burada zaman damgası dediğimiz bir kavram var. Zaman, TÜBİTAK zaman damgası ile birlikte logların tutulması gerekiyor. Logların değiştirilmediğinin kanıtlı olması gerekiyor. Tabii 7545 ile birlikte bu kavram çok daha ilerlemeye başladı. Evet, loglar var ama logların bir de anlaşılır olmasını bekliyor. Bir, yani sadece bir web sitesine girdiğinizde belki 500 tane arkada log üretiliyor. İşte gittiği alanlar, kullandığı yapılar, işte girdi, kaydetti, çıktık tarzında böyle bir log yapısı var. Bunların anlaşılabilir, mahkemeye sunulabilir, okunabilir olması, herhangi bir siber güvenlik olayı ya da farklı bir durum olduğunda kanıt oluşturabilecek yapıların oluşturulması bekleniyor. 56-51 aynen bu tarafa devam ettirildi ama biz burada aslında log tarafında farklı yapılar bekliyoruz. İşte yapay zeka bizim için en önemli konulardan birisi. Yapay zeka alanındaki adli suçlarda log süreçlerine nasıl ulaşacağız? Kişinin o veriyi oluşturduğuyla ilgili logları nasıl kayıt altına alacağız? Çünkü yapay zeka sistemlerin çoğu yurt dışında. Biz buralardaki adli vakalardaki süreçleri nasıl kontrol altına alacağız? Onlarla ilgili de çok yakın zamanda bir genişlemenin olacağı beklentisindeyiz.
6: Evet, şimdi yapay zeka da büyük bir kabus olmaya başladı. Çünkü hem sesi değiştirebiliyorlar, görüntüyü değiştirebiliyorlar. Evet. Yani bazıları anlaşılıyor ama anlaşılmayanlar da oluyor. Tabii ki bunu da geliştiriyorlar. Peki bu yapay zeka üretimi olup olmadığını nasıl anlayabiliyoruz ya da biz anlayabilir miyiz? Teknoloji ve kanunlar bu konuda ne kadar hızlı?
5: Şimdi adli bir olaya düştüğünde yapay zeka ya da bir metin, görüntü anlaşılıyor. Zaten görüntü çok net bir şekilde anlaşılıyor. Ama bir metine geldiğimizde, özellikle fikri mülki hakları, telif hakları, bu konulara geldiğimizde oralarda daha spesifik incelemelere tabi olmamız gerekiyor. Şu anda teknik yapımız bunlara aslında uygun. Yani çok rahat bir şekilde bunlar bakılabiliyor. Sadece bunlar değil, yani bir görüntünün üzerinde değiştirilme yapıldığında da, yapay zeka değil farklı bir şekilde de yapıldığında onların anlaşılması çok kolay oluyor. İşte bir WhatsApp görüntüsünün SS'ini alıp oradaki kişinin ismini değiştirip mahkemeye sunduğunuzda şey diyorsunuz, her şeyiyle yaptım ve bunu bulamaz şeklinde söylüyorsunuz ama biz o taraflarda mesela bakarken işte profil fotoğrafıyla oradaki yazı karakterinin arasındaki santim ölçülerek bakılıyor orijinalliğine. O yüzden de çok rahat bir şekilde yapay zeka ile ilgili verinin doğru olup olmadığı kanıtlanabiliyor. Ama bu adli boyutta. İşin bir de aslında sosyal tarafı var. Yani yayımlanan verilerin herkes tarafından bu yapay zekadır denilemediği nokta var. Ama bunlarla ilgili de önlemler alınmaya başlandı. Artık büyük kurumlar ya kendi içlerindeki işte yapay zekalarını geliştiriyorlar ya da bazı yapay zekalara erişim engelleri getirmeye başladılar. Bunlarla ilgili sözleşmeler imzalanmaya başlandı. Aslında bu şu an çok artan yapay zeka furyasının bir süre sonra azalacağı beklentisindeyiz. Ama biz yine de son kullanıcılara, vatandaşlara şunu söylüyoruz. Hani veriniz kıymetli, o yüzden kaynağını bilmediğiniz hiçbir yapay zeka aracına verinizi yüklememeniz, bunlarla verilerinizle yapay zekayı eğitmemenizi, özellikle sadece işte resimle ilgili yapılan bir uygulama, kaynağı belli değil, nereden yüklendiği belli değil, uygulama hangi amaçla oluşturulduğu belli değil. Ama onun yanında Microsoft'un çok kaliteli portalları var. Kaynağını bildiğimiz yapay zeka araçlarını yine veriyi minimalize ederek kullanmak en az tehlike yaratacaktır.
6: Kesinlikle, ama her konuda dikkat etmeliyiz. Evet. Çünkü bazı uygulamalar, mesela bir oyun indiriyorsun. Evet. Oyunda bile diyor ki işte rehberine erişime izin veriyor musun, vermiyor musun? Hı-hı. Yani oyunsun, sen niye rehberime erişiyorsun, değil mi? Bunlara da çok dikkat etmek
5: lazım. Aynen, bunu hatta anlatırken şey diyorum, bir uygulama var, hala aktif bir uygulama. Kim beni rehberine nasıl kaydetti?
6: Evet, bütün bilgileri
5: yani bu,
6: veriyoruz.
5: Şey zannediliyor. Yani benim buluyor demek ki, ama rehberindeki kişiler ekliyor ve tüm rehberine izin veriyor. Rehberindeki veriyi çekiyor, veri tabanına atıyor ve sen beni nasıl kaydettin dediğinde veri tabanından senin numaranla eşleşen her şeyi çekip getiriyor. Ana mantığı bu tamamen. Ama o kadar iyi servis edildi ki sanki o gidiyor da buluyor gibi. Ama herkes merak ettikçe girdikçe oradaki veri arttı, veri arttı dersen aynen sınırsız bir veri kapasitesine sahip oldu. Mesela en tehlikeli uygulamalardan birisi hem telefon numarası hem kişi kaydı belki ileride çok büyük sıkıntılara sebebiyet verecek veriler şu an o sistemin içerisine yüklenmiş oldu. Ama yine de o uygulamada yurt dışı uygulaması olduğu için oradan verilerini silme yetkisi var. Yine şu an öğrenenler varsa da yine verilerini silerek sistemden ayrılabilirler.
6: Aynen, tam bunu soracak. Evet. İşte ben baktım sonra sildim diyor. Hı-hı. O zaman da siliniyor.
5: Evet, silinir.
6: İyi bari Allah'tan. Şimdi bir dinleyenimiz daha yazmış. Her gün bahis sitelerinden, dolandırıcılardan, tanımadığımız numaralardan SMS alıyoruz. Bu yeni kanun bizi gün içerisinde rahatsız eden bu mesajların ve verilerin başkalarına satılmasını engelleyecek mi? Bunlara ceza var mı diye sormuş.
5: Şimdi bu, tabii ki bu bahis siteleri ya da diğer oltalama mailleri ya da SMS'lerine yönelik sert bir kapsam gelecek onunla ilgili. BTK tarafında da çalışmalar yapılabiliyor. Ama veri çok olunca ya da veri yayılmış olunca bu tarafta bu tarz işlemler çoğalmış oluyor ister istemez. BTK bunlarla ilgili önlemler alıyor. Yani bu kısımla ilgili işte kendi telefon numaranın kayıtlı olduğu siteleri görebiliyorsun vatandaşlık. İYS dediğimiz ileti yönetim sistemine girebilirler. Verdiğim her eğitimde bunu mutlaka söylüyorum. Bu devletin oluşturmuş olduğu bir portal. Mail adresiniz ya da telefonunuzla ileti yönetim sistemine girdiğinizde sizin telefon numaranızla nerelere arama yetkisi, mesaj atma yetkisi verdiğinizi oradan net bir şekilde görebilirsiniz. Aslında bu İYS sistemine kaydetmeyi de şu şekilde yapılıyor. Bir alışveriş merkezine gittiniz ve kasada size diyor ki telefon numaranızı istiyorum ve bir kod gelecek verir misiniz? Aslında sormuyoruz niye kod istiyorsun. O kod İYS sistemine numaranızı kaydetmek ve bundan sonraki reklam süreçleri için sizleri bilgilendirmek için atıyor. Ben hep şunu söylüyorum. İYS sistemini sürekli olarak kontrol edin ve orada tanımadığınız, bilmediğiniz bir yere kaydınız varsa mutlaka o kaydı kaldırın. Oradan silebilirsiniz. Bu birinci kontrol olabilir. Diğer taraftan veri sızdırılması hiçbir zaman önlenemez. Çünkü verinin sahibi eğer o veriyi vermek istiyorsa buna devletin yapabileceği hiçbir şey yok. Burada tamamen şu yapılabilir. Kişi farkındalıkları artırılabilir. İlgili kurumların veri sızıntıları ile ilgili önlemler artırılabilir. İnternet tarafındaki güvenlik önlemleri artırılabilir. Bu kısımda yapılabilir. Ama %100 veri sızıntısı engellenemez maalesef.
6: Evet, yani bu devirde biraz zor dediğiniz gibi. Şimdi çok güzel bilgiler veriyorsunuz. Çok güzel geçti program. Çok bilgilendirici de oldu kendi adıma ve dinleyenlerimiz adına. Çok teşekkür ediyorum. Son olarak ben şunu da sormak istiyorum. Oltalama dedik biz. Bu yöntemin işte hesabı ele geçirilen veya siber suç mağduru olan vatandaşın dijital delillerin kaybolması için işte ilk 10 dakikada ne yapabilirler? Hem şöyle programı bir toparlayalım hem de buyurun.
5: Şimdi eğer bir oltalama, bir phishing saldırısına maruz kaldınız, bir linke tıkladınız, bir veri girdiniz, bir belli bir miktar ücretiniz gitti, bu tarz bir durumla karşılaştığınızda öncelikle ilgili gelen linkin bir ekran kaydının alınması gerekiyor. Ekran kaydını aldıktan sonra kesinlikle bunun silinmesi gerekiyor. Ve orada bir para çekimi varsa dediğim gibi bankalara bildirim yaparsanız o tarafta geri tam o işlem provizyondayken bunu yapabiliyorlar. Bu sadece phishing saldırıları için söylemiyorum. İşte bir ürün, bir hizmet aldınız ve e-ticaret sitelerinden aldığınız ürün ya da hizmet gelmediyse ücret üzerinden ne kadar süre geçerse geçsin işte bir 10 gün, 15 gün bankayı aradığınızda banka bununla ilgili bir süreç başlatıyor ve karşı tarafa ürünü ya da hizmeti teslim ettiğine dair kanıt istiyor. Eğer teslim etmediyse ücreti tekrardan geri alabiliyorsunuz. Bu süreç bazen eğer yurt dışı bir kurumsa 6 aya kadar uzayabiliyor ama yine de ücretinizi geri alabiliyorsunuz. Özellikle ardarda çekilen paralar dolandırıcılık vakalarında bazı bankalar bankalar zaten bunun kontrolünü koyup hemen kartı iptal ediyorlar o tarz durumda, ama yine de bir bankaya bildirim yaparak o paraların tarafına geri ödenmesini talep edebiliyorlar. Bunu özellikle bildirmek istiyorum. Eğer yaşadığınız oltalama ya da phishing'de bir görüntü sızması ya da farklı bir durum söz konusuysa, dediğim gibi ekran görüntüsünü alıp mutlaka savcılığa suç duyurusunda bulunmanız gerekiyor ki oradaki süreç başlatılsın ve işte orada arka taraftaki yapı neyse onlar BTK kurumuna iletilerek orada işlem yapılabilsin. Ama kaynağını bilmediğiniz aramalar, özellikle aramalarla ilgili işte başta aranıyor ve sessiz kalarak sizden bazı kelimeler duyulmak istiyor. Aslında orada ses analizinizin alınması gerekiyor. İşte evet dediğiniz şekli, tamam dediğiniz yapıyı. O yüzden kaynağını bilmediğimiz aramaları hiçbir şekilde açmamız gerekiyor. Yani banka arıyorsa SMS'le de yapılabiliyor. Mobil bankacılıkla da halledilebiliyor. En kötü şubeye gidilebiliyor. Ve yapı, arka planda yapı şu şekilde çalışıyor. Özellikle yurt dışı arabalarında elinde 1000 tane numara var. Kaynağı belirsiz, nereden aldı belirsiz. Ama bugün çok rahat bir şekilde telefon numarası siz de üretebilirsiniz. Bunu bir yerden almanız gerekmiyor. Yapıyı biliyorsunuz. Yani bir telefon numarasının neyle başlaması gerektiğini, neyle bitmesi gerektiğini biliyorsunuz. Çok rahat bir şekilde üretebilirsiniz. Ve o sistem üzerinden o 1000 tane numaraya arama gerçekleştiriliyor. Bu arka planda bir kişi yok, bir sistem var. Ve size gelen numarayı siz açtınız. Sistem diyor ki bu numara doğru, bu numarada karşıda irtibat var. Bu sefer arka arkaya aramalar gelebiliyor, dolandırıcılıkla ilgili mailler gelebiliyor, SMS'ler gelebiliyor. Aslında tüm süreç buradan başlıyor. O yüzden kaynağını bilmediğimiz numaraları hiçbir şekilde açmamız. Mesela ben şey yapıyorum, bir arama geldi ve normal işte 352 ile başlıyor mesela. Ama bilmiyorum kaynağını, açmıyorum. Önce bir aratıyorum. Gerçekten bu numara bir yere, kuruma aitse zaten internetten hemen çıkıyor. Ya da hemen bazı sitelerde bu bir dolandırıcılık numarasıdır diye yazıyor. Hemen engelleme şeklinde koyuyorum. İşte tanımadığım numaraları direkt sessize alıyorum burada. Eğer benim dönmem gereken bir şeyse ben dönüyorum ya da tekrar aramalarını bekliyorum. Benim kendim kaydediyorum. O şekilde ilerlersek bu tarz risklerle daha az karşılaşmış oluruz. Evet,
6: çok teşekkür ederiz. Atladığımız ya da eklemek istediğiniz bir şey varsa alabilirim.
5: Yok, teşekkür ediyorum.
6: Ben teşekkür ediyorum katıldığınız için. Çok sağ olun. Görüşmek üzere diyelim. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, Adalet Terazisi programının bugün de sonuna geldik. Adli Bilişim Uzmanı Özlem Duran bizler için siber güvenlikte yeni dönem 7545 sayılı kanun hakkında bilgiler verdi. Çok da değerli bilgilerdi. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Haftaya farklı konu ve farklı bir konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Adaletin izini sürüyor, hukuk dünyasının en değerli konuklarıyla gerçeğe kapı aralıyoruz. Adalet Terazisi, Merve Esersoy Yıldırım'ın sunumuyla her çarşamba saat 14'te Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayında.
0: Yayın tekrarı. Radyo Radar

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 32, en düşük sıcaklık ise 15 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Bünyan, Pınarbaşı 29, Akkışla, Develi, Özvatan, İncesu, Sarı ve Tomarsa 30, Yahyalı, Yeşilhisar ve Sarıoğlan 31, Felahiye 32 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle: Yozgat 26, Nevşehir 29, Kırşehir, Niğde ve Sivas 31 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 30, Ankara 32, İzmir ise 38 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdussever. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik yürütülen 17 ilde operasyon başlatıldı. Aralarında Alihan Kuruş'un da olduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi. Diğer 10 şüphelinin de yakalanma çalışmaları sürüyor. İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütü elebaşları Ferhat Delen'le Erdoğan Aykut'un Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozito iade sistemiyle yepyeni bir evreye geçtik. Bugün 81 ilde vatandaşımızın artık atıklarını depozito iade noktalarına götürüyor ve her götürdüğü atıktan ambalajdan 1 lira ücret alıyor. Bugüne kadar dönüştürdüğümüz ambalaj sayısı 100 milyonu geçti dedi. Milli Savunma Bakanlığı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'ya alternatif veya rakip bir yapı olmayıp bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayarak uluslararası güvenlik mimarisini tamamlayıcı bir mekanizma olarak değerlendirdiğini belirtti. Yükseköğretim Kurumu, öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemelerden yararlanacak öğrencilerin üniversitelere dönüş sürecine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Bu kapsamda üniversitelerle ilişiği kesilenler ve bir yükseköğretim programı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlara yeniden yükseköğretime dönme imkanı tanındı. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler 9 Aralık'a kadar ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim

0: Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışını merkeze alan AK Parti 25 yıldır milletimizin gönlünde karşılık bulan bir hizmet siyaseti yürütmektedir. Bu kutlu davaya kuruluşundan bugüne kadar emek veren tüm teşkilat mensuplarımıza, yol arkadaşlarımıza ve AK Parti 25 yıldır milletimizin umudu ve hizmetin adresi olarak yaşatan aziz vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 3000 kişilik öğrenci yurdunun 2026-2027 eğitim öğretim yılında hizmete alınması planlanırken 4000 kişilik öğrenci yurdunun da yapımına başlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Talas ilçesinde yapımı tamamlanan 3000 kişilik öğrenci yurdunda incelemelerde bulunarak şunları söyledi.
1: Bugün şehrimizde yapılan en önemli inşaat çalışmalarından biri olan 3000 kişilik yurdumuzu tamamlamış bulunuyoruz. Eylül ayı itibarıyla inşallah yeni yurdumuza 6 yurttan, kiralık yurtlardan çıkarak mevcuttaki arkada bulunan Hunat Hatun ve Şule Yükselşenler olarak belirlediğimiz yurdumuza taşınıyoruz. Gerçekten şehrimiz adına, Kredi Yurtlar Kurumu adına önemli bir çalışma oldu. Bir kampüs yurt modeli. 3000 tane öğrencimizi burada barındıracağız ve içerisinde müştemilatında konferans salonları, sosyal donatılar, spor tesisleri olmak üzere bu tesislerin öğrencilerimiz nezdinde dolu dolu kullanılacağı ve hemen okul ve kampüs içerisinde olması münasebetiyle de üniversitemize çok kolay ulaşım sağlayacağı bir lokasyonda bulunmakta. Bu vesileyle şehrimize hayırlı olsun. Hemen akabinde de sol tarafımızda 4000 kişilik yurdun inşaatı başladı. Gerçekten baktığımızda şehrimizde uzun yıllardır kiralık yurtlar olarak konut türü binalarda bulunmamızdan dolayı 450 günlük bir süre zarfından sonra 4000 kişilik yurdumuza da kavuşacağız. Kayserimizde yurt konusundaki sorunlar bu vesileyle inşallah son bulacak. Orada da bir kampüs yurt oluşması, yine donatıları, sosyal alanları, spor tesisleri başta olmak üzere muhteşem bir proje. İnşallah başta öğrencilerimiz ve şehrimize hayırlı olsun.
0: İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin yaptığı açıklamayla çerçeve yasaya karşı vatandaşların tepkisini ortaya koyabilmesi amacıyla Türk bayrağı yürüyüşü düzenlemek istediklerini belirterek şunları söyledi.
2: Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman teröriste boyun eğmemiştir. Bu kara yasayla önümüze konulan bu çalışmaların da karşısında olmaya bizler devam edeceğiz. Gerek Abdullah Öcalan olsun, gerek onun küçük evlatçıkları olsun, 50 bin tane bizim askerimizin şehit edilmesine vesile olan bu insanların hiçbirinin affına müsaade etmemek için elimizden gelen çabayı İYİ Parti ailesi olarak göstermeye devam edeceğiz. Bizler Türk milletimize güveniyoruz. Her mecrada sizlerin de tepkinizi dile getirmenizi istiyoruz. Görüyoruz ki sosyal medyalarda bir teyzemiz, bir amcamız, bir gencimiz bir açıklamasıyla Türkiye'de gündem oluşturulabiliyor. Korkmayın, Türkiye cesurları yazacaktır. İYİ Parti ailesi olarak bütün vekillerimizde, genel başkanımızdan en yeni üyemize kadar hepimiz sizlerleyiz. Bu sürecin karşısında çerçeve yasaya hayır diyor.
0: Hukukçu Umut Can Güzel çerçeve yasa hakkında açıklamalarda bulunarak şunları söyledi.
3: Bu erteleme sürecinde 5 veya 10 yıllık erteleme sürecinde tekrar bir örgüt faaliyeti kapsamında terör örgütü veya örgüt faaliyeti kapsamında bir suç işlemezse erteleme sonucunda bu suç işlememiş sayılıyor ve cezadan kurtulmuş oluyor. Örgüt faaliyeti kapsamında belirli suçlar ertelemenin kapsamı dışında bırakıldı. Örneğin kasten öldürme suçu af kapsamı dışında bırakıldı. Müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren bazı suçlar da af kapsamında bırakıldı. Onun haricinde kişinin işlediği suçun aldığı cezasına göre 5 veya 10 yıllık erteleme olacak. Bu erteleme sonunda bu kişi tekrar bir örgüt faaliyeti kapsamında suça karışmazsa cezasından kurtulmuş olacak.
0: Kayseri'de durakta tramvay çarpması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti. Kayseri Spor'un pazar günü Sivas Spor'u konuk edeceği müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Kayseri Spor'da Rus futbolcu Germen Onukay ile olan sözleşme karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Akaryakıt grubu ürünlerinden Motorin'in Ağustos ayının sonuna kadar ÖTV'sinin sıfır olacağı açıklandı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
5: Keykubat'ta tramvayın çarptığı 24 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Kayseri'de Türk bayrağını indiren, iddiaya göre akli dengesi yerinde olmayan şahıs hakkında inceleme başlatıldı. Kayseri'de Kartal Katlı Kavşağı inşaat alanına bir araç uçtu. Süleymancılara yönelik operasyonda biri Kayseri

0: Giden olmak üzere 30 kişi gözaltına alındı. Kayseri Havalimanı başmüdürlük statüsüne yükseltildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2026 yıl sonu enflasyon tahminini %28 olarak açıkladı.
1: "38 Saniyede Bugün." Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
2: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Havalimanı'nın başmüdürlük statüsü kazandığını açıkladı. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışını merkeze alan AK Parti, 25 yıldır milletimizin gönlünde karşılık bulan bir hizmet siyaseti yürütmektedir. Bu kutlu davaya kuruluşundan bugüne kadar emek veren tüm teşkilat mensuplarımıza, yol arkadaşlarımıza ve AK Parti 25 yıldır milletimizin umudu ve hizmetin adresi olarak yaşatan aziz vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum, dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 3000 kişilik öğrenci yurdunun 2026-2027 eğitim öğretim yılında hizmete alınması planlanırken 4000 kişilik öğrenci yurdunun da yapımına başlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Talas ilçesinde yapımı tamamlanan 3000 kişilik öğrenci yurdunda incelemelerde bulunarak şunları söyledi.
3: Bugün şehrimizde yapılan en önemli inşaat çalışmalarından biri olan 3000 kişilik yurdumuzu tamamlamış bulunuyoruz. Eylül ayı itibarıyla inşallah yeni yurdumuza 6 yurttan, kiralık yurtlardan çıkarak mevcuttaki arkada bulunan Hunat Hatun ve Şule Yükselşenler olarak belirlediğimiz yurdumuza taşınıyoruz. Gerçekten şehrimiz adına, Kredi Yurtlar Kurumu adına önemli bir çalışma oldu. Bir kampüs yurt modeli. 3000 tane öğrencimizi burada barındıracağız ve içerisinde müştemilatında konferans salonları, sosyal donatılar, spor tesisleri olmak üzere bu tesislerin öğrencilerimiz nezdinde dolu dolu kullanılacağı ve hemen okul ve kampüs içerisinde olması münasebetiyle de üniversitemize çok kolay ulaşım sağlayacağı bir lokasyonda bulunmakta. Bu vesileyle şehrimize hayırlı olsun. Hemen akabinde de sol tarafımızda 4000 kişilik yurdun inşaatı başladı. Gerçekten baktığımızda şehrimizde uzun yıllardır kiralık yurtlar olarak konut türü binalarda bulunmamızdan dolayı 450 günlük bir süre zarfından sonra 4000 kişilik yurdumuza da kavuşacağız. Kayserimizde yurt konusundaki sorunlar bu vesileyle inşallah son bulacak. Orada da bir kampüs yurt oluşması, yine donatıları, sosyal alanları, spor tesisleri başta olmak üzere muhteşem bir proje. İnşallah başta öğrencilerimiz ve şehrimize hayırlı olsun.
2: İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin yaptığı açıklamayla çerçeve yasaya karşı vatandaşların tepkisini ortaya koyabilmesi amacıyla Türk bayrağı yürüyüşü düzenlemek istediklerini belirterek şunları söyledi.
4: Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman teröriste boyun eğmemiştir. Bu kara yasayla önümüze konulan bu çalışmaların da karşısında olmaya bizler devam edeceğiz. Gerek Abdullah Öcalan olsun, gerek onun küçük evlatçıkları olsun, 50 bin tane bizim askerimizin şehit edilmesine vesile olan bu insanların hiçbirinin affına müsaade etmemek için elimizden gelen çabayı İYİ Parti ailesi olarak göstermeye devam edeceğiz. Bizler Türk milletimize güveniyoruz. Her mecrada sizlerin de tepkinizi dile getirmenizi istiyoruz. Görüyoruz ki sosyal medyalarda bir teyzemiz, bir amcamız, bir gencimiz bir açıklamasıyla Türkiye'de gündem oluşturulabiliyor. Korkmayın, Türkiye cesurları yazacaktır. İYİ Parti ailesi olarak bütün vekillerimizde, genel başkanımızdan en yeni üyemize kadar hepimiz sizlerleyiz. Bu sürecin karşısında çerçeve yasaya hayır diyor.
2: Hukukçu Umut Can Güzel çerçeve yasa hakkında açıklamalarda bulunarak şunları söyledi.
5: Bu erteleme sürecinde 5 veya 10 yıllık erteleme sürecinde tekrar bir örgüt faaliyeti kapsamında terör örgütü veya örgüt faaliyeti kapsamında bir suç işlemezse erteleme sonucunda bu suç işlememiş sayılıyor ve cezadan kurtulmuş oluyor. Örgüt faaliyeti kapsamında belirli suçlar ertelemenin kapsamı dışında bırakıldı. Örneğin kasten öldürme suçu af kapsamı dışında bırakıldı. Müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren bazı suçlar da af kapsamında bırakıldı. Onun haricinde kişinin işlediği suçun aldığı cezasına göre 5 veya 10 yıllık erteleme olacak. Bu erteleme sonunda bu kişi tekrar bir örgüt faaliyeti kapsamında suça karışmazsa cezasından kurtulmuş olacak.
2: Kayseri'de durakta tramvay çarpması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti. Kayseri Spor'un pazar günü Sivas Spor'u konuk edeceği müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Kayseri Spor'da Rus futbolcu German Onuka ile olan sözleşme karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorinin Ağustos ayının sonuna kadar ÖTV'sinin sıfır olacağı açıklandı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdussever. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik yürütülen 17 ilde operasyon başlatıldı. Aralarında Alihan Kuruş'un da olduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi. Diğer 10 şüphelinin de yakalanma çalışmaları sürüyor. İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütü elebaşları Ferhat Delen'le Erdoğan Aykut'un Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozito iade sistemiyle yepyeni bir evreye geçtik. Bugün 81 ilde vatandaşımızın artık atıklarını depozito iade noktalarına götürüyor ve her götürdüğü atıktan, ambalajdan 1 lira ücret alıyor. Bugüne kadar dönüştürdüğümüz ambalaj sayısı 100 milyonu geçti dedi. Milli Savunma Bakanlığı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'ya alternatif veya rakip bir yapı olmayıp bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayarak uluslararası güvenlik mimarisini tamamlayıcı bir mekanizma olarak değerlendirdiğini belirtti. Yükseköğretim Kurumu, öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemelerden yararlanacak öğrencilerin üniversitelere dönüş sürecine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Bu kapsamda üniversitelerle ilişiği kesilenler ve bir yükseköğretim programı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlara yeniden yükseköğretime dönme imkanı tanındı. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler 9 Aralık'a kadar ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvurulabilecek. Başvuruları kabul edilen öğrenciler 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan özel tüketim vergisinde kademeli uygulamaya geçilirken bu yakıt Eşel Mobil sistemi dışına çıkarıldı. Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen isimleri Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç oldu. Baykar'ın milli siyah ihracatında yakaladığı küresel başarı, yöneticilerin üst üste 5. kez Türkiye'nin en çok gelir vergisi veren isimleri listesinde zirveye taşıdı. AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Havalimanı'nın baş müdürlük statüsü kazandığını açıkladı. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışını merkeze alan AK Parti, 25 yıldır milletimizin gönlünde karşılık bulan bir hizmet siyaseti yürütmektedir. Bu kutlu davaya kuruluşundan bugüne kadar emek veren tüm teşkilat mensuplarımıza, yol arkadaşlarımıza ve AK Parti 25 yıldır milletimizin umudu ve hizmetin adresi olarak yaşatan aziz vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 3000 kişilik öğrenci yurdunun 2026-2027 eğitim-öğretim yılında hizmete alınması planlanırken 4000 kişilik öğrenci yurdunun da yapımına başlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Talas ilçesinde yapımı tamamlanan 3000 kişilik öğrenci yurdunda incelemelerde bulunarak şunları söyledi.
2: Bugün şehrimizde yapılan en önemli inşaat çalışmalarından biri olan 3000 kişilik yurdumuzu tamamlamış bulunuyoruz. Eylül ayı itibarıyla inşallah yeni yurdumuza 6 yurttan, kiralık yurtlardan çıkarak mevcuttaki arkada bulunan Hunat Hatun ve Şule Yükselşenler olarak belirlediğimiz yurdumuza taşınıyoruz. Gerçekten şehrimiz adına, Kredi Yurtlar Kurumu adına önemli bir çalışma oldu. Bir kampüs yurt modeli. 3000 tane öğrencimizi burada barındıracağız ve içerisinde müştemilatında konferans salonları, sosyal donatılar, spor tesisleri olmak üzere bu tesislerin öğrencilerimiz nezdinde dolu dolu kullanılacağı ve hemen okul ve kampüs içerisinde olması münasebetiyle de üniversitemize çok kolay ulaşım sağlayacağı bir lokasyonda bulunmakta. Bu vesileyle şehrimize hayırlı olsun. Hemen akabinde de sol tarafımızda 4000 kişilik yurdun inşaatı başladı. Gerçekten baktığımızda şehrimizde uzun yıllardır kiralık yurtlar olarak konut türü binalarda bulunmamızdan dolayı 450 günlük bir süre zarfından sonra 4000 kişilik yurdumuza da kavuşacağız. Kayserimizde yurt konusundaki sorunlar bu vesileyle inşallah son bulacak. Orada da bir kampüs yurt oluşması, yine donatıları, sosyal alanları, spor tesisleri başta olmak üzere muhteşem bir proje. İnşallah başta öğrencilerimiz ve şehrimize hayırlı olsun.
1: İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin yaptığı açıklamayla çerçeve yasaya karşı vatandaşların tepkisini ortaya koyabilmesi amacıyla Türk bayrağı yürüyüşü düzenlemek istediklerini belirterek şunları söyledi.
3: Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman teröriste boyun eğmemiştir. Bu kara yasayla önümüze konulan bu çalışmaların da karşısında olmaya bizler devam edeceğiz. Gerek Abdullah Öcalan olsun, gerek onun küçük evlatçıkları olsun. 50 bin tane bizim askerimizin şehit edilmesine vesile olan bu insanların hiçbirinin affına müsaade etmemek için elimizden gelen çabayı İYİ Parti ailesi olarak göstermeye devam edeceğiz. Bizler Türk milletimize güveniyoruz. Her mecrada sizlerin de tepkinizi dile getirmenizi istiyoruz. Görüyoruz ki sosyal medyalarda bir teyzemiz, bir amcamız, bir gencimiz bir açıklamasıyla Türkiye'de gündem oluşturulabiliyor. Korkmayın, Türkiye cesurları yazacaktır. İYİ Parti ailesi olarak bütün vekillerimizde, genel başkanımızdan en yeni üyemize kadar hepimiz sizlerleyiz. Bu sürecin karşısında çerçeve yasaya hayır diyor.
1: Hukukçu Umut Can Güzel çerçeve yasal hakkında açıklamalarda bulunarak şunları söyledi.
4: Bu erteleme sürecinde 5 veya 10 yıllık erteleme sürecinde tekrar bir örgüt faaliyeti kapsamında terör örgütü veya örgüt faaliyeti kapsamında bir suç işlemezse erteleme sonucunda bu suç işlememiş sayılıyor ve cezadan kurtulmuş oluyor. Örgüt faaliyeti kapsamında belirli suçlar ertelemenin kapsamı dışında bırakıldı. Örneğin kasten öldürme suçu af kapsamı dışında bırakıldı. Müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren bazı suçlar da af kapsamında bırakıldı. Onun harici kişinin işlediği suçun aldığı cezasına göre 5 veya 10 yıllık erteleme olacak. Bu erteleme sonunda bu kişi tekrar bir örgüt faaliyeti kapsamında suça karışmazsa cezasından kurtulmuş olacak.
1: Kayseri'de durakta tramvay çarpması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti. Kayseri Spor'un pazar günü Sivas Spor'u konuk edeceği müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Kayseri Spor'da Rus futbolcu German Onukay ile olan sözleşme karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorinin Ağustos ayının sonuna kadar ÖTV'sinin sıfır olacağı açıklandı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
5: Sevgili sürücüler, trafikte şerit ihlali yaşam ihmalidir.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları notalarla ve bazı dahiler vardır ki yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz. Bu müziği yazan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bugün programımızda Johannes Brahms'ı konuk edeceğiz.

Brahms geniş bir ailenin çocuğuydu. Babası Johann Jakob el işçiliğiyle para kazanıyordu. Ayrıca Hamburg'daki birkaç dans lokalinde korno ve kontrabas çalarak küçük gruplarla sahne alıyordu. Brahms, piyano dersleri alarak müziğe 7 yaşında başladı. Ailenin isteği dışında Johann Jakob müzik kariyerine devam etti ve 1826'da Hamburg'a geldi ve burada telli ve nefesli çalgıları çalan bir müzisyen olarak iş buldu. 1830'da kendisinden 17 yaş büyük bir terzi olan Johanna Henrika Christiana Nissen'le evlendi. Aynı yıl Hamburg yedek askerliğine doğal korna müzisyeni olarak atandı. Sonunda Hamburg Devlet Operası ve Hamburg Filarmoni topluluğunda kontrabasçı oldu. Johann Jakob zenginleştikçe aile yıllar içinde Hamburg'da daha iyi bir eve taşındı. İşte tam bu zamanda 1833'te Johannes Brahms doğdu. Müzikle çevrili bu ortam, Brahms'ın geleceğini şekillendirecek ilk adımları da beraberinde getirecekti.

Johann Jakob, oğlu Brahms'a ilk müzik eğitimini verdi. Brahms ayrıca keman çalmayı ve cello çalmanın temellerini öğrendi. 1840'tan itibaren Otto Friedrich Willibald Kossel'le piyano çalıştı. Kossel, 1842'de Brahms'ın bu kadar iyi bir oyuncu olabileceğinden ancak hiç bitmeyen bestesini durduramayacağından şikayet etti. Brahms 10 yaşındayken sanatçı olarak ilk çıkışını Beethoven'ın Piyano ve Nefesliler Beşlisi eser 16 ve Mozart tarafından bir piyano dörtlüsünün de dahil olduğu özel bir konserde yaptı. Ayrıca Henry Hers'in Etude adlı solo eserini de çaldı. 1845'te sol minör bir piyano sonatı da yazmıştı. Ailesi besteci olarak erken çabalarını onaylamadı ve bir sanatçı olarak daha iyi bir kariyer beklentileri olduğunu hissetti. 1845'ten 1848'e kadar Brahms, Kossel'in öğretmeni, piyanist ve besteci Eduard Marxen'le çalıştı. Marxen, Beethoven ve Schubert'in yakın bir arkadaşıydı, Mozart ve Haydn'ın eserlerine hayrandı ve Bach'ın müziğine kendisini adamıştı. Marxen Brahms'a bu bestecilerin geleneğini aktarmış ve Brahms'ın kendi bestelerinin bu gelenek üzerine temellenmesini sağlamıştı. Böylece genç Brahms yalnızca iyi bir piyanist değil, aynı zamanda büyük Alman müzik geleneğinin de mirasçısı olmaya başlamıştı.

1847'de Brahms, ilk kez Hamburg'da solo piyanist olarak Sigismund Thalberg'in bir fantezisini çalarak kamuoyuna çıktı. 1848'deki ilk tam piyano resitali, Bach'ın bir figünü ve bunların yanı sıra Marxen ve Jakob Rosenhain gibi çağdaş virtüözlerin eserlerini içeriyordu. Nisan 1849'daki ikinci bir resitali, Beethoven'ın Wallenstein sonatı ve kendi bestesinin bir Waltz fantezisini içeriyordu ve gazetelerden olumlu eleştiriler aldı. 1849'da yazdığı Sevilen Valsler üzerine fantezi adlı yapıtı, piyano çalarlar için çalınması hiç de kolay olmayan bir yapıttı. Takma adı altında G.W. Marx adıyla bazı piyano düzenlemeleri ve fantezileri 1849'da Hamburg firması Kranz tarafından yayınlandı. Brahms'ın kabul ettiği en eski çalışmaları 1851 tarihliydi. Bununla birlikte Brahms daha sonra tüm erken eserlerini elemek konusunda titiz davrandı. 1880 gibi geç bir tarihte bile Elis Gisman'a koro müziğiyle ilgili el yazmalarını yok etmeleri için mektup yazdı. Ancak bu yıllar hakkında anlatılan bazı hikayeler de vardır.

Barlarda ve genel evlerde çalan yoksullaşmış ergen Brahms'ın kalıcı hikayeleri yalnızca anekdot kaynaklı ve birçok modern bilim adamı bunları reddetmiştir. Brahms ailesi görece refah içindeydi ve Hamburg mevzuatı genel evlere müziğin ve küçüklerin girmesini çok katı bir şekilde yasaklıyordu. Brahms genç birisi olarak kendine özgü bir anlatım biçimi geliştirmişti. Erken dönem yapıtlarını takma at ile yayınlatıyordu ve bunlara kendine göre yüksek eser numaraları veriyordu. Başlarda yalnızca piyano yapıtları veren Brahms, orkestranın olanakları ve sınırları konusunda kendine henüz tam olarak güvenmiyordu. Daha sonraki yıllarda da orkestra yazısı konusunda yakın çevresinin desteğine başvurdu. Tam da bu dönemde Brahms'ın hayatını değiştirecek karşılaşmalar gerçekleşmeye başladı.

1853 yılında Remeini adı altında icra eden Macar kemancı Eduard Hoffmann, Brahms'ı Hannover'de oturan dönemin büyük kemancısı Joseph Joachim ile tanıştırmıştı. Joachim'den çok etkilenen Brahms, onun çalışında yoğun bir ateş gördü. Öyle ki her şeyi kaderine bırakan bir enerji, ritimdeki keskinlik sanatçıyı gösterircesine ve onun yapıtlarında daha şimdiden büyük bir anlatım gücü görüyorum. Yaşıtlarıyla karşılaştırılamayacak bir biçimde özgün diye söz etmişti. Bu tanışıklık, Brahms'ın kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından birine dönüşecekti. Joachim'in Brahms'a önerisi, kendisini Weimar'da saray müzik direktörü olan Franz Liszt'e tanıtması olmuştu. Liszt'in Brahms'a sözü ise, Breitkopf Hartel yayın evine yazdığı bir mektupta kendisinden söz etmesi olmuştu. Brahms bu durumdan pek bir beklenti çıkarmamış ve Joachim'e bir mektup yazarak kendisini sanat yaşamına sokmasını istemişti. Bunun üzerine Joachim, Brahms'ı Düsseldorf'ta oturan besteci Robert Schumann'la tanışmasını tavsiye etmişti ve gerçekten de bu karşılaşma Brahms'ın yaşamını değiştirecekti.

Robert Schumann Brahms'la tanıştı ve kendi kurduğu müzik için yeni dergide ondan bahsetti. Müziğini çevresine duyurmak için girişimlere başladı. Schumann, müzik yayın evi Breitkopf Hartel'in de Brahms'ı kabul etmesini dileyerek yayın evinin Brahms'ın birkaç çalışmasını yayınlamasını istedi. Onun kişisel olarak bu konuya yüklenmesi, 20 yaşındaki Brahms'ı Almanya'da sanki bir gecede ünlü birisi yapmıştı. Müzikle ilgilenen bir sürü kişi ondan bir şeyler dinlemek, yapıtlarını görmek, bu yeteneği daha çok tanımak istiyordu. Bu durum Brahms'ı ürkütmüştü. Schumann'a yazdığı mektuplarında korkularını dile getirmiş, kamu ölçütlerine göre yetersiz kalabileceğini belirtmişti. Brahms kendini aşırı eleştirerek bunalıma girip birkaç çalışmasını yakıp yok etmişti. Belki de sanatçının büyüklüğünün bir parçası da burada yatıyordu. Çünkü o başarıdan çok mükemmelliğin peşinde koşuyordu.

Brahms'ın yapıtları bütün Avrupa müzik geleneğini kapsar. Yalnızca Beethoven'a kalmayıp Bach, Handel ve Pierre Ligeti de Brahms'ın müziğinde etkisi çok büyüktür. Müzik tarihsel çalışmalarının sonucunda Brahms'ın müziği 3 döneme ayrılabilir. Birinci dönem En Doces Regime'e kadar olan kısım, ikincisi ikinci piyano konçertosuna kadar olan kısımdır. Üçüncüsü ise 3. senfoni ile başlar. İlk dönem için romantik temel üzerine oturmuş denilebilir. İkinci dönem güçlü bir klasik vurgudur. Üçüncü dönem içinse romantik ve klasik temelin kendi içinde erimesi denilebilir. İşte bugün dinlediğimiz Brahms, bu uzun yolculuğun, titiz çalışmanın ve büyük müzik geleneğiyle kurduğu derin bağın sonucunda ortaya çıkmıştır.

0: 38 saniyede bugün.
1: Keykubat'ta tramvayın çarptığı 24 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Kayseri'de Türk bayrağını indiren, iddiaya göre akli dengesi yerinde olmayan şahıs hakkında inceleme başlatıldı. Kayseri'de Kartal Katlı Kavşağı inşaat alanına bir araç uçtu. Süleymancılara yönelik operasyonda biri Kayseri'den olmak üzere 30 kişi gözaltına alındı. Kayseri Havalimanı Baş Müdürlük statüsüne yükseltildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2026 yıl sonu enflasyon tahminini %28 olarak açıkladı.
2: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
3: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Havalimanı'nın baş müdürlük statüsü kazandığını açıkladı. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışını merkeze alan AK Parti, 25 yıldır milletimizin gönlünde karşılık bulan bir hizmet siyaseti yürütmektedir. Bu kutlu davaya kuruluşundan bugüne kadar emek veren tüm teşkilat mensuplarımıza, yol arkadaşlarımıza ve AK Parti 25 yıldır milletimizin umudu ve hizmetin adresi olarak yaşatan aziz vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum, dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 3000 kişilik öğrenci yurdunun 2026-2027 eğitim öğretim yılında hizmete alınması planlanırken 4000 kişilik öğrenci yurdunun da yapımına başlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Talas ilçesinde yapımı tamamlanan 3000 kişilik öğrenci yurdunda incelemelerde bulunarak şunları söyledi.
4: Bugün şehrimizde yapılan en önemli inşaat çalışmalarından biri olan 3000 kişilik yurdumuzu tamamlamış bulunuyoruz. Eylül ayı itibarıyla inşallah yeni yurdumuza 6 yurttan, kiralık yurtlardan çıkarak mevcuttaki arkada bulunan Hunat Hatun ve Şule Yükselşenler olarak belirlediğimiz yurdumuza taşınıyoruz. Gerçekten şehrimiz adına, Kredi Yurtlar Kurumu adına önemli bir çalışma oldu. Bir kampüs yurt modeli. 3000 tane öğrencimizi burada barındıracağız ve içerisinde müştemilatında konferans salonları, sosyal donatılar, spor tesisleri olmak üzere bu tesislerin öğrencilerimiz nezdinde dolu dolu kullanılacağı ve hemen okul ve kampüs içerisinde olması münasebetiyle de üniversitemize çok kolay ulaşım sağlayacağı bir lokasyonda bulunmakta. Bu vesileyle şehrimize hayırlı olsun. Hemen akabinde de sol tarafımızda 4000 kişilik yurdun inşaatı başladı. Gerçekten baktığımızda şehrimizde uzun yıllardır kiralık yurtlar olarak konut türü binalarda bulunmamızdan dolayı 450 günlük bir süre zarfından sonra 4000 kişilik yurdumuza da kavuşacağız. Kayserimizde yurt konusundaki sorunlar bu vesileyle inşallah son bulacak. Orada da bir kampüs yurt oluşması, yine donatıları, sosyal alanları, spor tesisleri başta olmak üzere muhteşem bir proje. İnşallah başta öğrencilerimiz ve şehrimize hayırlı olsun.
3: İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin yaptığı açıklamayla çerçeve yasaya karşı vatandaşların tepkisini ortaya koyabilmesi amacıyla Türk bayrağı yürüyüşü düzenlemek istediklerini belirterek şunları söyledi.
5: Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman teröriste boyun eğmemiştir. Bu kara yasayla önümüze konulan bu çalışmaların da karşısında olmaya bizler devam edeceğiz. Gerek Abdullah Öcalan olsun, gerek onun küçük evlatçıkları olsun, 50 bin tane bizim askerimizin şehit edilmesine vesile olan bu insanların hiçbirinin affına müsaade etmemek için elimizden gelen çabayı İYİ Parti ailesi olarak göstermeye devam edeceğiz. Bizler Türk milletimize güveniyoruz. Her mecrada sizlerin de tepkinizi dile getirmenizi istiyoruz. Görüyoruz ki sosyal medyalarda bir teyzemiz, bir amcamız, bir gencimiz bir açıklamasıyla Türkiye'de gündem oluşturulabiliyor. Korkmayın, Türkiye cesurları yazacaktır. İYİ Parti ailesi olarak bütün vekillerimizde, genel başkanımızdan en yeni üyemize kadar hepimiz sizlerleyiz. Bu sürecin karşısında çerçeve yasaya hayır diyor.
3: Hukukçu Umut Can Güzel çerçeve yasa hakkında açıklamalarda bulunarak şunları söyledi.
6: Bu erteleme sürecinde 5 veya 10 yıllık erteleme sürecinde tekrar bir örgüt faaliyeti kapsamında terör örgütü veya örgüt faaliyeti kapsamında bir suç işlemezse erteleme sonucunda bu suç işlememiş sayılıyor ve cezadan kurtulmuş oluyor. Örgüt faaliyeti kapsamında belirli suçlar ertelemenin kapsamı dışında bırakıldı. Örneğin kasten öldürme suçu af kapsamı dışında bırakıldı. Müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren bazı suçlar da af kapsamında bırakıldı. Onun haricinde sürecinde kişinin işlediği suçun aldığı cezasına göre 5 veya 10 yıllık erteleme olacak. Bu erteleme sonunda bu kişi tekrar bir örgüt faaliyeti kapsamında suça karışmazsa cezasından kurtulmuş olacak.
3: Kayseri'de durakta tramvay çarpması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti. Kayseri Spor'un pazar günü Sivas Spor'u konuk edeceği müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Kayseri Spor'da Rus futbolcu Germen Onuka ile olan sözleşme karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Akaryakıt grubu ürünlerinden Motorin'in Ağustos ayının sonuna kadar ÖTV'sinin sıfır olacağı açıklandı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
3: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdussever. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik yürütülen 17 ilde operasyon başlatıldı. Aralarında Alihan Kuruş'un da olduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi. Diğer 10 şüphelinin de yakalanma çalışmaları sürüyor. İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütü elebaşları Ferhat Delen'le Erdoğan Aykut'un Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozito iade sistemiyle yepyeni bir evreye geçtik. Bugün 81 ilde vatandaşımızın artık atıklarını depozito iade noktalarına götürüyor ve her götürdüğü atıktan ambalajdan 1 lira ücret alıyor. Bugüne kadar dönüştürdüğümüz ambalaj sayısı 100 milyonu geçti dedi. Milli Savunma Bakanlığı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'ya alternatif veya rakip bir yapı olmayıp bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayarak uluslararası güvenlik mimarisini tamamlayıcı bir mekanizma olarak değerlendirdiğini belirtti. Yükseköğretim Kurumu, öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemelerden yararlanacak öğrencilerin üniversitelere dönüş sürecine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Bu kapsamda üniversitelerle ilişiği kesilenler ve bir yükseköğretim programı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlara yeniden yükseköğretime dönme imkanı tanındı. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler 9 Aralık'a kadar ilişkilerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvurulabilecek. Başvuruları kabul edilen öğrenciler 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. Enflasyonla mücadele kapsamında Motorin'den alınan özel tüketim vergisinde kademeli uygulamaya geçilirken bu yakıt Eşel Mobil sistemi dışına çıkarıldı. Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen isimleri Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç oldu. Baykar'ın milli siha ihracatında yakaladığı küresel başarı, yöneticilerin üst üste 5. kez Türkiye'nin en çok gelir vergisi veren isimleri listesinde zirveye taşıdı. AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Havalimanı'nın baş müdürlük statüsü kazandığını açıkladı. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışını merkeze alan AK Parti, 25 yıldır milletimizin gönlünde karşılık bulan bir hizmet siyaseti yürütmektedir. Bu kutlu davaya kuruluşundan bugüne kadar emek veren tüm teşkilat mensuplarımıza, yol arkadaşlarımıza ve AK Parti 25 yıldır milletimizin umudu ve hizmetin adresi olarak yaşatan aziz vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 3000 kişilik öğrenci yurdunun 2026-2027 eğitim-öğretim yılında hizmete alınması planlanırken 4000 kişilik öğrenci yurdunun da yapımına başlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Talas ilçesinde yapımı tamamlanan 3000 kişilik öğrenci yurdunda incelemelerde bulunarak şunları söyledi.
4: Bugün şehrimizde yapılan en önemli inşaat çalışmalarından biri olan 3000 kişilik yurdumuzu tamamlamış bulunuyoruz. Eylül ayı itibarıyla inşallah yeni yurdumuza 6 yurttan, kiralık yurtlardan çıkarak mevcuttaki arkada bulunan Hunat Hatun ve Şule Yükselşenler olarak belirlediğimiz yurdumuza taşınıyoruz. Gerçekten şehrimiz adına, Kredi Yurtlar Kurumu adına önemli bir çalışma oldu. Bir kampüs yurt modeli. 3000 tane öğrencimizi burada barındıracağız ve içerisinde müştemilatında konferans salonları, sosyal donatılar, spor tesisleri olmak üzere bu tesislerin öğrencilerimiz nezdinde dolu dolu kullanılacağı ve hemen okul ve kampüs içerisinde olması münasebetiyle de üniversitemize çok kolay ulaşım sağlayacağı bir lokasyonda bulunmakta. Bu vesileyle şehrimize hayırlı olsun. Hemen akabinde de sol tarafımızda 4000 kişilik yurdun inşaatı başladı. Gerçekten baktığımızda şehrimizde uzun yıllardır kiralık yurtlar olarak konut türü binalarda bulunmamızdan dolayı 450 günlük bir süre zarfından sonra 4000 kişilik yurdumuza da kavuşacağız. Kayserimizde yurt konusundaki sorunlar bu vesileyle inşallah son bulacak. Orada da bir kampüs yurt oluşması, yine donatıları, sosyal alanları, spor tesisleri başta olmak üzere muhteşem bir proje. İnşallah başta öğrencilerimiz ve şehrimize hayırlı olsun.
3: İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin yaptığı açıklamayla çerçeve yasaya karşı vatandaşların tepkisini ortaya koyabilmesi amacıyla Türk bayrağı yürüyüşü düzenlemek istediklerini belirterek şunları söyledi.
5: Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman teröriste boyun eğmemiştir. Bu kara yasayla önümüze konulan bu çalışmaların da karşısında olmaya bizler devam edeceğiz. Gerek Abdullah Öcalan olsun, gerek onun küçük evlatçıkları olsun, 50 bin tane bizim askerimizin şehit edilmesine vesile olan bu insanların hiçbirinin affına müsaade etmemek için elimizden gelen çabayı İYİ Parti ailesi olarak göstermeye devam edeceğiz. Bizler Türk milletimize güveniyoruz. Her mecrada sizlerin de tepkinizi dile getirmenizi istiyoruz. Görüyoruz ki sosyal medyalarda bir teyzemiz, bir amcamız, bir gencimiz bir açıklamasıyla Türkiye'de gündem oluşturulabiliyor. Korkmayın, Türkiye cesurları yazacaktır. İYİ Parti ailesi olarak bütün vekillerimizde, genel başkanımızdan en yeni üyemize kadar hepimiz sizlerleyiz. Bu sürecin karşısında çerçeve yasaya hayır diyor.
3: Hukukçu Umut Can Güzel çerçeve yasa hakkında açıklamalarda bulunarak şunları söyledi.
6: Bu erteleme sürecinde 5 veya 10 yıllık erteleme sürecinde tekrar bir örgüt faaliyeti kapsamında terör örgütü veya örgüt faaliyeti kapsamında bir suç işlemezse erteleme sonucunda bu suç işlememiş sayılıyor ve cezadan kurtulmuş oluyor. Örgüt faaliyeti kapsamında belirli suçlar ertelemenin kapsamı dışında bırakıldı. Örneğin kasten öldürme suçu af kapsamı dışında bırakıldı. Müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren bazı suçlar da af kapsamında bırakıldı. Onun haricinde kişinin işlediği suçun aldığı cezasına göre 5 veya 10 yıllık erteleme olacak. Bu erteleme sonunda bu kişi tekrar bir örgüt faaliyeti kapsamında suça karışmazsa cezasından kurtulmuş olacak.
3: Kayseri'de durakta tramvay çarpması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti. Kayseri Spor'un pazar günü Sivas Spor'u konuk edeceği müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Kayseri Spor'da Rus futbolcu Germen Onukay ile olan sözleşme karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Akaryakıt grubu ürünlerinden Motorin'in Ağustos ayının sonuna kadar ÖTV'sinin sıfır olacağı açıklandı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
7: Sevgili sürücüler, trafikte anlık hatalar kalıcı izler bırakır.
2: Yayın tekrarı.
0: Vergi ve SGK düzenlemelerinden maliye politikalarına, bütçe kararlarından istihdam ve teşviklere, yerel ticaretten küresel dalgalanmalara kadar merak edilen her şey bu programda. Mali Gündem, Fatih Yılmaz'ın sunumuyla her çarşamba saat 16'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.

0: 91.8 Radyo'da dinleyicileri, Kayseri'de takipçilerimiz. Herkese merhaba. Ben mali müşavir Fatih Yılmaz. Bir mali gündem programı ile sizlerle bu hafta yine birlikteyiz. Ve bu hafta yine çok değerli bir konum var. Kayseri Model Fabrikası Genel Müdürü Sayın Salih Yalçın. Hoş geldiniz müdürüm.
1: Hoş bulduk Fatih Bey.
0: Nasılsınız?
1: Çok şükür, siz de iyisiniz inşallah.
0: Sizleri burada gördük, daha iyi olduk. Allah bayağı olsun. Oldu. Bir baktım 1,5 yıl olmuş.
1: Evet.
0: En son İsmail Bey ile beraber yapmıştık.
1: Evet.
0: Buradan da selam olsun.
1: Evet.
0: Evet müdürüm, Kayseri Model Fabrikası diyoruz. Bizi ilk defa dinleyenler, aradan da bayağı bir süre geçti. Bir Kayseri Model Fabrikası'nı tanıyabilir miyiz?
1: Tabii. Şimdi Türkiye'de 13 ilde model fabrika var. Bunlar aslında Sanayi Bakanlığımızın projeleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın. Kayseri'deki oluşum ise %51 hissesi Sanayi Odası'nda olmak üzere Ticaret Odası ve Abdullah Gül Üniversitesi'nde paylarının olduğu bir anonim şirket olarak kuruldu. 2020 yılında, o zamandan beri de faaliz. Ne yapar model fabrikalar? Aslında bakanlığımız 2010'lu yıllardan beri şu kaygı içinde, eskisi kadar rahat batıya ürün satamayacağız. Neden? Giderek işçilik maliyetleri, başka maliyetlerin olduğu gibi ama özellikle işçilik maliyetleri Türkiye'de artacak. Ve bizim en önemli rekabetçi avantajlarımızdan bir tanesi buydu yıllar boyu. Bu tabi asgari ücretin çok yüksek seviyede olduğu filan gibi husustan bahsetmiyoruz. Bir şekilde bizim batıyla kıyaslandığımızda avantajlı yanımız buydu. Bunun ortadan kalkacağı, azalacağı bu farkın kaygısıyla bakanlığımız şunu öngördü. Sanayicimizin üretim verimliliğinin artmasına, akabinde onların dijitalleşmesine ihtiyaç var. Bu bir tercih meselesi değil, artık zorunluluk. O zamandan beri bu kaygılarla dünyada örneklerini inceleyip ya bu konuları başka ülkeler nasıl çözmüş buna bakıp model fabrikalar konseptini fark ediyor ve 2018 yılında ilk olarak Ankara'da bir model fabrika kuruluyor. McKinsey'nin Frankfurt'ta kurduğu model fabrikanın bir benzeri Ankara'da kuruluyor. Akabinde Bursa, Kayseri geliyor ve şu an dediğim gibi 13 ilde aktif model fabrika var. 3 ilde daha planlandı. 2027 ortasına kadar onların da aktif olması düşünülüyor inşallah. Model fabrikaların iki temel değer önermesi vardı. Bunlardan birincisi yalın dönüşüm dediğimiz endüstri mühendisliğinin konularıyla sanayicimizin üretim verimliliğini nasıl artırırız? Akabinde onları dijitalleşmeye hazırlayabilir miyiz? Bir takım dijital bileşenler de var model fabrikalarda. Ne yapıyoruz peki? Ne yaparak onların üretimlerini artırıyoruz? 30 farklı konuda 20'ye indirgenmiş senaryoda eğitimlerimiz var. Bunları elbette İşte slide sunumlarla ekrana yansıtıp gelen sanayicimize, KOBİ'mize anlatıyoruz. Farklı olan konu şu, ya bunları bir de deneseydik, evet, elimiz hamurun içine girseydi dediğimizde işte her model fabrika bir şey üretiyor, bir üretim alanımız var. Adı fabrika deyince böyle devasa fabrikalar anlamayalım. Bir atölye aslında ve eğitimini verdiğimiz konuların pratik uygulamasını bu ortamda gösterebilelim diye var bu üretim alanları. Biz Kayseri'de pilli baharat değirmeni üretiyoruz. Evet. Tuz karabiber öğütücüsü. CNC tezgahlarımız var. Kesme ünitesi, yıkama kurutma, 3D yazıcı, montaj istasyonu falan. Yani bunu sıfırdan üretelim desek gerçekten üretiyoruz da zaten. Bu ortam var. Ama burada biraz önce dediğim gibi biz bir makine nasıl kullanılır bunun eğitimini vermiyoruz. Esas konu üretirken istesek de istemesek de bazen farkında olmadan birçok israf yapıyoruz. Japonlar bunu 8 başlıkta toplamış. İşte gereksiz hareketler, gereksiz yürümeler, gereksiz elleçlemeler, taşımalar, ara stoklar, hatalar, kullanılmayan çalışan yetenekleri gibi başlıklarda. Dolayısıyla hangi sektör olursa olsun birçok işletmemiz bu hataları yaparak ciddi kayıplarla karşılaşıyor. Biz model fabrika alanında hem bu kayıpları nasıl fark ederiz, nasıl eleyebiliriz ya da yok edebiliriz? Peki bunun eğitimlerini aldık. Gelin bir de pratik uygulamasını beraberce deneyimleyelim diye o üretim ortamları var. Yaptığımız da bu. Normalde bir işletmeyle şöyle çalışırız, tanışırız. 3-4 işletmemiz bir araya gelir, bir sınıf oluşur. Her işletmeden 4'er 5'er çalışan model fabrikamızda eğitim alır. Bir 20 kişilik, 16 kişilik sınıf oluşur. Genelde yapımız 1 saat teorik eğitim, 1 saat uygulama alanına geçelim, burada pratik uygulamasını yapalım şeklindedir. Bu eğitimler 5 gün sürer, 3 artı 2 gün gibi 2 haftaya yayılır. Daha sonra da işletmemizin sahasına gideriz ve yaklaşık 6 aylık bir proje başlar. Her hafta bir gün ziyaret ederek, yani şey diyorum, bizden arkadaşlarımız tulumu çekip çalışırlar. O işletmenin bir çalışanı gibi, bir mühendisi gibi. Genelde bir uzman, bir uzman yardımcısı ve iki üniversite öğrencisiyle gideriz sahaya. İlk bir ayda o işletmenin dar boğazı nedir, bunu çıkartacağımız iş etütleri içerisinde, metot ve zaman etütleri içeri, video analizleri, SOP dediğimiz standart operasyon prosedürlerinin çıkartılması filan. Dar boğazı anladık. Bu sefer nasıl azaltacağız ya da yok edeceğiz o dar boğazı? Bunlara odaklanırız ve yalın tekniklerin unsurlarıyla onu geri kalan aylarda yok etmeye, azaltmaya çalışırız. Kabaca böyle. Peki işe yarıyor mu bunlar? Biz 2020 yılında kurulduk. Pandemi dönemiydi. 2021'de aktif hale geldik. O zamandan günümüze 165. projemizdeyiz. Bunlardan 136'sı tamamlandı. Her biri 6 ay süren projeler. Hemen hepsinde %20 ile %90'a varan günlük üretim artışları yaşandı. Hiçbir yatırım yapmadan, aynı makine, teçhizat, işçilikle. Ya ne yaptık, hani bandın hızını artırdık, çalışanı daha mı çok çalıştırıyoruz? Tam tersine, çalışanın daha rahat çalıştığı, emeğinin daha verimli kullanıldığı yapılar oluşturuluyor ve yalının odağında insan vardır. Hani bu belki bile ilerleyen dakikalarda sohbetin konusu olabilir. Ama hani kesinlikle izleyenlerin aklına şey gelmesin, yani çalışanı daha fazla çalıştırarak bir sonuca elde etme prensibi kesinlikle yoktur. Orada bir an önce bahsettiğim, ya işte niye 18 kez gidip yerinden kalkıp da operatör filan malzemeyi almak için yürüyor? Bunu azaltabiliriz. Ara stok bir maliyet unsurudur. Evet. Niye çok yüklü ara stoklarla çalışıyoruz? Daha parti büyüklüklerini azaltarak akışı sağladığımız bir yapı kurabilir miyiz gibi pek çok israf unsurunu azaltmak şeklinde bu kazançlar çıkıyor ortaya. Dolayısıyla Kayseri'de ağırlıklı olarak sanayi odasının himayesinde yürüyen bir yapı. Sanayicimizin üretim verimini nasıl artırabiliriz? Buna ilişkin kaygılar güden, eğitim danışmanlık hizmetleri veren bir işletme. Tabii ki ticaret odasının, Abdülhak Üniversitesi'nin de katkıları, payları çok. Bu şekilde hizmetlerimize devam etmeye çalışıyoruz.
0: Gerçekten midir? Yani daha önceki programlarımızda bahsettik. Yani bir sanayi odasının, bir ticaret odasının, bir üniversitenin bir araya gelerek gerçekten sanayimize, yani dilimiz sanayi şehri.
1: Evet.
0: Yani bunu sanayi üretirken nasıl daha verimli üretirsek, maliyet nasıl daha az düşebilirsek, bize şu andaki en önemli şey zaten kar marjları.
1: Evet, evet.
0: Bunları ne kadar yükseltebilirse bizim değerli olur. Gerçekten de daha önceki programlarda da bahsettik ve siz bunu hedefi tutturmuşsunuz.
1: Evet, evet. Yani şöyle söyleyeyim, Türkiye'de bu 13 aktif model fabrikamız içinde, yani bakanlığımızın veri tabanında PİDES dediğimiz performans izleme değerleme sistemi var. Bu veri tabanındaki tüm parametreler şu anda çok şükür Kayseri Model Fabrika'nın önde olduğunu gösteriyor. Bu bir rekabet unsuru anlamında söylemiyorum. Hiçbir model fabrikamızda rekabet halinde değil, hiçbir model fabrikamız. Tam tersi, birbirimizi kollayarak, evet, bakanlığın gözetiminde hizalanarak ilerliyoruz. Ama hani bir kıyas unsuruysa da çok şükür Kayseri'miz önde gidiyor pek çok parametrede. Ve dediğiniz gibi bakın, çok yakın zamanda tamamladığımız bir proje, A işletmemiz, yani firma ismi veremiyoruz diye şey yapmayayım. Setup süreleri, yani bir makine ayar süreleri, büyük ölçekli bir işletme, 33 saat sürüyor. Yani bir tipten başka bir tipe geçmesi için yaklaşık 100 metrelik uzunluğundaki hattında 8-10 makine var. Her birinin hassas ayar süresi 33 saat sürüyor, 3 vardiya sürüyor diyor. Yaklaşık 5,5 aylık çalışmamızla bu 11 saate indi. 8 saatleri de görebildik. Ama 11 saat standartize olmuş durumda. Tabii bu, yani bir model fabrikanın başarısı anlamında söylemiyorum. Yalın tekniklerin, yalın bakış açısının başarısı. Biz sadece yol gösterici olmaya çalıştık. O işletmemiz hakikaten çok içselleştirdi konuyu ve kendi uygulamalarıyla bu noktaya gelebildi. Bu örneklerden bir tanesi.
0: Evet.
1: Yani onun dışında mesela bir 10 çalışanlı bir montaj istasyonunda böyle 3 saat videoya çekiyoruz montaj esnasındaki faaliyetleri. Bir bakıyorsunuz spagetti diyagramı dediğimiz bir çalışma var. A4 kağıdına layout'u çizeriz. Ofiste inceliyoruz o videoyu. Ahmet Usta şu kadar yürümüş, buraya gitmiş gelmiş. Mehmet Usta böyle, forklift buraya gidip gelmiş. Burada malzeme alınıyor. Karman çorman bir hal alır o kağıt. O sebeple spagetti diyagramı diye anılır. Bakıyorsunuz 60 bin adım yürüme var sadece 2 saatte. Yani vardiyada şu kadar saat patron sadece ya buralarda gezin tozun biraz diye harçlık veriyor evet, çalışanına gibi bir şey. Yani bunu ne o çalışanı eleştirmek için söylüyorum ne patronu eleştirmek için söylüyorum ama böyle reel bir durum var ve bu kayıp. Bir işletmede böyleyken Kayseri'deki sanayi odamızın üyesi 3000 küsur işletmemizde böyle, Türkiye'de böyle. Dolayısıyla biz ne kadar tasarruf sağlarsak bunlardan, yani o ne oldu o çalışmamız sonucunda bir hat dengeleme çalışmasıyla beyaz eşya sektöründen bir işletmemizdi. 150 saniyede bir ürün alıyorken hattından bu çalışmalardan sonra 58 saniyede bir ürün alır hale geldi. Hem yürümeler azaldı hem daha az yorulur hale geldi çalışan hem de mola süreleri arttı ve özlük hakları daha iyi noktaya geldi. Bunları yapmaya çalışıyoruz. Kaygı bu. Yani bakanlığımızın da kaygısı bu. Bakın bir işletmede bunlar sağlanabiliyorsa Kayseri'de, bugün Aksaray'da, Antep'teki tüm işletmelerimiz evet, böylece kalkınırsa Batı'yla daha rekabet edebilir hale geleceğiz. Yoksa inanın 2030'a kadar hele biliyorsunuz önümüzde bir sınırda karbon düzenleme mekanizması hususu geldi. Mutlaka su ve karbon ayak izini azaltmayan işletmelerimiz çok ciddi yaptırımlarla karşılaşacaklar. Maliyetler daha da artacak. Yani onlara gelmeden önce biz bu üretim maliyetlerimizi azaltıp karlılığı artırmalıyız ki rekabet edebilir olmaya devam edelim.
0: Kesinlikle. Geçen hafta bir telefon görüşmesi yaptık. Müdürüm işte programlamak için işte Ankara'da olduğunuzu söylediniz ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Strateji ve Verimlilik Genel Müdürlüğü'nün bir çalıştayı oldu.
1: Evet.
0: Bu çalıştayda neler konuşuldu müdürüm, neler planlandı?
1: Şimdi biz dediğim gibi sanayi odamız, ticaret odamız ve AGÜ ortaklığında bir şirketiz. Ama yatırımı yapan elbette bakanlık ve bakanlığın eli her zaman üzerimizde. Çoğu zaman ayda bire denk gelecek şekilde elektronik ortamda tüm model fabrika direktörlerini bir araya getirir. Bu işin koordinasyonu Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü'nün himayesindedir, yönetimindedir. Dolayısıyla onların koordinasyonunda ayda bir toplantılarımız olur. Yılda bir ya da birkaç kez çalıştaylar, kamplar olur Ankara'da, Antalya'da. Buralarda tüm model fabrikalardaki faaliyetlerin hem hizalanması hem varsa iyileştirme açık alanlarımızın tespiti ve güçlenmek için çalışmalar yürütülür. Geçen haftaki çalıştayda da, daha doğrusu iki hafta oldu. Bu çalıştayda da eğitim senaryolarımız gözden geçirildi. Yani biz tüm model fabrikalarda eğitimler aynıdır. Yani 30 farklı konuda 20'ye indirgeyemiz senaryoda eğitimler vardır. Bunlar yalın tekniklerin şimdi konuya aşina izleyenler bilir ama diğerleri için uzak gelebilir. İşte 5S, Kaizen, TPM, değer akış haritalama, hat dengeleme gibi pek çok konuda nasıl eğitim veriyoruz? Bunları senaryoları nasıl aktarılıyor sanayicimize? Bunu Ankara nasıl yapıyor? Antep nasıl yapıyor? İzmir'de durum nasıl? Kayseri'de nasıl? Her model fabrika direktörü, uzmanı sırayla belli konuyu anlattı. Diğerleri notlarını aldı. Bakanlık nezaretinde işte Türkiye'nin çok saygın kurumlarından üst yöneticiler, yalın direktörleri, birkaç üniversitemizin işte bu ODTÜ'den hocalarımızın olduğu ortamda da aslında bir hizalanma çalıştayıydı. Bu çalıştaylarda genelde dışarıdan gözle olur ki hem anlatan gözüyle hem dinleyen gözüyle nasıl iyileştirebiliriz? Buna yönelik çok 3 günlük çok başarılı, keyifli bir çalıştay oldu. Bu da şunun için var. Biz nasıl KOBİ'mize gidip kendinizi geliştirin diyoruz. Tabii. Biz de hala kurulduğumuz yıldaki eğitim senaryoları, eğitim dokümanlarıyla eğitim vermeye devam ediyorsak kendimizle çelişiriz. O sebeple bunlar periyodik aralıklarla tekrarlanır. Bu da onlardan bir tanesiydi. Evet. Güzel bir çalıştay oldu. Çıktılarını da yaklaşık bir ay içerisinde alacağız inşallah.
0: Gene TOB'un ev sahipliğine sürebilir büyüme. Sanayi odamızı temsilen evet. Katılmışsınız müdürüm.
1: Evet. Geçen hafta da böyle bir çalıştaydaydık. Şöyle Euro Chambers yani Avrupa Odalar Birliği'nin tüm Avrupa ülkelerinde, Avrupa odalarında sürdürülebilir konusunda ilgiyi artırmak ve temel seviyedeki farkındalığı artırıp sanayi odalarımız, ticaret odalarımız vasıtasıyla KOBİ'lere bu konuların ulaşmasını sağlamak üzere bir eğitimdi. Bu bir çalıştay değil, eğitimdi. Türkiye'deki pek çok sanayi ve ticaret odasından ilgili uzmanlar bu eğitimdeydi. İşte Avrupa Birliği'nin çeşitli ülkelerinden eğitmenlerden eğitimler aldık. Açıkçası şöyle, Kayseri Model Fabrika olarak bu konudaki yetkinliğimizi artırmak için zaten çok öncesinden faaliyetler yürütmüştük. Sanayi Odası Başkanımız, Rektör Hocam, Ticaret Odası Başkanımız, ya bu konu önümüze geliyor. Bir süre sonra su karbon ayak izini hesaplamak evet. için belki Kayseri'de yetkin uzmanlar bulamayacağız. İstanbul'dan, Ankara'dan evet. birilerini Kayseri'ye davet etmek zorunda kalacağız. Bu olmasın diye erken önlem alalım talimatlarıyla biz de kendi kaslarımızı bu konuda güçlendirmeye çalıştık. Ve doktorasını sürdürülebilirlik üzerine tamamlamış bir uzman arkadaşımız model fabrikada çalışmalarına devam ediyor. Yakın zamanda istihdam ettiğimiz bir arkadaşımız var. Yüzün üstünde su ve karbon ayak izi hesaplaması yaptı. Ben yine Türkiye Kalite Derneği'nin sürdürülebilirlik ödül süreçlerinde değerlendirici görevlerim var. Kendi donanımlarımızı bir araya getirerek sürdürülebilirlik konusunda KOBİ'mizin durumunu nasıl tespit ederiz, nasıl bir yol haritası çizeriz kendilerine, buna ilişkin bir enstrüman geliştirdik. Şu anda hem su karbon ayak izi hesaplaması yapabiliyoruz, hem yol haritası çizip yön vermeye çalışıyoruz işletmelerimize, hem de arzularlarsa sürdürülebilirlik raporlarını hazırlayacak kadar kabiliyetlerimiz var. Dolayısıyla sanayi odamız kendi bünyesinde bulunan yeşil ofisi birçok görevini Kayseri Model Fabrika üzerinden yürütüyor. Dolayısıyla sanayi odamızı temsilen katılmıştım bu bahsettiğim Euro Chambers'ın etkinliğine. Açık söylemek gerekirse zaten eğitimlerini verdiğimiz konu evet. olduğu için biraz donanımımızın, yetkinliğimizin orada teyidini görmüş olduk. Birçok odamız başlangıç seviyesinde olan bu eğitimlerden yararlandı. Çok da yararlı, anlamlı oldu. Biz de tabii kendi notlarımızı aldık. Oradan kendimize aldığımız farklı unsurları da KOBİ'lerimize aktarmak üzere yararlandık ama çok şükür ki kendi kabiliyetlerimizin de Euro Chambers gibi önemli bir meslek örgütünün seviyesinde çok daha hatta iyi olduğu noktaları fark ettik. Kendimizi de teyitlemiş olduk. Orada böylesi bir etkinlikti. Oradan da başarıyla döndük. Çok şükür.
0: Çok güzel. Bunu zamanla etkisini göreceğiz herhalde müdürüm. Yani evet. sürdürülebilirlik dediğin gibi karbon izi yani önümüzdeki zorlu bir süreç bekliyor.
1: Bekliyor.
0: Ve biz Kayseri olarak ona hazırlık olmalıyız.
1: Ben şöyle çok karamsar değilim. Kayseri'de birçok işletmemiz artık olayın öneminin farkında. Hatta kendileri gelip bizi bulup ya nasıl yol almamız gerekiyor diyor. Konu şu. Biliyorsunuz 2015 yılında özellikle Avrupa Birliği rehberliğinde iklim mutabakatına imza attı dünyadan pek çok ülke. Dünyamız kısıtlı kaynaklara sahip ve insanın beklentisi, istekleri neredeyse
0: sınırsız.
1: Yani bugün baktığımızda bir Fransa halkının tükettiği kadar tüm dünya tüketecek olsa 4,5 dünyaya ihtiyacımız var. Birleşik Arap Emirlikleri'nin tükettiği kadar tüketecek olsak 5 dünya kaynağına ihtiyaç var. ABD hemen öyle. Dolayısıyla bu konu sürdürülebilir değil. Dolayısıyla hem çevremize zarar veriyoruz. Hem tüketim çılgınlığı önemli ölçüde zarar verir hale geldi. Temel konular bu olmakla birlikte işletmelerin de kendilerini sürdürülebilir kılmaları için bu kaynakları doğru kullanmak, dolayısıyla doğru üretim, doğru tüketim yapmak gerekiyor. Kaygılarıyla 2015 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma İlkeleri, 17 Kalkınma İlkesi benimsendi. 2030 yılına kadar bir yol alınması gerektiği önemsendi. Peyderpeyde buna ilişkin Avrupa Birliği'nde kararlar alındı. Şimdi sınırda karbon düzenleme mekanizması var ve Avrupa Birliği şunu diyor kendi ülkelerine. Ey Fransa'daki, Almanya'daki, İtalya'daki işletmemiz. Şu sektördesin, bu karbonun üzerinde salınım yapamazsın. İyi de diyor efendim, biz ne bileyim Mısır'dan, Hindistan'dan, Çin'den, Türkiye'den mal da ithal ediyoruz. Evet. Onlar bu kadar hassas değil, beni ilgilendirmez. Ben şu sınırların üzerine çıkarsanız karbon vergisi ödeyeceksiniz. Dolayısıyla dönüp Türkiye'ye diyor ki sen yani bana ihraç ettiğin bu ürün grubunda şu karbon seviyesinin üstüne çıkamazsın. Bize şu anda doğrudan bir yaptırım yok ama müşterimiz olan Avrupa Birliği ülkesine ürün satabilmek için onun beklediği karbon seviyesine düşmemiz gerekiyor. Bunun için bir önce hesaplamak gerekiyor. İki, beklenenler nedir? O seviyeyi nasıl indirebiliriz? Bunun kaygısını yutmak gerekiyor. Çoğu işletmemiz henüz bunu yapamayacağı için diyor ki o zaman vergisini ödeyeceksiniz ya da ceza ödeyeceksiniz buna ilişkin. Yani Avrupa'da karbon borsası var. Bugün 74 ila 77 dolar arasında tonu. Kabaca şöyle söyleyelim. Örneğin 100 bin ton karbon salan bir işletme 2027 yılı itibariyle bu 100 bin tonun %2,5'undan sorumlu. Hadi şimdilik geçiş dönemi, evet. 2034 yılına kadar size süre tanıyorum. PDP artıracağım bunu diyor. Örneğin 2030 yılında bu 2,5'luk oran %48,5'a çıkacak. Diyecek ki o 100 bin tonun artık 2,5'u falan değil. %48'inden sorumlusun. Yani 48.500 tondan sorumlusun ve buna ilişkin tonu 75 dolar olmak üzere ceza, vergi adı ne olursa ödeyeceksin. Şimdi bu da şöyle yansıyor bize. Ne yapıyor Avrupa ülkesindeki sanayici? Dönüp Türkiye'ye, arkadaş senden gelen ham madde kaynaklı ya da diğer malzeme kaynaklı ben bu kadar karbona katlanmak durumunda kalıyorum. Sana yansıyan kısmı bu, bunu öde. Yaklaşık %15 ile 25 arasında işletmelerimizin maliyetleri artacak. Bu şu demek, karbon bir yönüyle gelir kaynağı. Niye? Karbon hesapladınız, bunu düşürebilirseniz düşürdünüz ton kadar çarpı 75 dolar bir kazanca vesile. Tabii bu kadar kolay, basit değil ama anlaşılsın diye anlatıyorum. Oradaki mekanizmalar, diğer değişkenler, biraz daha detay isteyen hususlar. Hani burada ders vermek üzere bir arada değil, sohbet ediyoruz ama hassasiyetini anlatmak istiyorum. Hangi işletmemiz olursa olsun, hangi sektörde olursa olsun bunlarla karşılaşacak. Çok yakın zamanda Türkiye'de de karbon borsasının işlemesi, yani şöyle çöp vergisi gibi karbon vergisinin ortaya çıkacağı günler çok yakın, 2027 gibi görüşülüyor ama bu devlet mekanizması nasıl karar verir, sarkabilir ama öngörüler 2027 yılında bunlarla çok daha net karşılaşacağımız yönünde. Örneğin 2 yıldır geçiş sürecinde olan su yönetmeliği hususu Haziran 28 itibariyle sağlanan geçiş döneminin son tarihi. Bu tarihten sonra NACE kodu şu olan işletmeler su yönetmeliğine uymak zorunda. Bu nedir? Örneğin bu işletmedeki iş sağlığı güvenliği sorumlumuz bu, işçi temsilcimiz bu demek gibi. Su yöneticisi kimdir? Bunu tespit etmenizi bekliyor. Temelde 3'e ayırdığımız su tüketim alanlarını tespit etmeniz gerekiyor diyor. Yani mavi su, gri su, yeşil su dediğimiz, yani tükettiğimiz birincil su, işte bahçemizi su, işletme için söylüyorum, bir kobimiz için bahçesini suladığı, aracını yıkadığı su ne kadar? geri dönüştürüp, daha doğrusu arıtıp tekrar üretime beslediği su ne kadar, bunlar ayrıştırması gerekiyor. Hatta en son noktada bir yeşil su raporu çıkartabilmek için mümkünse yağmur sularını da toplayacak sistemler kurun, bunları da kullanın gibi. Bu dediğim 28 Haziran 2026 tarihi itibariyle devletin tanıdığı süre, geçiş süresi tamamlanmış olacak ve bundan sonra bunları yapıyor musunuz diye bakacak. Gereklilikleri sağlamayan işletmelerimiz bir takım mali yükümlülüklerle karşı karşıya kalacak. Yani su kısmında böyleyken karbonda çok daha ciddi sorunlarla karşılaşacağız. Bunlar olmadan işletmelerimizin gelip bu hizmetleri almasına ihtiyaç var.
0: Kesinlikle. Bir de müdürüm, yalın olgunluk değerleme analizi birçok firmada.
1: Evet.
0: Baktım 150'yi aşın.
1: Evet.
0: Firmada çalışma yapılmış.
1: Yaptık bu konuda. O da şöyle, önceki yıllarda KOSGEB'in farklı başlıklar altında destekleri vardı, evet, sanayicimize. KOSGEB başkanımız dedi ki ya bunlar biraz dağınık görünüyor. Bunları derleyip toplayıp tek başlık altında daha takip edilebilir, kontrol edebilir yapı altında sunmakta fayda var. Tüm destekleri kaldırdı. Bu kalkmadan önce örneğin hayal edilebilsin diye rakam olarak söyleyeyim. Model fabrikanın bir proje için 100 bin TL ücreti varken 80 bin TL'sini KOSGEB karşılıyordu sanayicimiz için. Çok daha ulaşılabilir bir yapı vardı. Şu anda bir kredi çekebilir kapasite geliştirme programı dediğimiz program kapsamında KOSGEB'e başvurup üst limit 20 milyon TL olmak üzere kredi kullanabilir ve bu kredinin 20 puanlı kısmını KOSGEB karşılıyor. İşletmelerin bu desteğe başvurabilmeleri için ön şartlardan bir tanesi de YODA, yani yalın olgunluk değerlendirme analizi raporu. Buradan maksat şu: Sanayi Bakanlığımız böyle bir şeyi neden istedi? Birincisi, YODA dediğimiz çalışma işletmemizin yalın olgunluk konusunda hangi seviyede olduğunu tespit ediyor. Yani arzuladığımız şey, biraz önce bahsettiğimiz 5S, Kaizen, TPM, hat dengeleme, çok bu konulardan bir haber işletmelerimiz var ya da çok başarılı şekilde bunları uygulayıp verimli olmaya çalışan işletmeler var. Bir kendiliğinden bir doğal anket gibi tüm Türkiye'de KOBİ'lerimizin yalın konusunda olgunluk seviyeleri ne olduğuna ilişkin bir veri tabanı oluşuyor kendiliğinden. Yani gelin buna başvurun desek belki zor ikna ederiz ama kredi, evet, alacaksınız. O zaman bir YODA yaptırın dediğimizde devlet kurumları, Sanayi Bakanlığımız sanayicimiz için aksiyon almak için önce ölçüm yapmak zorunda, durum tespiti yapacak. Dolayısıyla YODA çalışması böyle bir durum tespiti için önemli bir enstrüman, bir veri tabanı oluşuyor. İki, destekleri kişiselleştirmek istiyor bakanımız. Ben bir bakanlık çalışanı değilim, onlar adına konuşamam ama bakanlıktan ilgili yöneticilerimizle sohbetten edindiğim bilgileri aktarmaya çalışıyorum.
0: Bugün Ahmet Müdür'ü de konuk almak istedik, evet, beraber de Kayseri dışında olacağı için katılamadı.
1: Evet.
0: Yani gerçekten bu, o zaman müdürüm, siz KOSGEB'de işbirliği içerisindesiniz.
1: Sürekli.
0: Bu destek için.
1: Evet. Yani bir kere adı geçmişken Ahmet Bey'e de selamlar, saygılar olsun. Çok değerli bir yönetici. Çok sıkı mesai yapıyoruz. Yine Kalkınma Ajansı Genel Sekreterimiz Yunus Emre Bey de öyle. Allah razı olsun. Her zaman işleri sanayicimiz için kolaylaştırmaya, evet, çalışıyorlar. Dolayısıyla model fabrika da hepimiz aynı çatı altında, aynı bakanlığın himayesinde işler yapıyoruz. YODA konusunu devam ettirecek olursak, şimdi dediğim gibi bir veri tabanı oluşuyor. İki, bakanlık şunu istiyor. İşte kalkınmada öncelikli bölgeler var biliyorsunuz. Filan destekten %80 şu il yararlanıyorken %80 değil de kalkınmada öncelikli olan değil A ili de %60 yararlanıyor filan. Şimdi bölgesel ayrımdan ziyade KOBİ'nin başarısı, kendini geliştirmesi ön planda olsun, onlara yönelik destekleri artıralım niyetiyle örneğin geçen sene YODA yaptırmış, 35 puan almış bir işte. Bu arada 100 üzerinden değerlendirilir. Ona göre bir olgunluk puanı verilir. 100 en yüksek puandır. İşte %0 aralığında gider gelir. 35 puan almış bir işletmeye bu sefer örneğin yeşil konusunda, dijitalleşme konusunda ya da yine yalın teknikler konusunda destek paketi açıldı. Yararlanmak istiyor KOBİ'miz. Soracak tekrar, ya YODA yaptırmış mıydınız? Evet. Kaç almışsınız? 35. Bir daha yaptırın. Yaptırdı. Kaç çıktı? 68, 75. Ha, bu işletmemiz kendini geliştiriyor. Dolayısıyla doğru bir yolda, onu daha fazla destekleyelim. Alacağı, başvuracağı destekler konusunda aday firmalar arasında daha da önde yer alsın gibi niyetlerle. Dolayısıyla hem bir veri tabanı oluşuyor hem de destekleri kişiselleştirmeye çalışıyor bakanlığımız. O sebeplerle model fabrikalarla da tanışmaya vesile olsun diye bu YODA konusu var. Şöyle de katkılarını görüyoruz. Ya elbette biz faaliyet planımız, strateji planımız çerçevesinde hem Kayseri'deki sanayicimizi hem çevre illerdeki sanayicimizi bir öncelik sıralamasına göre sıralayıp tek tek ziyaret ediyoruz. Yani biz mutlaka bunu yapmalıyız ve devletin bence en önemli projelerinden biri sanayicinin ayağına gittiği, onları kendi yerinde dinleyip görüşlerini alıp beklentilerine çözüm üretmeye çalıştığı. Şimdi bu vesileyle Yozgat'taki bir firmamız veya Aksaray'daki, Niğde'deki bir işletmemizle de tanışabiliyoruz. Yani belki biz kendi listemizde arkalarda bir sıraya attığımız işletme çok daha istekli ve o YODA dediğimiz çalışma dolayısıyla daha erken şekilde bizle tanışıyor. Biz onunla tanışmış oluyoruz. Bu sayede yalın tekniklerle tanışmış oluyor işletmemiz ve YODA'da şöyle bir husus var. 50 puanın altındaysa işletme temelde bir takım eğitimleri öneriyor YODA uzmanı. 50 puan üstünde ise öğren dönüş dediğimiz bakanlığımızın adına öğren dönüş dediği 6 aylık danışmanlık programımıza yönlendiriyor. Yani bu sayede işletmelerimizi yalınla tanıştırıp daha iyi noktalara taşımaya çalışıyoruz. YODA'nın temel amacı da bu, işleyiş şekli de bu. Bir ücreti var elbette. Hatta KOSGEB'in de buna destekleri var. Yani 20.000 TL'sini tekrar alabiliyor işletmeler. Şu anda model fabrikaların kendi aralarında bakanlığımızın tavsiyesiyle belirlediği bir rakam var. Tüm model fabrikalar buna uyar. Ama bir taraftan da bunun yarısını zaten karşılamış oluyor
0: KOSGEB. Evet. O zaman yani firmaların bu desteği kaçırmasın diyoruz. Herhalde bildiğim kadarıyla 30 Haziran son müdürüm.
1: Üçer ayda bir açıklanıyor. 3 mü 4 mü yanlışım olmasın. Yıl içerisinde dediğim gibi 3 ya da 4 kez tekrarlanıyor. Bu açılıyor. Takip edebilir KOBİ'lerimiz. Bu dönemki son tarih evet 30 Haziran. 30 Haziran'a kadar işletmeler bir krediye başvurmak istiyorsa evet. KOSGEB vasıtasıyla başvuru dosyalarında sunacakları dökümanlardan bir tanesi de YODA raporu. YODA
0: hizmeti işte küçük ve orta ölçekli olması gerekiyor. İşte sanayi sicil belgesine sahip olması imalatçılarımız.
1: Evet, evet.
0: Bunlara sahiplerse gerçekten bu fırsatı kaçırmamaları gerekiyor.
1: Evet.
0: Hem ileriye dönük de dediğiniz gibi yani oradan bir yalından bir şeyler kaparsa firmalar evet, evet. Geleceğe dönük yatırım da yapıyorlar müdürüm.
1: Yani biz şöyle bakın ölçek fark etmeksizin yani 20 çalışanlı KOBİ'mizle de 11 çalışanlı serbest bölgede bir işletmemizle de çalıştık. 2000 çalışanlı işletmemizle de mesai yaptık. Beyaz eşya sektörü, çelik kapı, PVC, pencere, gıda sektöründen işletme yani 20 yani mobilya 26 farklı sektörden firmamıza 14 farklı ilden kurumumuza Kayseri Model Fabrika olarak hizmet verdik şu ana kadar. Dolayısıyla KOBİ ise bu tip desteklerde yalınla tanışmasına vesile oluyor. Bu projelerin hemen hepsinde %20 ila %90 aralığında günlük üretim artışı oldu dedim. %100'ü geçen projelerimiz var. Böyle 8-10 proje var ki istatistiksel olarak biraz hava atmamıza yardımcı oluyor. %350'ye varan günlük üretim artışı yaşadığımız projeler var. Yani bu sadece Kayseri Model Fabrika için değil. Ankara'da da, İzmir'de de, Antep'te, Samsun'daki model fabrikalarımız da benzer başarıları üretiyorlar. Sağ olsunlar çok değerli arkadaşlarımız. Asıl başarı yalının, yalın prensipleri anlayan işletmelerimiz zaten bu başarıları elde edecekler. Hani biz herhangi bir danışmanlık şirketi değiliz. Bir yönüyle devletin uzuvlarından biriyiz. Sanayi odamızın işletmesiyiz. Ticaret odamızın AGÜ'nün. Evet. Dolayısıyla o güvenle de o güveni vererek KOBİ'mize gitmeye çalışıyoruz. Yani temsil ettiğimiz kurumları bildiğimiz için aman işimizi kaliteli yapalım, hassas olalım diye de özeniyoruz. Ne zaman arzularsa herhangi bir işte bize ulaşır, biz de onların hizmetin için koştururuz yani.
0: Bir de son olarak şeye gelmek istiyorum müdürüm, TÜBİTAK 1831 Yeşil İnovasyon Desteği.
1: Evet.
0: Bundan bahseder misiniz?
1: Evet. Şimdi aslında biraz önce bahsettiğimiz bu yeşil mutabakat, sınırda karbon düzenleme mekanizması çok önemli sorunlar, yaptırımlar bekliyor sanayicimizi. Hatta bir tık ötesi artık her ürün için ürün pasaportu konusu var. O bir kare kod üzerinde o ürüne ilişkin yaptığımız enerji harcamaları, saldığımız karbon, ürünün yaşam çevrim süresi varsa bakım, yani birçok verinin yer alması gereken sistem de girecek. Tüm bunlar için işletmelerimizin nasıl karbon hesaplayacağını ya da karbonu hesaplatıp nasıl düşüreceğini bilmesi lazım. TÜBİTAK da diyor ki ya gelin bu sancılar artmadan önce kendinizi buna hazırlayın. 3 fazda destek veriyor. Birinci fazda desteği tutarında söylemekte beis yok herhalde. 310 bin TL hibe veriyor. %10'unu KOBİ'miz karşılıyor. Geri kalan kısmını TÜBİTAK bu konudaki akredite işletmelere sunuyor. Yani siz bu hizmeti alabilirsiniz diyor KOBİ'mize, ama bunu bizim akredite ettiğimiz yerlerden alın, doğru yerlerden almış olun diye. Kayseri Model Fabrikamız yaklaşık 1,5-2 yıl oldu. Bu konuda akredite işte kurumlardan bir tanesidir. Birinci fazda durum tespiti yapılır, temel eğitimler verilir, bir yol haritası sunulur işletmemize. Bunun bedeli dediğim gibi 310 bin TL. İkinci fazda yine aynı tutarda bir destek ve bu sefer su ve karbon ayak izi hesaplanıp bunlara ilişkin nasıl bir veri seti oluşturması gerekiyor işletmemizin, bunlar sunulur. Üçüncü fazda da artık nasıl hesapladığımız bu karbonu düşürmemiz gerekiyor. Hangi yöntemlerle, hangi alanlarda, nereleri düşürebiliriz, potansiyeller neler, buna ilişkin çalışın diyor. Bu yönüyle de destek veriyor TÜBİTAK. Biz de dediğim gibi akredite işletmelerden bir tanesiyiz. Bu konularda şimdiden biraz vizyoner davranıp erken yol almak, erken de değil aslında, geç bile kaldık ama hizmet almak isteyen işletmelerimiz bize ulaşabilir. Bu şöyle önemli bir konu. Neden geç bile kaldık? Şimdi sınırda karbon düzenleme mekanizması kapsamında eğer bir karbonunu görmek istiyorsa Avrupa'dan bir işletme, Türkiye'deki KOBİ'mizin, işletmemizin, bunun önce hesaplanması gerekiyor. Bir 14.064 dediğimiz kalite yönetim sistemi kapsamında kurumsal karbon ayak izi hesaplanır. Bizler bu konuda yetkiniz. Bir de sınırda karbon düzenleme mekanizması kapsamında hesaplama da bekliyor karşı işletme, Avrupa işletmesi. Daha sonra bunu

0: bir yapı var karşılaştığımız. Bugün hesaplanmış olsa dahi hadi doğrulatalım dediğinde birçok dokümantasyonla karşılaşacak işletmelerimiz ve inanın şuraya kadar misafiriniz geldi işletmenize, güvenlikteki arkadaşı şunu sorması lazım: efendim hoş geldiniz de şehir içinden mi şehir dışından mı geliyorsunuz, uçakla mı geldiniz karayoluyla mı? Sizden bir arkadaşımız seyahat ediyor, fuara katılacak İtalya'daki. Business'ta mı uçtu, normal mi uçtu, gittiği otel kaç yıldızlıydı filan. Ham madde alıyoruz, işte ton bazında aldığımız var, kilo, metre cinsinden, hatta işte 4 torba şundan ver dediğimiz ölçeği belirsiz ham madde alışlarımız da var. Bunların her birinin artık kilo cinsinden değerine de ihtiyaç var. Dolayısıyla bir veri setini şimdiden oluşturup bu veri setleri bizim işte kapsam 1-2-3-4-5 1-2-3 dediğimiz kategori 1-2-3-4-5 dediğimiz alanlarda bir yerlere yerleşecek. Bunlar için veri setini şimdi oluşturmamız gerekiyor ki işletmeler rahatlıkla Avrupa'dan sorulduğu zaman biz hesaplattık bu yöntemlerle, şöyle bir veri setimiz var, bu kanallarla bu verileri toplattık diyebilmesi lazım. O yüzden ya neyse şimdilik bizi doğrudan etkilemiyor dediğimizde, seneye geldiğinde ne buna hesaplatmak için yeterli zamanı olacak, bir doğrulatırken o veri seti ve altyapısı yoksa o kadar kolay geçemeyecek. Mutlaka cezalarla karşılaşacak. Bunlar olmasın diye işte devlet bir uzvuyla destek vermeye çalışıyor. Ticaret Bakanlığı'nın Responsible programı var. Orada da yine benzer destekler var. Yine Sanayi Bakanlığımızın Yeşil Dönüşüm programı var. Orada da yine yatırım yapan işletmelerimize benzer destekler var. Hani biz sadece daha kolay ve hızlı ulaşılabilir bir destek olduğu için bu TÜBİTAK'ın 1831 koduyla andığı destek programını tavsiye ediyoruz sanayicimiz. O konuda akretteyiz.
1: Çok teşekkür ederim müdürüm. Zamanımızın sonuna geldik. Bayağı yani nasıl geçti anlamadık.
0: Evet, ben kendi adıma sevdiğim konular zevk alarak yani, paylaştım ama inşallah sıkmamıştır.
1: Yok anlattığınız konular çok önemli konulardı. Evet. Sanayicimiz için çok önemli konulardı bu konular. Evet. Gerçekten zaten biz daha ilk programda model fabrikanın neyle uğraştığı siz anlattığınızı ben hayretle dinlemiştim sizi. Evet. Gerçekten öyle. Gerçekten ülkemize, Kayseri'mize özellikle büyük bir fayda olduğuna kanaatindeyim.
0: Ben şöyle finalde şunları söylemek isterim. Kayseri'miz hamdolsun hakikaten tüm model fabrikalar arasında, Sanayi Bakanlığımızın da benim yorumlarım değil onların yorumları, ne diyelim, özenerek, işaret ederek gösterdiği bir model fabrikamız. Mutluyuz bu durumdan. Bu bir başarıysa hani iyi gidiyor model fabrikamız, ama bundaki en önemli pay gerçekten Kayseri'mizde birçok önde gelen kurumun, ticaretimiz, sanayidamız, üniversitelerimiz, sayın valimiz ve valilik birimleri, Kalkınma Ajansı, KOSGEB çok uyumlu çalışıyorlar. Sanayi Odası Başkanımız çok vizyoner bir yönetici. Mehmet Büyüksimitçi Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bize alan tanıyıp imkan sağlıyor. Ömer Başkanım keza, Rektör Hocamız öyle. Hepsinin hem bize güvenip yol açması hem onların kendi aralarındaki uyumlu çalışma şeyi getiriyor. Yani dilim varmıyor. Yani başarıyı getiriyor. Bir ukalalık addedilmesin diye, kendi başarımız değil, yani şehrimizin
1: tabii ki
0: bu projeyi sahiplendiğini gösteriyor. Sanayicimiz ilgi gösterdi, güzel de yol aldı. O yüzden onlara çok teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde iyi gitti. Biz de bize verilen görevi, evet, rolü doğru yapmaya çalışıyoruz. Öyle diyelim. Teşekkür ederim size davetiniz için.
1: Biz teşekkür ederiz. İnşallah arayı soğutmayalım müdürüm.
0: İnşallah.
1: Gerçi yeni projelerle, yeni desteklerle sizi burada konuk ederek ağırlamakta mutluluk duyarız.
0: Çok teşekkür ederim. Biz de sizin programınızı takip ediyoruz. Sosyal medyadan faydalı programlar oluyor. Biz de yararlanıyoruz. Emeklerinize sağlık sizin.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun müdürüm. Evet, 91.8 Radyo Radar'ı dinleyici ve kayseri takipçilerimiz, haftaya farklı konularla, konuklarla görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem sona erdi. Yayın tekrarı.

0: 38 saniyede bugün.
1: Keykubat'ta tramvayın çarptığı 24 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Kayseri'de Türk bayrağını indiren, iddiaya göre akli dengesi yerinde olmayan şahıs hakkında inceleme başlatıldı. Kayseri'de Kartal Katlı Kavşağı inşaat alanına bir araç uçtu. Süleymancılara yönelik operasyonda biri Kayseri'den olmak üzere 30 kişi gözaltına alındı. Kayseri Havalimanı başmüdürlük statüsüne yükseltildi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 2026 yıl sonu enflasyon tahminini %28 olarak açıkladı.
0: Saniyede bugün.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdussever. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik yürütülen 17 ilde operasyon başlatıldı. Aralarında Alihan Kuruş'un da olduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi. Diğer 10 şüphelinin de yakalanma çalışmaları sürüyor. İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütü elebaşları Ferhat Delen'le Erdoğan Aykut'un Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozito iade sistemiyle yepyeni bir evreye geçtik. Bugün 81 ilde vatandaşımızın artık atıklarını depozito iade noktalarına götürüyor ve her götürdüğü atıktan ambalajdan 1 lira ücret alıyor. Bugüne kadar dönüştürdüğümüz ambalaj sayısı 100 milyonu geçti dedi. Milli Savunma Bakanlığı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'ya alternatif veya rakip bir yapı olmayıp bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayarak uluslararası güvenlik mimarisini tamamlayıcı bir mekanizma olarak değerlendirdiğini belirtti. Yükseköğretim Kurumu, öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemelerden yararlanacak öğrencilerin üniversitelere dönüş sürecine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Bu kapsamda üniversitelerle ilişiği kesilenler ve bir yükseköğretim programı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlara yeniden yükseköğretime dönme imkanı tanındı. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler 9 Aralık'a kadar ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvurulabilecek. Başvuruları kabul edilen öğrenciler 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan özel tüketim vergisinde kademeli uygulamaya geçilirken bu yakıt Eşel Mobil sistemi dışına çıkarıldı. Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen isimleri Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç oldu. Baykar'ın milli siyah ihracatında yakaladığı küresel başarı, yöneticilerin üst üste 5. kez Türkiye'nin en çok gelir vergisi veren isimleri listesinde zirveye taşıdı. AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Havalimanı'nın baş müdürlük statüsü kazandığını açıkladı. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışını merkeze alan AK Parti, 25 yıldır milletimizin gönlünde karşılık bulan bir hizmet siyaseti yürütmektedir. Bu kutlu davaya kuruluşundan bugüne kadar emek veren tüm teşkilat mensuplarımıza, yol arkadaşlarımıza ve AK Parti 25 yıldır milletimizin umudu ve hizmetin adresi olarak yaşatan aziz vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 3000 kişilik öğrenci yurdunun 2026-2027 eğitim-öğretim yılında hizmete alınması planlanırken 4000 kişilik öğrenci yurdunun da yapımına başlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Talas ilçesinde yapımı tamamlanan 3000 kişilik öğrenci yurdunda incelemelerde bulunarak şunları söyledi.
2: Bugün şehrimizde yapılan en önemli inşaat çalışmalarından biri olan 3000 kişilik yurdumuzu tamamlamış bulunuyoruz. Eylül ayı itibarıyla inşallah yeni yurdumuza 6 yurttan, kiralık yurtlardan çıkarak mevcuttaki arkada bulunan Hunat Hatun ve Şule Yükselşenler olarak belirlediğimiz yurdumuza taşınıyoruz. Gerçekten şehrimiz adına, Kredi Yurtlar Kurumu adına önemli bir çalışma oldu. Bir kampüs yurt modeli. 3000 tane öğrencimizi burada barındıracağız ve içerisinde müştemilatında konferans salonları, sosyal donatılar, spor tesisleri olmak üzere bu tesislerin öğrencilerimiz nezdinde dolu dolu kullanılacağı ve hemen okul ve kampüs içerisinde olması münasebetiyle de üniversitemize çok kolay ulaşım sağlayacağı bir lokasyonda bulunmakta. Bu vesileyle şehrimize hayırlı olsun. Hemen akabinde de sol tarafımızda 4000 kişilik yurdun inşaatı başladı. Gerçekten baktığımızda şehrimizde uzun yıllardır kiralık yurtlar olarak konut türü binalarda bulunmamızdan dolayı 450 günlük bir süre zarfından sonra 4000 kişilik yurdumuza da kavuşacağız. Kayserimizde yurt konusundaki sorunlar bu vesileyle inşallah son bulacak. Orada da bir kampüs yurt oluşması, yine donatıları, sosyal alanları, spor tesisleri başta olmak üzere muhteşem bir proje. İnşallah başta öğrencilerimiz ve şehrimize hayırlı olsun.
1: İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hak Komaz Şahin yaptığı açıklamayla çerçeve yasaya karşı vatandaşların tepkisini ortaya koyabilmesi amacıyla Türk bayrağı yürüyüşü düzenlemek istediklerini belirterek şunları söyledi.
3: Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman teröriste boyun eğmemiştir. Bu kara yasayla önümüze konulan bu çalışmaların da karşısında olmaya bizler devam edeceğiz. Gerek Abdullah Öcalan olsun, gerek onun küçük evlatçıkları olsun. 50 bin tane bizim askerimizin şehit edilmesine vesile olan bu insanların hiçbirinin affına müsaade etmemek için elimizden gelen çabayı İYİ Parti ailesi olarak göstermeye devam edeceğiz. Bizler Türk milletimize güveniyoruz. Her mecrada sizlerin de tepkinizi dile getirmenizi istiyoruz. Görüyoruz ki sosyal medyalarda bir teyzemiz, bir amcamız, bir gencimiz bir açıklamasıyla Türkiye'de gündem oluşturulabiliyor. Korkmayın, Türkiye cesurları yazacaktır. İYİ Parti ailesi olarak bütün vekillerimizde, genel başkanımızdan en yeni üyemize kadar hepimiz sizlerleyiz. Bu sürecin karşısında çerçeve yasaya hayır diyor.
1: Hukukçu Umut Can Güzel çerçeve yasa hakkında açıklamalarda bulunarak şunları söyledi.
4: Bu erteleme sürecinde 5 veya 10 yıllık erteleme sürecinde tekrar bir örgüt faaliyeti kapsamında terör örgütü veya örgüt faaliyeti kapsamında bir suç işlemezse erteleme sonucunda bu suç işlememiş sayılıyor ve cezadan kurtulmuş oluyor. Örgüt faaliyeti kapsamında belirli suçlar ertelemenin kapsamı dışında bırakıldı. Örneğin kasten öldürme suçu af kapsamı dışında bırakıldı. Müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren bazı suçlar da af kapsamında bırakıldı. Onun haricinde kişinin işlediği suçun aldığı cezasına göre 5 veya 10 yıllık erteleme olacak. Bu erteleme sonunda bu kişi tekrar bir örgüt faaliyeti kapsamında suça karışmazsa cezasından kurtulmuş olacak.
1: Kayseri'de durakta tramvay çarpması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti. Kayseri Spor'un pazar günü Sivas Spor'u konuk edeceği müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Kayseri Spor'da Rus futbolcu Germen Onukay ile olan sözleşme karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Akaryakıt grubu ürünlerinden Motorin'in Ağustos ayının sonuna kadar ÖTV'sinin sıfır olacağı açıklandı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
5: Sevgili sürücüler, direksiyon başındayız. Cep telefonu kapsama alanı dışındayız.
6: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Beste ve Güfte programımızla bugün de karşınızdayız. Önemli Türk sanat müziği solistlerimizi, bestekarlarımızı birlikte ağırladığımız programımızda yine sanatçılarımızın hayatını ve bestelerini birlikte dinleyeceğiz. Bugün ilk sanatçımız Muzaffer İlkar olacak.

1904 yılında İstanbul'da doğan İlkar'ın babası Ali Cemalettin Bey, annesi Şefika Hanım'dır. Sanatçının müziğe ilgisi ilkokul çağında başlar, küçük yaşlarda nota ve solfej bilgilerini öğrenir. 1923'te Eyüp İlkokulu'ndan, 1930'da Kadıköy Lisesi'nden mezun olur ve Kadıköy Şark Musiki Cemiyeti'ne girer. Burada tanıştığı Cemal Reşit Rey'in öğrencisi ve İstanbul Radyosu piyanisti Fulya Akaydın'dan dersler alır. Onların teşvikiyle 1931 yılında İstanbul Radyosu'na ses sanatçısı olarak girer.

Sanatçı İstanbul Radyosu'ndayken Leon Hancıyan, Pagos Efendi, Doktor Hamit Bey, Reşat Erer, Mesut Cemil ve Kanuni Vecihe Derya'nın öğrencisi oldu. Tambur çalmasını öğrenmekle birlikte enstrümanını sahnede kullanmadı. Ekonomik sorunlar nedeniyle İstanbul Radyosu yayına ara verince İstanbul'daki iş yerini kapattı. 1938 yılında Ankara Radyosu'nun açılmasıyla birlikte Ankara'ya geldi.

Nuri Halil Poyraz, Refik Fersan, Ruşen Ferit Kam ve Mesut Cemil gibi müzisyenlerden Ankara Radyosu'nda dersler alan İlkar, aynı zamanda geçimini sağlamak için de ticaretle uğraşıyordu. Ankara'ya geldiği yıl Zeynep Dizen'le evlenen sanatçının bu evlilikten Ayla ve Pelin adlı iki kızı oldu.

Sanatçı Ankara Radyosu'nda makam, üslup ve nazariyet bilgilerini ilerlettikten sonra Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdi ve 3 yıl boyunca Cevat Memduh Altar, Ulvi Cemal Erkin ve Saadettin İkesus'tan Batı müziği dersleri aldı. 1955 yılında Ankara Radyosu Türk Müziği Şefliği, 1964 yılında TRT Türk Müziği Müdürlüğü görevine getirildi. Sanatçı 1975 yılında yaş sınırından TRT'den emekli oldu.

Zafer İlkar, eserleri bir zamanlar radyolarda ve plaklarda en fazla çalınan bestecilerin başında gelirdi. Besteciliği 1929 yılında Nihavend makamındaki Bu Aşkın Namesi'yle Coşmuştu Gönül şarkısıyla başladı. Pek çok eseri Türk müziğinin popüler parçaları arasına girdi. TRT kayıtlarına göre arşivlerde 100 kadar bestesi var. Yılmaz Öztun'a Türk Musikisi sözlüğünde İlkar'ın 9 saz semaisi ve 198 şarkı bestelediğini belirtir. Sanatçı 27 Şubat 1987 günü yaşlılığa bağlı sebeplerle İstanbul'da 83 yaşında hayatını kaybetti.

Şimdiki sanatçımız Mualla Mukadder Atakan. Mualla Mukadder 27 Şubat 1924'te Çanakkale'de doğdu. İlkokulu Çanakkale'de okuyan Mukadder'in babası gümrük müfettişi, annesi ise müzik öğretmeniydi. Anne ve babasının müziğe olan ilgisi Mualla Mukadder'in de müziğe yönelmesini sağladı ve küçük yaşlarda müzik bilgisi edindi.

sanatçı 1940 yılında henüz İstanbul'da talebeyken Üsküdar Halk Evi'nde gittiği bir düğünde istek üzerine bestekar Selahattin Pınar'ın bestesi olan Gönül Yarasından Acı Duyanlar şarkısını okumuş ve sesinin güzelliğiyle takdir toplamıştır. Sanatçı sesinin güzelliğiyle olduğu kadar kendi güzelliğiyle de ön plana çıkıyordu. Sanatçı ısrarlar üzerine birkaç şarkı daha okumak zorunda kalmış, geniş takdir toplayan bu başarısı kendisini cesaretlendirmişti.

talebeliğinin yanı sıra müzik dersleri de almaya başlayan ve ut çalmayı öğrenen Mualla Mukadder, okulunu bitirerek 1943 yılında İstanbul Konservatuvarı'na girdi. Bir vesileyle gittiği Tokatlıyan Oteli'nde verilen bir baloda ünlü bestekar Muhlis Sabahattin Ezgi'nin dikkatini çekti ve konserlere çağrılmaya ve cazip teklifler almaya başladı. Bu sayede sanatını daha da ilerletti ve Kıbrıs'ta verdiği konserlerle ünü yayılmaya başladı. Bu sıralarda evlendiği eşi Burhan Atakan kendisine büyük destek

Mualla Mukadder'in hedefi İstanbul Radyosu'nda görev almaktı. Ve bu hedefine 23 Ekim 1949 gecesi verdiği ilk konserle erişti. İkinci konseri ise bir vapurda verdi. Bu konseri dinleyen dönemin meşhur plak şirketi sahibinin sesi firmasının şefi Mihran Bey, sesini çok beğenerek Mualla Mukadder'le 3 yıllık bir anlaşma imzaladı. Sesini plaklar vasıtasıyla geniş bir kitleye duyurmasıyla ünü doruğa erişti. Başarılarla dolu bir müzik hayatının ardından sanatçı TRT'den emekli oldu ve 15 Eylül 1997'de 73 yaşında hayatını kaybetti.

Şimdiki sanatçımız Emine Semahat Özdenses. Sanatçı 28 Temmuz 1913'te Üsküdar'da doğdu. Annesinin müzik öğretmeni olması onu küçük yaşlardan itibaren müzisyen olma hayallerine kaptırdı ve Üsküdar Kız Sanat Okulu'ndaki öğrenimini müzik sevgisi ve tutkusu nedeniyle yarıda bıraktı. Sanatçı bunun üzerine Lemi Atlı, Refik Fersan, Fahire Fersan gibi sanatçılardan müzik dersleri almaya başladı.

Ses sanatçısı sınavına girerek bunu kazandı. TRT Ankara Radyosu'nda ses sanatçısı olarak uzun yıllar görev yaptı. 1939 yılında evlenmesinden 2 yıl sonra Beklerim Her Gün adlı ilk plağını çıkardı. Sanatçı aynı zamanda 1940 yılında da beste yapmaya başladı. İçim.

Sanatçı göğüs kanseri nedeniyle tedavi görmekteyken 3 Temmuz 2008'de hayatını kaybetti. Mehmetçik Vakfı, eserlerinin telif hakkını Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan Semahat Özdenses'in mezarını defnedildiği Pendik Kurtköy Şehli Mezarlığı'nda yaptırdı.

0: yer uyuyor bacak nemişti.
1: Saniyede bugün.
2: Keykubat'ta tramvayın çarptığı 24 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Kayseri'de Türk bayrağını indiren, iddiaya göre akli dengesi yerinde olmayan şahıs hakkında inceleme başlatıldı. Kayseri'de Kartal Katlı Kavşağı inşaat alanına bir araç uçtu. Süleymancılara yönelik operasyonda biri Kayseri'den olmak üzere 30 kişi gözaltına alındı. Kayseri Havalimanı Başmüdürlük statüsüne yükseltildi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 2026 yıl sonu enflasyon tahminini %28 olarak açıkladı.
1: Radyo Radar.

0: Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti'yle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik yürütülen 17 ilde operasyon başlatıldı. Aralarında Alihan Kuruş'un da olduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi. Diğer 10 şüphelinin de yakalanma çalışmaları sürüyor. İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütü elebaşları Ferhat Delen'le Erdoğan Aykut'un Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozito iade sistemiyle yepyeni bir evreye geçtik. Bugün 81 ilde vatandaşımızın artık atıklarını depozito iade noktalarına götürüyor ve her götürdüğü atıktan ambalajdan 1 lira ücret alıyor. Bugüne kadar dönüştürdüğümüz ambalaj sayısı 100 milyonu geçti dedi. Milli Savunma Bakanlığı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'ya alternatif veya rakip bir yapı olmayıp bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayarak uluslararası güvenlik mimarisini tamamlayıcı bir mekanizma olarak değerlendirdiğini belirtti. Yükseköğretim Kurumu, öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemelerden yararlanacak öğrencilerin üniversitelere dönüş sürecine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Bu kapsamda üniversitelerle ilişiği kesilenler ve bir yükseköğretim programı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlara yeniden yükseköğretime dönme imkanı tanındı. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler 9 Aralık'a kadar ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvurulabilecek. Başvuruları kabul edilen öğrenciler 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan özel tüketim vergisinde kademeli uygulamaya geçilirken bu yakıt Eşel Mobil sistemi dışına çıkarıldı. Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen isimleri Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç oldu. Baykar'ın milli siyah ihracatında yakaladığı küresel başarı, yöneticilerin üst üste 5. kez Türkiye'nin en çok gelir vergisi veren isimleri listesinde zirveye taşıdı. AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Havalimanı'nın baş müdürlük statüsü kazandığını açıkladı. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışını merkeze alan AK Parti, 25 yıldır milletimizin gönlünde karşılık bulan bir hizmet siyaseti yürütmektedir. Bu kutlu davaya kuruluşundan bugüne kadar emek veren tüm teşkilat mensuplarımıza, yol arkadaşlarımıza ve AK Parti 25 yıldır milletimizin umudu ve hizmetin adresi olarak yaşatan aziz vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 3000 kişilik öğrenci yurdunun 2026-2027 eğitim-öğretim yılında hizmete alınması planlanırken 4000 kişilik öğrenci yurdunun da yapımına başlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Talas ilçesinde yapımı tamamlanan 3000 kişilik öğrenci yurdunda incelemelerde bulunarak şunları söyledi.
2: Bugün şehrimizde yapılan en önemli inşaat çalışmalarından biri olan 3000 kişilik yurdumuzu tamamlamış bulunuyoruz. Eylül ayı itibarıyla inşallah yeni yurdumuza 6 yurttan, kiralık yurtlardan çıkarak mevcuttaki arkada bulunan Hunat Hatun ve Şule Yükselşenler olarak belirlediğimiz yurdumuza taşınıyoruz. Gerçekten şehrimiz adına, Kredi Yurtlar Kurumu adına önemli bir çalışma oldu. Bir kampüs yurt modeli, 3000 tane öğrencimizi burada barındıracağız ve içerisinde müştemilatında konferans salonları, sosyal donatılar, spor tesisleri olmak üzere bu tesislerin öğrencilerimiz nezdinde dolu dolu kullanılacağı ve hemen okul ve kampüs içerisinde olması münasebetiyle de üniversitemize çok kolay ulaşım sağlayacağı bir lokasyonda bulunmakta. Bu vesileyle şehrimize hayırlı olsun. Hemen akabinde de sol tarafımızda 4000 kişilik yurdun inşaatı başladı. Gerçekten baktığımızda şehrimizde uzun yıllardır kiralık yurtlar olarak konut türü binalarda bulunmamızdan dolayı 450 günlük bir süre zarfından sonra 4000 kişilik yurdumuza da kavuşacağız. Kayserimizde yurt konusundaki sorunlar bu vesileyle inşallah son bulacak. Orada da bir kampüs yurt oluşması, yine donatıları, sosyal alanları, spor tesisleri başta olmak üzere muhteşem bir proje. İnşallah başta öğrencilerimiz ve şehrimize hayırlı olsun.
1: İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hak Komaz Şahin yaptığı açıklamayla çerçeve yasaya karşı vatandaşların tepkisini ortaya koyabilmesi amacıyla Türk bayrağı yürüyüşü düzenlemek istediklerini belirterek şunları söyledi.
3: Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman teröriste boyun eğmemiştir. Bu kara yasayla önümüze konulan bu çalışmaların da karşısında olmaya bizler devam edeceğiz. Gerek Abdullah Öcalan olsun, gerek onun küçük evlatçıkları olsun. 50 bin tane bizim askerimizin şehit edilmesine vesile olan bu insanların hiçbirinin affına müsaade etmemek için elimizden gelen çabayı İYİ Parti ailesi olarak göstermeye devam edeceğiz. Bizler Türk milletimize güveniyoruz. Her mecrada sizlerin de tepkinizi dile getirmenizi istiyoruz. Görüyoruz ki sosyal medyalarda bir teyzemiz, bir amcamız, bir gencimiz bir açıklamasıyla Türkiye'de gündem oluşturulabiliyor. Korkmayın, Türkiye cesurları yazacaktır. İYİ Parti ailesi olarak bütün vekillerimizde, genel başkanımızdan en yeni üyemize kadar hepimiz sizlerleyiz. Bu sürecin karşısında çerçeve yasaya hayır diyor.
1: Hukukçu Umut Can Güzel çerçeve yasa hakkında açıklamalarda bulunarak şunları söyledi.
4: Bu erteleme sürecinde 5 veya 10 yıllık erteleme sürecinde tekrar bir örgüt faaliyeti kapsamında terör örgütü veya örgüt faaliyeti kapsamında bir suç işlemezse erteleme sonucunda bu suç işlememiş sayılıyor ve cezadan kurtulmuş oluyor. Örgüt faaliyeti kapsamında belirli suçlar ertelemenin kapsamı dışında bırakıldı. Örneğin kasten öldürme suçu af kapsamı dışında bırakıldı. Müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren bazı suçlar da af kapsamında bırakıldı. Onun harici kişinin işlediği suçun aldığı cezasına göre 5 veya 10 yıllık erteleme olacak. Bu erteleme sonunda bu kişi tekrar bir örgüt faaliyeti kapsamında suça karışmazsa cezasından kurtulmuş olacak.
1: Kayseri'de durakta tramvay çarpması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti. Kayseri Spor'un pazar günü Sivas Spor'u konuk edeceği müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Kayseri Spor'da Rus futbolcu Germen Onukay ile olan sözleşme karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorinin Ağustos ayının sonuna kadar ÖTV'sinin sıfır olacağı açıklandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Sevgili sürücüler, araç kullanacaksanız alkolden, alkol alacaksanız direksiyondan uzak durun.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları da notalarla. Ve bazı dahiler vardır ki, yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yazan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bu programımızda Erik Satie'yi konuk edeceğiz.

Erik Satie, sigorta mümessili Normandiyalı Jules Alfred Satie ile İskoç Jane Lacey Anton'un 4 çocuğundan en büyüğüydü. Erik 4 yaşındayken aile Paris'e taşındı ve burada sigorta mümessiliğinin yanı sıra bir tercüme yazıhanesi ve daha sonra küçük bir müzik yayın evi işlettiler. 1871 yılında en küçük kız kardeşi Diane'nin bir yıl sonra da annesinin ölümünden sonra 6 yaşındaki Erik, küçük erkek kardeşi Conrad'la birlikte babasının ailesiyle birlikte yaşamak için Honfleur'a geri döndü.

Honfleur'da yaşarken Eric'in büyük annesi çocukların Katolik olmasını şart koştu ve bu da Satie'nin 1874'ten itibaren ilk müzik derslerini aldığı Saint Leonard Kilisesi'nin orkçusu ve koro şefi Gustav Winot'la tanışmasına vesile oldu. Burada Gregorian ilahilerinin yanı sıra Winot'un yerel şenlikler için bestelediği şarkıların neşesiyle de tanıştı ve bunlar Satie'nin müzik hayatındaki ilk etkiler oldu. 1878 yılında Satie 12 yaşındayken babaannesi banyo yaparken boğuldu ve babası iki oğluyla Paris'e geri döndü. Kısa bir süre sonra baba Satie kendinden 10 yaş büyük konser piyanisti, besteci ve hırslı bir müzik öğretmeni olan Eugène Barnecht ile evlendi. Barnecht, Eric'in yeteneğinin farkına vararak onu 1879'da kendisinin de mezun olduğu Paris Konservatuarına yazdırdı. Ancak Satie'nin motivasyon eksikliği ve artan hayal kırıklığı 2,5 yıl sonra okulu bırakmasına neden oldu.

Arsati, Norman kökenlerini vurgulamayı severdi. Hatta son 2 yıllarda Arsuel'de bir Norman grubu kurdu. Kökenlerini vurgulamak için doğum adı olan Elis'in yazılışını, İskandinav dillerinde her şeye gücü yeten anlamına gelen Erik olarak değiştirdi. 1884'te beste yapmaya başladı. İlk parça bir fragman olarak günümüze ulaşan Allegro'ydu. İlk eserleri anne ve babasının yazdığı şansonları da yayınlayan babasının yayın evi tarafından basıldı. Satie bazı eserlerini kendisi de yayımlamıştı. Son 2 yıllarda diğerlerinin yanı sıra Ogives, 3 Sarabandes ve tanınmış piyano parçaları Gypnopédies bestelerinin yanı sıra Satie'nin Claude Debussy ve diğer sanatçılarla birlikte birkaç yıl boyunca üyesi olduğu Josebin Peledan tarafından kurulan gizli bir Rosicrucians topluluğu için Trois Sonneries de la Rose Croix müziğini de yazdı.

Satie sivil hayata dönünce dönemin mizahçı, ressam ve emperyonistinin buluşma noktası olan evinin yakınındaki Le Chat Noir kabaresinin üyesi oldu. 1888'de piyano için Troyes Gypnopédies adlı eserini besteledi. Bu eserde arkadaşı J.P. Contamine de La Tour'un bir şiirinden de esinlendi. Bir sene sonra Paris Büyük Sergisi'nde duyduğu Rumen pop müziği ve Endonezya vurmalı çalgılar topluluğunun yaptığı müzikten etkilenerek Nocienes üzerinde çalışmaya başladı. 1891'de bir kabarede ikinci piyanist olarak çalışmaya başlayan Satie, burada besteci Claude Debussy ile tanıştı. Satie ve Debussy bir yanlış anlaşma yüzünden 1916'da dostlukları bozuluncaya kadar çok iyi arkadaşlardı. Aynı yıl bir Katolik tapınağında mistik bir organizasyonun yöneticisi olan Josephine Peladun'le de tanışan Satie, onun takipçisi ve daha sonra da Chapelle'nin yöneticisi oldu.

Satie 1893'te Danses Gothiques yazdı. Bu eseri bilinen tek aşkı olan ressam Suzanne Valadon'la ilişkisinin bitmesi üzerine yazılmıştı. Valadon bir portresini yaparak kendisine armağan etmişti ancak bu hediyeyi verdikten 6 ay sonra Satie'yi terk etmişti. Satie acı çektiği bu dönemde ruhunu dinlendirmek için bu piyano eserini besteledi. Eric 1893-1895'te kendi kilisesini kurdu. Bu dönemde dini ve sanatsal görüşlerini açıklayan mektuplar, kitapçıklar yazdı. 1895'te 18 saat boyunca aralıksız 840 defa çalınacak 8 ölçülük bir motiften oluşan Vexationsu besteledi. Aynı yıl kendisine kalan az bir miktar mirasla görüntüsünü değiştirdi, bir rahip kılığı taşımaktan vazgeçti ve kadifeli centilmen görünümüne büründü. 1898 sonlarında ekonomik nedenlerle Paris'in bir kenar mahallesine taşındı. Kendisine ilham veren büyük odalı bir evde Pièces Froides yani soğuk odaları besteledi. Her gün ölünceye kadar yaşadığı bu evden çıkarak Paris'in içine 10 kilometre yürüyerek gittiği, çeşitli kafelere uğrayıp içki içtiği ve bestelerini yaptığı, gece aynı şekilde evine döndüğü bilinmekteydi.

Satie 1900'de tüm gizemli ve mistik uğraşlara son vererek müzik hall divası Paulette Doherty ile çalışmaya başladı. Bu dönemde kafelerde konserler verdi ve popüler müzikle uğraştı. J.T. Vox, La Diva de Empire, Dan Tremont gibi şarkıları bu dönemde besleyen Eric, son yıllarında yazdığı kabaret müziği eserlerinin hepsi değersiz olarak nitelendirildi. 1905'te halen amatör bir müzisyen olarak görünmekten ve akademik müzik dünyasıyla çatışmaktan bıktığı için bir okula yazıldı ve Albert Russell'la Count Puan çalıştı. 1908'de de diplomasını aldı. 40'larına kadar besteci olarak ciddiye alınmayan Satie, Geçit Resmi adlı bale müziğiyle üne ulaşmaya başladı. O sırada Paris'i kasıp kavuran Rus balesinin programına alınan bu eseri, Cocteau ve Picasso ile beraber yaratılmıştı. Balenin sunuş metnini Apollinaire yazdı, koreografisini Massin, dekorlarını Picasso yaptı. Cocteau'nun önerisiyle eserin orkestrasyonu, daktilo, sis düdüğü ve bebek çıngırağı gibi araçlar kullanılmıştı. Bu eser büyük skandala yol açtı ve Satie'nin besteci olarak adını duyurmasını sağladı. Tüm bunlardan sonra Zürih'teki dadacılar onu hareketlerinin onursal üyesi yaptı. Satie'nin müzik anlayışını en iyi yansıtan eseri 4 soprano ve 1 oda orkestrası için yazılmış Sokrates başlıklı senfonik dramdı. Satie 1 Temmuz 1925'te Paris'teki bir hastanede siroz hastalığından hayatını kaybetti. Müziği geniş kitleler tarafından sevilmese de özellikle genç besteci ve müzisyenler arasında pek çok hayranı vardı.

Satie hayatı boyunca garipliklerle anıldı. Ölümünden sonra gardırobunda bulunan birbirinin aynı 12 kadife takım elbise, düzinelerce şemsiye ve birbirine eş 84 mendil uzun süre müziğinden daha çok konuşuldu. Müzik dünyasının ilgisinin onu garip kişiliğinden eserlerine doğru yöneltmesi, 1948'de ABD'de bir üniversitede gerçekleşen Satie Festivali ile mümkün oldu. Bu festivali organize eden Amerikalı besteci John Cage, Satie'nin Vexation adlı eserini duymuştu ve 63'te New York'ta 10 piyanistin 2 saatlik nöbetlerle piyano çalmasıyla seslendirmişti. Bu deneyimden sadece John Cage değil, Yoko Ono ve John Lennon da çok etkilenmişti ve kendi ifadelerine göre 1968 yılında Vietnam Savaşı'nı protesto için hafta boyunca kendini hapsetme protestosunu Vexation deneyiminden esinlenerek gerçekleştirmişlerdi. Yani Satie'nin eserleri 1960'lardan sonra popüler olmuştu.

0: Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik yürütülen 17 ilde operasyon başlatıldı. Aralarında Alihan Kuruş'un da olduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi. Diğer 10 şüphelinin de yakalanma çalışmaları sürüyor. İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütü elebaşları Ferhat Delen'le Erdoğan Aykut'un Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozito iade sistemiyle yepyeni bir evreye geçtik. Bugün 81 ilde vatandaşımızın artık atıklarını depozito iade noktalarına götürüyor ve her götürdüğü atıktan ambalajdan 1 lira ücret alıyor. Bugüne kadar dönüştürdüğümüz ambalaj sayısı 100 milyonu geçti dedi. Milli Savunma Bakanlığı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'ya alternatif veya rakip bir yapı olmayıp bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayarak uluslararası güvenlik mimarisini tamamlayıcı bir mekanizma olarak değerlendirdiğini belirtti. Yükseköğretim Kurumu, öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemelerden yararlanacak öğrencilerin üniversitelere dönüş sürecine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Bu kapsamda üniversitelerle ilişiği kesilenler ve bir yükseköğretim programı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlara yeniden yükseköğretime dönme imkanı tanındı. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler 9 Aralık'a kadar ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvurulabilecek. Başvuruları kabul edilen öğrenciler 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan özel tüketim vergisinde kademeli uygulamaya geçilirken bu yakıt Eşel Mobil sistemi dışına çıkarıldı. Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen isimleri Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç oldu. Baykar'ın milli siyah ihracatında yakaladığı küresel başarı, yöneticilerin üst üste 5. kez Türkiye'nin en çok gelir vergisi veren isimleri listesinde zirveye taşıdı. AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Havalimanı'nın baş müdürlük statüsü kazandığını açıkladı. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışını merkeze alan AK Parti, 25 yıldır milletimizin gönlünde karşılık bulan bir hizmet siyaseti yürütmektedir. Bu kutlu davaya kuruluşundan bugüne kadar emek veren tüm teşkilat mensuplarımıza, yol arkadaşlarımıza ve AK Parti'yi 25 yıldır milletimizin umudu ve hizmetin adresi olarak yaşatan aziz vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 3000 kişilik öğrenci yurdunun 2026-2027 eğitim öğretim yılında hizmete alınması planlanırken 4000 kişilik öğrenci yurdunun da yapımına başlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Talas ilçesinde yapımı tamamlanan 3000 kişilik öğrenci yurdunda incelemelerde bulunarak şunları söyledi.
2: Bugün şehrimizde yapılan en önemli inşaat çalışmalarından biri olan 3000 kişilik yurdumuzu tamamlamış bulunuyoruz. Eylül ayı itibarıyla inşallah yeni yurdumuza 6 yurttan, kiralık yurtlardan çıkarak mevcuttaki arkada bulunan Hunat Hatun ve Şule Yükselşenler olarak belirlediğimiz yurdumuza taşınıyoruz. Gerçekten şehrimiz adına, Kredi Yurtlar Kurumu adına önemli bir çalışma oldu. Bir kampüs yurt modeli. 3000 tane öğrencimizi burada barındıracağız ve içerisinde müştemilatında konferans salonları, sosyal donatılar, spor tesisleri olmak üzere bu tesislerin öğrencilerimiz nezdinde dolu dolu kullanılacağı ve hemen okul ve kampüs içerisinde olması münasebetiyle de üniversitemize çok kolay ulaşım sağlayacağı bir lokasyonda bulunmakta. Bu vesileyle şehrimize hayırlı olsun. Hemen akabinde de sol tarafımızda 4000 kişilik yurdun inşaatı başladı. Gerçekten baktığımızda şehrimizde uzun yıllardır kiralık yurtlar olarak konut türü binalarda bulunmamızdan dolayı 450 günlük bir süre zarfından sonra 4000 kişilik yurdumuza da kavuşacağız. Kayserimizde yurt konusundaki sorunlar bu vesileyle inşallah son bulacak. Orada da bir kampüs yurt oluşması, yine donatıları, sosyal alanları, spor tesisleri başta olmak üzere muhteşem bir proje. İnşallah başta öğrencilerimiz ve şehrimize hayırlı olsun.
1: İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin yaptığı açıklamayla çerçeve yasaya karşı vatandaşların tepkisini ortaya koyabilmesi amacıyla Türk bayrağı yürüyüşü düzenlemek istediklerini belirterek şunları söyledi.
3: Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman teröriste boyun eğmemiştir. Bu kara yasayla önümüze konulan bu çalışmaların da karşısında olmaya bizler devam edeceğiz. Gerek Abdullah Öcalan olsun, gerek onun küçük evlatçıkları olsun. 50 bin tane bizim askerimizin şehit edilmesine vesile olan bu insanların hiçbirinin affına müsaade etmemek için elimizden gelen çabayı İYİ Parti ailesi olarak göstermeye devam edeceğiz. Bizler Türk milletimize güveniyoruz. Her mecrada sizlerin de tepkinizi dile getirmenizi istiyoruz. Görüyoruz ki sosyal medyalarda bir teyzemiz, bir amcamız, bir gencimiz bir açıklamasıyla Türkiye'de gündem oluşturulabiliyor. Korkmayın, Türkiye cesurları yazacaktır. İYİ Parti ailesi olarak bütün vekillerimizde, genel başkanımızdan en yeni üyemize kadar hepimiz sizlerleyiz. Bu sürecin karşısında çerçeve yasaya hayır diyor.
1: Hukukçu Umut Can Güzel çerçeve yasa hakkında açıklamalarda bulunarak şunları söyledi.
4: Bu erteleme sürecinde 5 veya 10 yıllık erteleme sürecinde tekrar bir örgüt faaliyeti kapsamında terör örgütü veya örgüt faaliyeti kapsamında bir suç işlemezse erteleme sonucunda bu suç işlememiş sayılıyor ve cezadan kurtulmuş oluyor. Örgüt faaliyeti kapsamında belirli suçlar ertelemenin kapsamı dışında bırakıldı. Örneğin kasten öldürme suçu af kapsamı dışında bırakıldı. Müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren bazı suçlar da af kapsamında bırakıldı. Onun harici kişinin işlediği suçun aldığı cezasına göre 5 veya 10 yıllık erteleme olacak. Bu erteleme sonunda bu kişi tekrar bir örgüt faaliyeti kapsamında suça karışmazsa cezasından kurtulmuş olacak.
1: Kayseri'de durakta tramvay çarpması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti. Kayseri Spor'un pazar günü Sivas Spor'u konuk edeceği müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Kayseri Spor'da Rus futbolcu German Onukay'la olan sözleşme karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Akaryakıt grubu ürünlerinden

0: Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti'yle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik yürütülen 17 ilde operasyon başlatıldı. Aralarında Alihan Kuruş'un da olduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi. Diğer 10 şüphelinin de yakalanma çalışmaları sürüyor. İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütü elebaşları Ferhat Delen'le Erdoğan Aykut'un Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozito iade sistemiyle yepyeni bir evreye geçtik. Bugün 81 ilde vatandaşımızın artık atıklarını depozito iade noktalarına götürüyor ve her götürdüğü atıktan, ambalajdan 1 lira ücret alıyor. Bugüne kadar dönüştürdüğümüz ambalaj sayısı 100 milyonu geçti, dedi. Milli Savunma Bakanlığı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'ya alternatif veya rakip bir yapı olmayıp bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayarak uluslararası güvenlik mimarisini tamamlayıcı bir mekanizma olarak değerlendirdiğini belirtti. Yükseköğretim Kurumu, öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemelerden yararlanacak öğrencilerin üniversitelere dönüş sürecine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Bu kapsamda üniversitelerle ilişiği kesilenler ve bir yükseköğretim programı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlara yeniden yükseköğretime dönme imkanı tanındı. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler 9 Aralık'a kadar ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvurulabilecek. Başvuruları kabul edilen öğrenciler 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan özel tüketim vergisinde kademeli uygulamaya geçilirken bu yakıt Eşel Mobil sistemi dışına çıkarıldı. Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen isimleri Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç oldu. Baykar'ın milli siyah ihracatında yakaladığı küresel başarı, yöneticilerin üst üste 5. kez Türkiye'nin en çok gelir vergisi veren isimleri listesinde zirveye taşıdı. AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Havalimanı'nın baş müdürlük statüsü kazandığını açıkladı. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışını merkeze alan AK Parti, 25 yıldır milletimizin gönlünde karşılık bulan bir hizmet siyaseti yürütmektedir. Bu kutlu davaya kuruluşundan bugüne kadar emek veren tüm teşkilat mensuplarımıza, yol arkadaşlarımıza ve AK Parti 25 yıldır milletimizin umudu ve hizmetin adresi olarak yaşatan aziz vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum, dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 3000 kişilik öğrenci yurdunun 2026-2027 eğitim-öğretim yılında hizmete alınması planlanırken 4000 kişilik öğrenci yurdunun da yapımına başlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Talas ilçesinde yapımı tamamlanan 3000 kişilik öğrenci yurdunda incelemelerde bulunarak şunları söyledi.
2: Bugün şehrimizde yapılan en önemli inşaat çalışmalarından biri olan 3000 kişilik yurdumuzu tamamlamış bulunuyoruz. Eylül ayı itibarıyla inşallah yeni yurdumuza 6 yurttan, kiralık yurtlardan çıkarak mevcuttaki arkada bulunan Hunat Hatun ve Şule Yükselşenler olarak belirlediğimiz yurdumuza taşınıyoruz. Gerçekten şehrimiz adına, Kredi Yurtlar Kurumu adına önemli bir çalışma oldu. Bir kampüs yurt modeli. 3000 tane öğrencimizi burada barındıracağız ve içerisinde müştemilatında konferans salonları, sosyal donatılar, spor tesisleri olmak üzere bu tesislerin öğrencilerimiz nezdinde dolu dolu kullanılacağı ve hemen okul ve kampüs içerisinde olması münasebetiyle de üniversitemize çok kolay ulaşım sağlayacağı bir lokasyonda bulunmakta. Bu vesileyle şehrimize hayırlı olsun. Hemen akabinde de sol tarafımızda 4000 kişilik yurdun inşaatı başladı. Gerçekten baktığımızda şehrimizde uzun yıllardır kiralık yurtlar olarak konut türü binalarda bulunmamızdan dolayı 450 günlük bir süre zarfından sonra 4000 kişilik yurdumuza da kavuşacağız. Kayserimizde yurt konusundaki sorunlar bu vesileyle inşallah son bulacak. Orada da bir kampüs yurt oluşması, yine donatıları, sosyal alanları, spor tesisleri başta olmak üzere muhteşem bir proje. İnşallah başta öğrencilerimiz ve şehrimize hayırlı olsun.
1: İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hak Komaz Şahin yaptığı açıklamayla çerçeve yasaya karşı vatandaşların tepkisini ortaya koyabilmesi amacıyla Türk bayrağı yürüyüşü düzenlemek istediklerini belirterek şunları söyledi.
3: Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman teröriste boyun eğmemiştir. Bu kara yasayla önümüze konulan bu çalışmaların da karşısında olmaya bizler devam edeceğiz. Gerek Abdullah Öcalan olsun, gerek onun küçük evlatçıkları olsun. 50 bin tane bizim askerimizin şehit edilmesine vesile olan bu insanların hiçbirinin affına müsaade etmemek için elimizden gelen çabayı İYİ Parti ailesi olarak göstermeye devam edeceğiz. Bizler Türk milletimize güveniyoruz. Her mecrada sizlerin de tepkinizi dile getirmenizi istiyoruz. Görüyoruz ki sosyal medyalarda bir teyzemiz, bir amcamız, bir gencimiz bir açıklamasıyla Türkiye'de gündem oluşturulabiliyor. Korkmayın, Türkiye cesurları yazacaktır. İYİ Parti ailesi olarak bütün vekillerimizde, genel başkanımızdan en yeni üyemize kadar hepimiz sizlerleyiz. Bu sürecin karşısında çerçeve yasaya hayır diyor.
1: Hukukçu Umut Can Güzel çerçeve yasa hakkında açıklamalarda bulunarak şunları söyledi.
4: Bu erteleme sürecinde 5 veya 10 yıllık erteleme sürecinde tekrar bir örgüt faaliyeti kapsamında terör örgütü veya örgüt faaliyeti kapsamında bir suç işlemezse erteleme sonucunda bu suç işlememiş sayılıyor ve cezadan kurtulmuş oluyor. Örgüt faaliyeti kapsamında belirli suçlar ertelemenin kapsamı dışında bırakıldı. Örneğin kasten öldürme suçu af kapsamı dışında bırakıldı. Müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren bazı suçlar da af kapsamında bırakıldı. Onun harici kişinin işlediği suçun aldığı cezasına göre 5 veya 10 yıllık erteleme olacak. Bu erteleme sonunda bu kişi tekrar bir örgüt faaliyeti kapsamında suça karışmazsa cezasından kurtulmuş olacak.
1: Kayseri'de durakta tramvay çarpması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti. Kayseri Spor'un pazar günü Sivas Spor'u konuk edeceği müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Kayseri Spor'da Rus futbolcu German Onukay ile olan sözleşme karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorinin Ağustos ayının sonuna kadar ÖTV'sinin sıfır olacağı açıklandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Sevgili sürücüler, son telefon görüşmeniz araç kullanırken olmasın.

bir vefasızlık, o bir hayırsızlık. Neden gönül arıyor? O bir vefasızlık, o bir hayırsızlık.

0: Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti'yle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kureş suç örgütüne yönelik yürütülen 17 ilde operasyon başlatıldı. Aralarında Alihan Kureş'in de olduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi. Diğer 10 şüphelinin de yakalanma çalışmaları sürüyor. İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütü elebaşları Ferhat Delen'le Erdoğan Aykut'un Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozito iade sistemiyle yepyeni bir evreye geçtik. Bugün 81 ilde vatandaşımızın artık atıklarını depozito iade noktalarına götürüyor ve her götürdüğü atıktan ambalajdan 1 lira ücret alıyor. Bugüne kadar dönüştürdüğümüz ambalaj sayısı 100 milyonu geçti dedi. Milli Savunma Bakanlığı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'ya alternatif veya rakip bir yapı olmayıp bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayarak uluslararası güvenlik mimarisini tamamlayıcı bir mekanizma olarak değerlendirdiğini belirtti. Yükseköğretim Kurumu, öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemelerden yararlanacak öğrencilerin üniversitelere dönüş sürecine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Bu kapsamda üniversitelerle ilişiği kesilenler ve bir yükseköğretim programı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlara yeniden yükseköğretime dönme imkanı tanındı. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler 9 Aralık'a kadar ilişkilerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvurulabilecek. Başvuruları kabul edilen öğrenciler 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan özel tüketim vergisinde kademeli uygulamaya geçilirken bu yakıt Eşel Mobil sistemi dışına çıkarıldı. Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen isimleri Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç oldu. Baykar'ın milli siha ihracatında yakaladığı küresel başarı, yöneticilerin üst üste 5. kez Türkiye'nin en çok gelir vergisi veren isimleri listesinde zirveye taşıdı. AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Havalimanı'nın baş müdürlük statüsü kazandığını açıkladı. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışını merkeze alan AK Parti, 25 yıldır milletimizin gönlünde karşılık bulan bir hizmet siyaseti yürütmektedir. Bu kutlu davaya kuruluşundan bugüne kadar emek veren tüm teşkilat mensuplarımıza, yol arkadaşlarımıza ve AK Parti 25 yıldır milletimizin umudu ve hizmetin adresi olarak yaşatan aziz vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 3000 kişilik öğrenci yurdunun 2026-2027 eğitim-öğretim yılında hizmete alınması planlanırken 4000 kişilik öğrenci yurdunun da yapımına başlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Talas ilçesinde yapımı tamamlanan 3000 kişilik öğrenci yurdunda incelemelerde bulunarak şunları söyledi.
2: Bugün şehrimizde yapılan en önemli inşaat çalışmalarından biri olan 3000 kişilik yurdumuzu tamamlamış bulunuyoruz. Eylül ayı itibarıyla inşallah yeni yurdumuza 6 yurttan, kiralık yurtlardan çıkarak mevcuttaki arkada bulunan Hunat Hatun ve Şule Yükselşenler olarak belirlediğimiz yurdumuza taşınıyoruz. Gerçekten şehrimiz adına, Kredi Yurtlar Kurumu adına önemli bir çalışma oldu. Bir kampüs yurt modeli. 3000 tane öğrencimizi burada barındıracağız ve içerisinde müştemilatında konferans salonları, sosyal donatılar, spor tesisleri olmak üzere bu tesislerin öğrencilerimiz nezdinde dolu dolu kullanılacağı ve hemen okul ve kampüs içerisinde olması münasebetiyle de üniversitemize çok kolay ulaşım sağlayacağı bir lokasyonda bulunmakta. Bu vesileyle şehrimize hayırlı olsun. Hemen akabinde de sol tarafımızda 4000 kişilik yurdun inşaatı başladı. Gerçekten baktığımızda şehrimizde uzun yıllardır kiralık yurtlar olarak konut türü binalarda bulunmamızdan dolayı 450 günlük bir süre zarfından sonra 4000 kişilik yurdumuza da kavuşacağız. Kayserimizde yurt konusundaki sorunlar bu vesileyle inşallah son bulacak. Orada da bir kampüs yurt oluşması, yine donatıları, sosyal alanları, spor tesisleri başta olmak üzere muhteşem bir proje. İnşallah başta öğrencilerimiz ve şehrimize hayırlı olsun.
1: İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin yaptığı açıklamayla çerçeve yasaya karşı vatandaşların tepkisini ortaya koyabilmesi amacıyla Türk bayrağı yürüyüşü düzenlemek istediklerini belirterek şunları söyledi.
3: Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman teröriste boyun eğmemiştir. Bu kara yasayla önümüze konulan bu çalışmaların da karşısında olmaya bizler devam edeceğiz. Gerek Abdullah Öcalan olsun, gerek onun küçük evlatçıkları olsun. 50 bin tane bizim askerimizin şehit edilmesine vesile olan bu insanların hiçbirinin affına müsaade etmemek için elimizden gelen çabayı İYİ Parti ailesi olarak göstermeye devam edeceğiz. Bizler Türk milletimize güveniyoruz. Her mecrada sizlerin de tepkinizi dile getirmenizi istiyoruz. Görüyoruz ki sosyal medyalarda bir teyzemiz, bir amcamız, bir gencimiz bir açıklamasıyla Türkiye'de gündem oluşturulabiliyor. Korkmayın, Türkiye cesurları yazacaktır. İYİ Parti ailesi olarak bütün vekillerimizde, genel başkanımızdan en yeni üyemize kadar hepimiz sizlerleyiz. Bu sürecin karşısında çerçeve yasaya hayır diyor.
1: Hukukçu Umut Can Güzel çerçeve yasa hakkında açıklamalarda bulunarak şunları söyledi.
4: Bu erteleme sürecinde 5 veya 10 yıllık erteleme sürecinde tekrar bir örgüt faaliyeti kapsamında terör örgütü veya örgüt faaliyeti kapsamında bir suç işlemezse erteleme sonucunda bu suç işlememiş sayılıyor ve cezadan kurtulmuş oluyor. Örgüt faaliyeti kapsamında belirli suçlar ertelemenin kapsamı dışında bırakıldı. Örneğin kasten öldürme suçu af kapsamı dışında bırakıldı. Müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren bazı suçlar da af kapsamında bırakıldı. Onun haricinde kişinin işlediği suçun aldığı cezasına göre 5 veya 10 yıllık erteleme olacak. Bu erteleme sonunda bu kişi tekrar bir örgüt faaliyeti kapsamında suça karışmazsa cezasından kurtulmuş olacak.
1: Kayseri'de durakta tramvay çarpması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti. Kayseri Spor'un pazar günü Sivas Spor'u konuk edeceği müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Kayseri Spor'da Rus futbolcu German Onuka ile olan sözleşme karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Akaryakıt grubu ürünlerinden Motorin'in Ağustos ayının sonuna kadar ÖTV'sinin sıfır olacağı açıklandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Yeşil ışığın yanmasını beklemek, ambulansı beklemekten daha kolaydır.
0: Radyo Radar.

0: Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik yürütülen 17 ilde operasyon başlatıldı. Aralarında Alihan Kuruş'un da olduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi. Diğer 10 şüphelinin de yakalanma çalışmaları sürüyor. İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütü elebaşları Ferhat Delen'le Erdoğan Aykut'un Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozito iade sistemiyle yepyeni bir evreye geçtik. Bugün 81 ilde vatandaşımızın artık atıklarını depozito iade noktalarına götürüyor ve her götürdüğü atıktan, ambalajdan 1 lira ücret alıyor. Bugüne kadar dönüştürdüğümüz ambalaj sayısı 100 milyonu geçti dedi. Milli Savunma Bakanlığı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'ya alternatif veya rakip bir yapı olmayıp bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayarak uluslararası güvenlik mimarisini tamamlayıcı bir mekanizma olarak değerlendirdiğini belirtti. Yükseköğretim Kurumu, öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemelerden yararlanacak öğrencilerin üniversitelere dönüş sürecine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Bu kapsamda üniversitelerle ilişiği kesilenler ve bir yükseköğretim programı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlara yeniden yükseköğretime dönme imkanı tanındı. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler 9 Aralık'a kadar ilişkilerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvurulabilecek. Başvuruları kabul edilen öğrenciler 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan özel tüketim vergisinde kademeli uygulamaya geçilirken bu yakıt Eşel Mobil sistemi dışına çıkarıldı. Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen isimleri Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç oldu. Baykar'ın milli siha ihracatında yakaladığı küresel başarı, yöneticilerin üst üste 5. kez Türkiye'nin en çok gelir vergisi veren isimleri listesinde zirveye taşıdı. AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Havalimanı'nın baş müdürlük statüsü kazandığını açıkladı. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışını merkeze alan AK Parti, 25 yıldır milletimizin gönlünde karşılık bulan bir hizmet siyaseti yürütmektedir. Bu kutlu davaya kuruluşundan bugüne kadar emek veren tüm teşkilat mensuplarımıza, yol arkadaşlarımıza ve AK Parti'yi 25 yıldır milletimizin umudu ve hizmetin adresi olarak yaşatan aziz vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 3000 kişilik öğrenci yurdunun 2026-2027 eğitim öğretim yılında hizmete alınması planlanırken 4000 kişilik öğrenci yurdunun da yapımına başlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Talas ilçesinde yapımı tamamlanan 3000 kişilik öğrenci yurdunda incelemelerde bulunarak şunları söyledi.
2: Bugün şehrimizde yapılan en önemli inşaat çalışmalarından biri olan 3000 kişilik yurdumuzu tamamlamış bulunuyoruz. Eylül ayı itibarıyla inşallah yeni yurdumuza 6 yurttan, kiralık yurtlardan çıkarak mevcuttaki arkada bulunan Hunat Hatun ve Şule Yükselşenler olarak belirlediğimiz yurdumuza taşınıyoruz. Gerçekten şehrimiz adına, Kredi Yurtlar Kurumu adına önemli bir çalışma oldu. Bir kampüs yurt modeli. 3000 tane öğrencimizi burada barındıracağız ve içerisinde müştemilatında konferans salonları, sosyal donatılar, spor tesisleri olmak üzere bu tesislerin öğrencilerimiz nezdinde dolu dolu kullanılacağı ve hemen okul ve kampüs içerisinde olması münasebetiyle de üniversitemize çok kolay ulaşım sağlayacağı bir lokasyonda bulunmakta. Bu vesileyle şehrimize hayırlı olsun. Hemen akabinde de sol tarafımızda 4000 kişilik yurdun inşaatı başladı. Gerçekten baktığımızda şehrimizde uzun yıllardır kiralık yurtlar olarak konut türü binalarda bulunmamızdan dolayı 450 günlük bir süre zarfından sonra 4000 kişilik yurdumuza da kavuşacağız. Kayserimizde yurt konusundaki sorunlar bu vesileyle inşallah son bulacak. Orada da bir kampüs yurt oluşması, yine donatıları, sosyal alanları, spor tesisleri başta olmak üzere muhteşem bir proje. İnşallah başta öğrencilerimiz ve şehrimize hayırlı olsun.
1: İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin yaptığı açıklamayla çerçeve yasaya karşı vatandaşların tepkisini ortaya koyabilmesi amacıyla Türk bayrağı yürüyüşü düzenlemek istediklerini belirterek şunları söyledi.
3: Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman teröriste boyun eğmemiştir. Bu kara yasayla önümüze konulan bu çalışmaların da karşısında olmaya bizler devam edeceğiz. Gerek Abdullah Öcalan olsun, gerek onun küçük evlatçıkları olsun. 50 bin tane bizim askerimizin şehit edilmesine vesile olan bu insanların hiçbirinin affına müsaade etmemek için elimizden gelen çabayı İYİ Parti ailesi olarak göstermeye devam edeceğiz. Bizler Türk milletimize güveniyoruz. Her mecrada sizlerin de tepkinizi dile getirmenizi istiyoruz. Görüyoruz ki sosyal medyalarda bir teyzemiz, bir amcamız, bir gencimiz bir açıklamasıyla Türkiye'de gündem oluşturulabiliyor. Korkmayın, Türkiye cesurları yazacaktır. İYİ Parti ailesi olarak bütün vekillerimizde, genel başkanımızdan en yeni üyemize kadar hepimiz sizlerleyiz. Bu sürecin karşısında çerçeve yasaya hayır diyor.
1: Hukukçu Umut Can Güzel çerçeve yasa hakkında açıklamalarda bulunarak şunları söyledi.
4: Bu erteleme sürecinde 5 veya 10 yıllık erteleme sürecinde tekrar bir örgüt faaliyeti kapsamında terör örgütü veya örgüt faaliyeti kapsamında bir suç işlemezse erteleme sonucunda bu suç işlememiş sayılıyor ve cezadan kurtulmuş oluyor. Örgüt faaliyeti kapsamında belirli suçlar ertelemenin kapsamı dışında bırakıldı. Örneğin kasten öldürme suçu af kapsamı dışında bırakıldı. Müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren bazı suçlar da af kapsamında bırakıldı. Onun harici kişinin işlediği suçun aldığı cezasına göre 5 veya 10 yıllık erteleme olacak. Bu erteleme sonunda bu kişi tekrar bir örgüt faaliyeti kapsamında suça karışmazsa cezasından kurtulmuş olacak.
1: Kayseri'de durakta tramvay çarpması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti. Kayseri Spor'un pazar günü Sivas Spor'u konuk edeceği müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Kayseri Spor'da Rus futbolcu German Onuka ile olan sözleşme karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Akaryakıt grubu ürünlerinden Motorin'in Ağustos ayının sonuna kadar ÖTV'sinin sıfır olacağı açıklandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar.